0: Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları çıktı. Orman ekipleri hem rüzgarla hem de alevlerle mücadele etti. Muğla, Adana ve Antalya'nın Serik ilçesindeki yangınlar kontrol altına alınırken Antalya'nın Aksu ilçesindeki alevlere müdahale sürüyor. Aksu'daki yangın rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine de sıçradı. Siirt'te otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlatıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanıyla ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepki artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhüdü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti, sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün çok yönlü edebiyatçılarımızdan Cevdet Kudret'i anacağız. 1907 yılında dünyaya gelen sanatçı, şair, romancı, eleştirmen ve araştırmacı kimliklerini birlikte taşır. Tiyatro alanındaki çalışmaları ise yalnızca oyun yazarlığıyla sınırlı kalmaz. Geleneksel sahne kültürünü inceleyen kapsamlı araştırmalarıyla da önem kazanır. Özellikle Karagöz adlı 3 ciltlik çalışması bu alanın en güvenilir kaynakları arasında kabul edilir. Bu kitaplarda Karagöz oyunlarının kökeni, yapısı, karakterleri ve dili ayrıntılı biçimde ele alınır. Cevdet Kudret, yazıya geçirilmiş ya da sözlü gelenekte yaşayan oyun metinlerini büyük bir titizlikle derleyerek okuyucuya sunar.

0: Bunun yanı sıra Orta Oyunu adlı kitabında ise geleneksel Türk tiyatrosunun bir başka önemli türünü inceler. Orta oyununun sahne düzeni, oyuncu tipleri, doğaçlama yapısı ve toplumsal işlevi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapar. Bu yönüyle yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda kültür tarihçisi gibi çalışır. Edebiyata şiirle merhaba diyen Cevdet Kudret, gençlik yıllarında tiyatro oyunları da kaleme alır. Gerek oyunlarında, gerekse araştırmalarında tiyatroyu toplumun hafızasını taşıyan bir kültür birikimi olarak değerlendirir. Geleneksel halk tiyatrosunun dilini, mizahını ve toplumsal ilişkilerini çözümlemeye çalışır. Karagöz oyunlarında kullanılan gündelik konuşma dili, halk tipleri ve toplumsal eleştiri unsurları üzerinde dururken, Orta Oyunu'nda Kavuklu ve Pişekar gibi karakterlerin toplumdaki karşılıklarını da inceler. Böylece tiyatro tarihine yalnızca metin merkezli değil, toplumsal yaşam merkezli bir yaklaşım da getirir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

Kızla çıkır el bana yandım aman berbat. Ben bakıram o bakmur aynen ölüm berbat. O düşür şirin cana yandım aman ber. Gülüm ay can alan berbat. Ellerim vurma, rengine vurma, uzakta durma, boynumu vurma gel. Ver

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi.
1: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Korkma, bu ağaçlar çiçekler sır saklar. İnsan değil ki ihanet etsin.
1: Korkudan titreyen birine bir bahçede fısıldanmış olan bu sözleri bir kitapta okumuştum. İçinde tuhaf, ters yüz edilmiş bir dünya saklıydı. Ağaca güvenilir, çiçeğe güvenilir, insana güvenilmez. Sırrınızı yapraklara emanet edebilirsiniz. Dile emanet edemezsiniz. İhanet tabiatın değil, insanın icadıdır. İnsanlardan yalnızca kötülük görmüş, sevgiyi bile saklayacak bir suç gibi yaşamak zorunda bırakılmış biri ancak böyle konuşur. Sami Paşazade Sezai, 1888'de yayımladığı Sergüzeşt'te böyle birini anlattı. Kitabın adı Farsçadır. Sergüzeşt, baştan geçenler macera anlamına gelmektedir. Peki kimin macerası? 9 yaşında Kafkasya'dan koparılıp İstanbul'da satılığa çıkarılmış bir kız çocuğunun. Adı Dilber.

gönül çalan demek. Kaderin acı şakası da burada. Gönül alan kıza kendi gönlünün istediğini kimse sormaz. Türk romanının esareti merkezine alan ilk büyük eseridir Sergüzeşt. Edebiyatımızın romantizmden gerçekçiliğe uzanan yoldaki kilometre taşlarından biri sayılır. Dilerseniz didaktizmi bir kenara bırakıp vapurdan inen o küçük yolcunun peşine düşelim.

0: İstanbul'da bir sabah vakti. Kalabalığın arasında esirci Hacı Ömer'in arkasından yürüyen ufacık bir kız, Dilber. 9 yaşında, ana dilinden, ailesinden, dağlarından koparılmış. Ne halini soran biri var, ne de derdini anlatabileceği bir dili bilmekte. Şehrin taşları ayaklarına, şehrin düzeni yaşına büyük. İlk durağı orta halli bir memurun Mustafa Efendi'nin evidir. O evde çocukluk diye bir şey yoktur onun için. Gün ağarmadan başlayan işler, gün bitmeden tükenen bir beden ve ağırlığı can yakan azarlar vardır. Evin hanımı serttir. Arap halayık, taravetin eli de sopalıdır. Küçük kız yorgunluktan uyuyakaldığında dayakla uyandırılır. Geciken her işin hesabı cılız bedeninden sorulur. Bir gece dayanamaz, kapıdan süzülüp karanlığa karışır. Koca şehir küçük kaçağa yol göstermez, sokaklar birbirine dolanır. Sabaha karşı bir evin eşiğinde soğuktan titreyerek uyuyakalır. Onu bulan yaşlı kadın merhametlidir. İçeri alır, karnını doyurur, saçını okşar. Küçük kız hayatında ilk kez şefkatin kapısını aralamıştır. Ne var ki devrin düzeni merhametten güçlüdür. Kaçak esir bir mal gibi sahibine geldiği eve iade edilir. Dilber kaçtığı kapıya aynı sopanın zulmüne teslim edilir. Bir süre sonra Mustafa Efendi'ye taşra yolu görünür. Yolculuk masraflıdır, küçük esir yük sayılır. Çözüm hazırdır. Dilber yeniden esirciye satılır. 9 yaşındaki bir çocuğun bu evden aklında kalan ders ömrü boyunca peşini bırakmayacaktır. İnsanların dünyasında o bir insan değildir. Alınır, satılır, iade edilir. Sevilmez, kullanılır. Yıllar geçer. Esircinin elinde büyüyen kız çocuğu, güzelliği dillere destan bir genç kıza dönüşür. Bu kez kapısından girdiği yer bir konaktır. Asaf Paşa'nın konağı. Burada başka bir hava vardır. Dayak yoktur, hakaret yoktur. Dilber'e okuma yazma öğretilir. İnce işlere alıştırılır, güzel giydirilir, konağın kızları gibi yetiştirilir. Hayatında ilk kez biri ona insan gibi davranmaktadır. Yıllarca susuz kalmış bir fidanın ilk yağmurda yeşermesi gibi Dilber de o konakta açacaktır. Konağın bir de oğlu vardır, Celal Bey. Paris'te resim eğitimi almış, memleketine elinde fırçasıyla, tuvalleriyle, bir de batıdan edindiği fikirlerle dönmüştür. Gözü güzelliğe alışkındır. Günlerden bir gün tablolarına modellik etmesi için karşısına Dilber'i oturtur. Sanat iki genci aynı odada saatlerce baş başa bırakır. Fırça tuvale değdikçe bakışlar da birbirine değer. Sessizlik iki kalbin arasında kendi dilini kurar. Bir yerden sonra Celal'in çizdiği yalnızca bir insan yüzü değildir. Kalbine yerleşen bir heyecandır. Aşkın bu konaktaki mekanı bahçedir. İki genç gözlerden uzak ağaçların altında buluşmaya başlar. Dilber her buluşmada tetiktedir. Kulağı seslerde, gözü pencerelerdedir. Görülmenin onun için ne demek olduğunu sadece kendisi bilir. Onun dünyasında görülmek, cezalandırılmakla eş anlamlıdır. İşte o korkulu anların birinde Celal, sevdiği kıza programımızı açan cümleleri fısıldar.
1: Korkma, bu ağaçlar, çiçekler sır saklar. İnsan değil ki ihanet etsin.
0: Ağaçlar gerçekten de sır saklayacaktır. İhanet her zamanki adresinden gelecektir.

0: Konak duvarlarının içinde hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. Celal'in gözlerindeki ışığı ilk fark eden annesi olur. Paşa konağının matematiği bellidir. Oğullarına göre bir kız, itibarlı bir aile, dengi dengine bir izdivaç. Bir cariye ile paşazadenin aşkı o hesabın hiçbir satırına sığmaz. Celal'e nasihat edilir, çevre devreye sokulur, münasip kızlardan söz açılır. Genç ressamsa başka bir hesabın adamıdır artık. Ölçüsü servet değil, yürektir. İçindeki isyan, romanın en çok ezberlenen satırlarına dökülür.
1: Yıldızlar karanlıklar içinde parladığı gibi, yoksulluk ve sefalet içinde parlayan saf ve yüksek ruhlar yok mudur? Bir kalp, sevmek için mutlaka zenginliğe ve asalete mi muhtaçtır? Bence en gerçek mutluluk, temiz bir ruhun aynası olan iki güzel göz. En büyük zenginlik de, iyi bir kalbin duygularını gösteren gül renkli dudaklardan akseden tatlı bir tebessümdür. Güzellikten daha büyük zenginlik, kalp asaletinden daha büyük soyluluk olur mu?
0: Bu sorulara devrin cevabı acımasızdır. Söz dinlemeyen oğula karşı konağın bulduğu çare, sevginin kaynağını ortadan kaldırmaktır. Celal'in evde olmadığı bir gün Dilber, sessiz sedasız esirciye teslim edilir. Kızın alın yazısına bir şehir, hatta bir ülke daha eklenir, Mısır. Dilber, zengin bir Kahireli alıcıya satılmıştır. Celal döndüğünde karşılaştığı bomboş bir odadır. Sorduğu her soruya kaçamak cevaplar alır. Gerçeği öğrendiğinde ise artık iş işten geçmiştir. Şehri kapı kapı arar, esirci esirci dolaşır, her kapı yüzüne kapanır. Aradığı çoktan bir vapurla denizin ötesine götürülmüştür. Sonunda beden kalbin yüküne dayanamaz. Genç adam ateşler içinde yatağa düşer. Hekimlerin koyduğu teşhis beyin hummasıdır. Bir aşkı iki şehre bölmüşlerdir. İstanbul'da hasta yatan bir umut, Kahire'de tutsak bir hayat.

Kahire, Nil kıyısında görkemli bir konak. Dilber artık zengin bir Mısırlının haremine, efendisinin gözdeleri arasına katılmak üzere alınmış bir esirdir. Konaktaki ilk günden itibaren efendisine direnir. Ne hediyeler yumuşatır onu, ne tehditlere boyun eğer. Kalbi İstanbul'da bir ressamın atölyesinde kalmıştır. Bedenini satın alanlar gönlüne ulaşamaz. Direnişinin bedeli üzerine kilitlenen kapılar olur. O karanlıkta tek bir insan yüzü belirir. Haremin ağası Cevher. Ömrü başkalarının kapılarını beklemekle geçmiş, kendi hayatı daha çocukken elinden alınmış bir adam, genç kızın gözlerindeki inadı da çaresizliği de ilk bakışta tanır. Onda kendi yarım kalmış ömrünün, yaşayamadığı günlerinin yansımasını görür. Bir gece her şeyi göze alıp bir kaçış planı kurarlar. Karanlıkta el ele bahçe duvarına tırmanırlar. Hürriyete birkaç adım kala talih son sözünü söyler. Cevher Ağa duvardan düşer. Dilber'e uzattığı el bir daha kalkmamak üzere yere düşer. Kaçış planı bozulur. Genç kız yakalanıp odasına kapatılır. Artık ne İstanbul'a giden bir yol vardır, ne de yanında tek bir dost. Bir gece pencerenin ötesinde gürül gürül akan Nil'e bakar. Sabaha karşı hayatı boyunca kendisine sorulmadan oradan oraya sürüklenen bedenini ilk ve son kez kendi kararıyla bir yere bırakır. Nil'in karanlık sularına.

Romanın sonunda Nil ona hayatın sunamadığını verir. Kimsenin alıp satamayacağı bir hürriyet. Ağaçlar sözünü tutmuştur. Sırrı ele verenler çiçekler değil, insanlar olmuştur. Dilber ihanet etmeyen tek dosta, tabiata sığınarak göçüp gitmiştir.

Bu romanın sarsıcılığı yazarın anlattığı dünyayı yakından tanıyor olmasından gelir. Sezai 1860'da İstanbul'da doğdu. Marif Nazırlığı yapmış Sami Paşa'nın oğluydu. Çocukluğu devrin ilim ve edebiyat sohbetlerinin toplandığı baba konağında geçti. Özel hocalardan ders aldı, diller öğrendi. Hiçbir hocanın müfredatında olmayan bir şey daha öğrendi. Konak hayatının görünmez sakinlerini, halayıkları, cariyeleri, iç sızlatan esaret düzenini. Hepsini kendi evinin içinde tanıdı. Sergüzeştin gerçekliği işte o çocukluk yıllarının gözlemlerinden süzüldü. Gençliğinde Namık Kemal'in fikirlerinden beslendi, Abdülhak Hamit'le ömür boyu sürecek bir dostluk kurdu. 1880'de Londra sefaretine ikinci katip olarak atandı. Batı edebiyatını en çok da Shakespeare'i kaynağından okudu. Yurda dönüşünde uzun yıllar hariciye nezaretinde çalıştı. Sergüzeşti bu yıllarda İstibdat Devri'nin ortasında yayımladı. 3 yıl sonra çıkan Küçük Şeyler adlı kitabı ise modern Türk öykücülüğünün ilk örneği sayılacaktı. Esareti ve hürriyeti anlatan bir romanın, hürriyet kelimesinin bile yasak sayıldığı bir devirde yankısız kalması düşünülemezdi. Sezai, romanı yüzünden göz hapsinde tutuldu. Bu baskı altında geçen yıllar 1901'de kesin bir kararla noktalandı. Maceralı bir yolculuğun sonunda Paris'e Jön Türklerin yanına kaçmayı başardı. Orada İttihat ve Terakki'nin yayın organı Şurayı Ümmet gazetesinde mevcut rejimi sert bir dille eleştiren yazılar kaleme aldı. Kaçışının hikayesini yıllar sonra 1901'e ait bir hatıra başlıklı yazısında bizzat anlattı. Meşrutiyetin ilanıyla 1908'de yurda döndü. Ertesi yıl Madrid sefirliğine atandı. Sağlığı el verdiğince sürdürdüğü bu görevden 1921'de ayrıldı. Ömrünün son yıllarını İstanbul'da kalabalıklardan uzakta geçirdi. 1927'de meclis vatana hizmetlerinden ötürü kendisine maaş bağladı. 26 Nisan 1936'da hayata gözlerini yumdu. Kalemiyle esareti anlatan adam kendi hürriyetinin bedelini sürgünle ödemişti.

0: Esaret Tanzimat Edebiyatı'nın vicdan yarasıydı. Ahmet Mithat Efendi ilk hikayelerinde bu yaraya dokunmuş, Namık Kemal İntibah'da Cariye Dilaşub'un çilesini yazmıştı. Sergüzeşt bu davanın zirvesi kabul edilir. Çünkü esareti bir yan mesele olarak değil, insanın bütün hayatını etkileyen bir yara olarak anlatan ilk romandır. Edebiyat tarihçileri aynı zamanda kitaba bir dönüm noktası gözüyle bakar. Duygu yüklü sayfalarıyla romantizme, gözleme dayanan sahneleriyle gerçekçiliğe yaslanan Sergüzeşt, Türk romanının iki çağ arasındaki köprüsü sayılır. Sezai'nin açtığı yoldan kendisinden sonra gelen Servet Üflü'nün kuşağı yürümüştür. Yazarın bütün eserleri Cumhuriyet döneminde edebiyat tarihçisi Zeynep Kerman'ın titiz çalışmalarıyla bir araya getirilmiş, Sergüzeşt, üniversite kürsülerinden lise sıralarına uzanan kalıcı bir ders kitabı olmuştur. Dilber'e gelince, o edebiyatımızın unutulmaz kadın kahramanları arasındaki yerini 130 yılı aşkın süredir koruyor. Okul çağında onun adıyla tanışan her kuşak, o küçük Çerkez kızının İstanbul sokaklarındaki ilk sabahını unutmuyor. Programımıza bir fısıltıyla başlamıştık.
1: Korkma, bu ağaçlar, çiçekler sır saklar. İnsan değil ki ihanet etsin.
0: Şimdi bu sözlere tekrar döndüğümüzde Celal haklı çıktı. Ağaçlar sır sakladı. İhanet insanlardan geldi. Dilber ise kimseye ihanet etmedi. 9 yaşından son nefesine kadar alındı, satıldı. Oradan oraya sürüklendi, kilitlendi. Buna rağmen ne kalbini sattı ne de boyun eğdi. Her şeyini kaybetmiş bir insanın avucunda kalan son şeyin kendi yüreğinin nasıl meydan okuyacağını gösterdi. Sezai bu romanı esir pazarlarının henüz hatıralarda kalmadığı bir devirde yazdı. Pazarlar kapandı, soruların ucu açık kaldı. İnsanın insanı eşya gibi görmesi gerçekten sona erdi mi? Bir emeği, bir bedeni, bir hayatı metalaştıran her düzen Dilber'in hikayesini yeniden yazıyor. Bu yüzden Sergüzeşt eskimiyor. Eskiyen yalnızca esaretin kılıkları. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Sergüzeşt'le sırrını çiçeklere emanet eden bir kızın insanlardan esirgenen hürriyeti tabiatta buluşuna tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

0: Siirt'te otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlatıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanı ile ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepki artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhüdü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında. İsrail, Lübnan'ın güneyine yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Gümüş Perde'de 5 dakika.
5: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın en büyük ustalarından biri olan Andrei Tarkovski'nin henüz yolun başındayken çektiği kalbinizi ısıtacak filmden söz edeceğiz. 1961 yapımı Silindir ve Keman. Bu film koca binaların ve sert sokakların arasında yeşeren hiç beklenmedik bir dostluğun masalı gibidir. Hikayemiz, Moskova'nın eski ve hareketli sokaklarında yaşayan 7 yaşındaki küçük Şaşa ile başlar. Şaşa, narin bir çocuktur. En büyük yoldaşı ise yanından ayırmadığı kemanıdır. Ancak sokaklar küçük bir çocuk için bazen çok fazla serttir. Şaşa, keman dersine gitmeye çalışırken mahallenin yaramaz çocuklarının şakalarına da maruz kalır. Tam o sırada hayatın içinden bir kahraman belirir. Otoyol inşaatında çalışan ve dev gibi bir buharlı silindiri kullanan işçi Sergey. Sergey ve Şaşa aslında iki ayrı dünyanın insanıdır. Bir yanda elleri nasırlı, ağır makinelerle uğraşan güçlü bir işçi, diğer yanda ise parmak uçlarıyla tellere dokunan, sanatla büyüyen hassas bir çocuk. Ama bu zıtlıklar onları birbirinden uzaklaştırmaz, aksine birbirine daha çok bağlar. Sergey'i, Şaşa'yı kabadayı çocuklardan korurken, Şaşa da ona kemanıyla hiç bilmediği bambaşka, huzurlu bir dünyanın kapılarını açar. Yönetmen Andrei Tarkovski bu kısa ama derin filmde belki de bize şunu söylemek ister. Emek ve sanat aslında aynı kalpten beslenir. Bir binayı inşa etmekle bir besteyi çalmak özünde aynıdır ve dünyayı güzelleştirme çabasıdır. Film, çocukluğun o tertemiz masumiyetiyle yetişkinliğin sorumluluk dolu dünyasının birbiriyle kucaklaşması.

0: hayatını adeta bir şiir gibi anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okul

0: okuldan 7702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanıyla ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepki artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhütü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti, sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin liralık konutun da müjdesini verdi. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu ve annelere kalıcı uzaktan çalışma izni verilmesi gerektiği kaydedildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılan Kepez ilçesine de sıçradı. Soykırımcı bir İsrail askerini reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a boykot çağrısı dünya genelinde büyüyor. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Kongo'da Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmani adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye husumet besleyenler kaybeder ifadelerini kullandı.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin kategorik olarak hiçbir ülkeye düşmanlık beslemediğini ancak her türlü haydutluğun da karşısında olduğunu söyledi. Türkiye dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülke dedi ve ekledi.
2: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi.
2: Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
1: Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi.
2: Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi.
2: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin liralık konutun da müjdesini verdi. Erdoğan, kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi.
2: Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenlerine katılacak. Törende Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı'na sunacak. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Hazırlanan raporda 11 maddelik öneri de sunuldu. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale getirilmesi, emeklilik kriterlerinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılması gerektiği ifade edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılan Kepez ilçesine de sıçradı. Yangınla mücadele gece boyu devam etti. Bazı evler tahliye edildi. Küçük ve büyükbaş hayvanlar da güvenli alana götürüldü. Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı.

amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle müdahale ediliyor. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. 3 kadın işçi ile tarla sahibi kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayınladı. Bakan Yumaklı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum dedi. Düzce Valiliği de kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. İki genç arasında çıkan kavga sonrası 17 yaşındaki Atlas bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası 15 yaşındaki zanlı tutuklanmıştı. Savcı tutuklu sanık için 21 yıl 7 ay hapis cezası istemişti. Dünya genelinde öğrenci performansını ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın yeni sonuçları için geri sayım başladı. PISA 2025 sonuçları bugün Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacak. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından yürütülen araştırmada 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerileri ölçülüyor. Türkiye'den araştırmaya 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Bu yıl temel alanların yanı sıra dijital dünyada öğrenme başlığı da yenilikçi alan olarak değerlendirildi. Öğrencilerin teknolojiyi kullanarak kendi öğrenme süreçlerini yönetme ve yeni bilgi edinme becerileri ölçüldü. PISA 2025 sonuçları Türkiye'nin son 3 yıldaki eğitim performansını ve uzun dönemli değişimini de ortaya koyacak. Türkiye'nin 2003 ile 2022 sonuçları karşılaştırıldığında 3 temel alanda da puan artışı görülüyor. Matematik puanı 423'den 453'e, fen bilimleri puanı 434'den 476'ya, okuma becerileri puanı ise 441'den 456'ya yükseldi. PISA 2025 sonuçlarıyla Türkiye'nin eğitim performansındaki güncel tablo ortaya çıkacak. Soykırımcı bir İsrail askerini reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a boykot çağrısı dünya genelinde büyüyor. Soykırımcı İsrail'in saldırılarında 5000'den fazla Gazze'li uzvunu kaybetti, tedavi olmaları da engelleniyor. Ancak Adidas, İsrail ordusundan bacağını kaybetmiş eski bir askeri reklam yüzü yaptı. Firmaya küresel çapta tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem sosyal medya hesabından Adidas'ın boykot edilmesini istedi. Amerikalı sosyal medya fenomeni Guy Christensen da Gazze'deki çocukların bir daha asla yürüyemeyeceğini bilmek gerçekten iğrenç mesajını paylaştı. Şirkete karşı boykot çağrısı yaptı. İtalyan aktivist Vincenzo Fillone de Adidas marka ayakkabıların çöpe atıldığı anların videosunu paylaştı. Markalar suçluları seçtiğinde insanlar da direnişi seçer diyerek boykot çağrısında bulundu. Tepkiler sonrası Adidas özür dilemek zorunda kaldı. Ancak Adidas'ın daha önce İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu yaptığı ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhütü de biliniyor. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Almanya savunmasında mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün de bu itirazlara karşı savunma yapacak. 10 Eylül'e kadar sürecek olan mahkemede
Şimdi taraflar sözlü olarak karşı karşıya geliyor. Duruşmalar kamuya açık. Almanya 9 Eylül'de ikinci savunmasını yapacak. 10 Eylül'de de Nikaragua ikinci tur sunumunu yapacak ve duruşmalar tamamlanacak. Uluslararası Adalet Divanı bu aşamada davanın esasına geçilmeden önce Almanya'nın usule ilişkin itirazlarını değerlendirecek. Bu itirazların reddedilmesi halinde dava esastan görülmeye devam edecek. Lahey'deki bu dosyanın yanı sıra Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davası da Uluslararası Adalet Divanı'nda devam ediyor. Mahkeme 2025'te İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuksuz olduğunu belirten danışma görüşü açıklamıştı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Soykırımcı İsrail'in son 3 günde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 27'ye yükseldi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ı da kana bulayan İsrail'in saldırılarında kayıtlara geçen can kaybı ise 4.362 kişi. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Salgında doğrulanmış vaka sayısı 6436'ya çıktı. Ölüm oranı da %48,1 olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo'daki Ebola salgınının en hızlı yayılan salgın olduğunu duyurmuştu. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmiş. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutun da müjdesini verdi. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu ve annelere kalıcı uzaktan çalışma izni verilmesi gerektiği kaydedildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılan Kepez ilçesine de sıçradı. Soykırımcı bir İsrail askerini reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a boykot çağrısı dünya genelinde büyüyor. Almanya katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Kongo'da Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı.

0: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Dün oynanan iki maçta alınan sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanya Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 4. Trendyol 1. Lig'de ise 6. haftanın perdesi 4 maçla kapandı. Alınan sonuçlar şöyle: İstanbul Spor 1, Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü 2, Turka Esenler Erok Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 2, Mardin 1969 Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0. UEFA Sporting Galatasaray maçını yönetecek hakemi açıkladı. Mücadelede Espen Eskos düdük çalacak. Yarın saat 22'de başlayacak Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Amili Kadın Basketbol takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın Perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Bolu, Amasya ve Samsun 25, İstanbul, Eskişehir ve Malatya 27, İzmir 34, Denizli ve Şanlıurfa 33, Adana 37 ve Antalya 38 derece.
2: Her marka araca bakım

0: ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa İnegöl Devlet Yolu'nun 38 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
2: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.
11: İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim.
10: İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar.

daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz. Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her programımıza başlarken sizi merhaba sevgili dinleyicilerimiz diyerek selamladık. Bugüne kadar programımız 400'den fazla yayınlandığına göre en az 400 kez selamlama sözümüzü duymuşsunuzdur. Bir radyo veya televizyon programına başlarken dinleyici ve izleyicileri selamlamak yayıncılık geleneğidir. Yalnızca yayıncılıkta değil, konserlerde de dinleyiciler selamlanır. Bir konser salonunda parçanın ve programın bitiminde sanatçıların kendilerini ayakta alkışlayan seyircileri selamladığını görmüşsünüzdür. O seyirciler çalınan melodileri dikkatle dinleyip keyif aldıkları için orkestrayı alkışlarlar. Bir konuşmacıyı dinleyenler de konuşmadan etkilenmişlerse heyecanlı bir şekilde alkış tutarlar. Dinleyen, dinleme işini yapan kimsedir ve bu kişiye dinleyici denir. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse olarak tanımlanır dinleyici. Bazı işler göre göre, bazı işler yapa yapa, bazı işler de dinleye dinleye öğrenilir. Biliyor musunuz, iyi bir konuşmacı olmanın yolu iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Çünkü insan konuşulanları dinleyerek bir şeyler öğrenir, ufku açılır. Dinlediğini tekrar ederse birçok konu aklında kalır. Diksiyon eğitimine ve spikerlik kurslarına gelenler söyleneni ve dinlediklerini tekrar ede ede öğrenir. Ancak bunun için dinleyicinin stres altında olmaması ve dinlerken başka bir şey düşünmemesi şarttır. Yani kursta bir bütün olarak yer almak gerekir. Karşınızda konuşan bir kişiyi dinliyorsanız yalnızca kulağınızla dinlememeli, gözünüzü de dinleme eylemine katmalısınız. Çünkü konuşan kişi el kol hareketleri yani vücut diliyle de söylediklerine bir şeyler ekler. Yüz ifadesi, ses tonu ve söylenen kelimelerin seçimi konuşmanın dipnotları gibidir. Bütün bunlar konuşanın kendine olan güvenini ve bilgi düzeyini de ortaya koyar. Dinlemek etkili iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır ve başka bir şeyle meşgul olmamayı gerektirir. Örneğin birini dinliyorsanız telefonla ya da karşıdaki televizyonla ilgilenmemelisiniz. Zaten biri konuşurken başka bir şeyle ilgilenmek konuşana karşı saygısızlık sayılır. Konuşan kişi sizi önemseyerek bir şeyler diyorsa siz de onu dinleyerek önemsediğinizi göstermelisiniz. Dinlediğiniz kişiyi önemsediğinizi göstermek, onun anlattığı konuyla ilgili birkaç soru sormayı da gerektirir. Ancak soru sorarken konuşanın sözünü kesmemelisiniz. Dinleyicinin sorusunda konuşanın bir cümlesinin yer alması soruyu daha etkili kılacaktır. Bazen bir ortamda dinleyici olarak bulunursunuz. Ancak konuşma bir monolog halinde devam eder gider. Konuşan kişi vaaz verir gibi uzun uzun konuşur ve ortamda lider havasına girer. Siz dinlerken aklınıza bir soru gelir. Konuşmanın uygun bir yerinde sorunuzu sorduğunuzda karşınızdakinin yüzünü ekşittiğini fark edersiniz. Öyle konuşmacılar vardır ki sadece konuşur. Soru sorulmasını istemez, sorudan da hoşlanmaz. Bu durum ya konusuna tam hakim olmaz.

0: gerekir. Ön yargıyla yaklaştığımızda konuşanı dinlemez, sadece duyarız. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Güldeste sona erdi.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün Magic Johnson ve Larry Bird rekabetinden söz edeceğiz. Bazı hikayeler vardır ki sadece sporun tarihini değil, kültürün kendisini değiştirir. 1979 NCAA finalinden başlayıp NBA yani Profesyonel Amerikan Basketbol Ligi parkelerine taşınan bu epik savaş, basketbolu uçurumun kenarından alıp modern çağın zirvesine taşıyan yegane kıvılcım olarak hatırlanır. Bu rekabet bir spordan çok daha fazlası, hatta bir stil ve karakter çarpışmasıydı. Bir yanda ışıltılı Showtime basketbolunun gülen yüzü, geçiş hücumlarının dahisi Aaron Magic Johnson. Diğer yanda ise Boston'ın soğuk, gri ve işçi sınıfı ruhunu temsil eden Larry Bird. Magic Johnson topu bir sihirbaz gibi saklayıp kimsenin görmediği koridorlara pas verirken, Larry Bird rakiplerine adeta nasıl şut atılacağını gösterirdi. Onlar sanki birbirlerinin rakibi değil de aynası gibiydiler. Bu amansız rekabet 1980'li yılların neredeyse tüm şampiyonluklarını Los Angeles ve Boston arasında paylaştırdı. Biri kazandığında diğeri büyük bir hırsla spor salonuna dönüyor. Bu döngü basketbolu teknik ve zihinsel olarak bambaşka bir seviyeye çekiyordu. Kariyerlerinin sonuna doğru bir reklam çekimi için Larry Bird'ün evinde bir araya geldiklerinde aralarındaki buzlar da eridi. Sahadaki o amansız rekabet sayesinde aslında birbirlerini dünyadaki herkesten daha iyi anlayan iki dost olduklarını da fark ettiler. Bugün modern NBA'de izlediğimiz her oyuncu aslında bu iki devin o yıllardaki rekabetinin bir manadaki izleyicisi.

0: düşümüdür. Onlar olmasaydı, basketbol bugün bildiğimiz o küresel fenomen haline gelemezdi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmani adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder," dedi. Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar, "Bizi yolumuzdan geri döndüremez," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. "Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada Büyükelçisi'nin güven mektuplarını kabul edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Sayıştay Savcılığı'na Ahmet Akçan, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Faruk Berat Akçeşme atandı. Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7.702 öğrenci katıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Amerikalı temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde size sesimizi teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ulaştırıyor. Hepinize güzel, mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Bugün arkeoloji değerlerimizden birini daha sizlerle buluşturuyoruz. Tarihin taşlara işlendiği, binlerce yıllık bir hafızanın hala nefes aldığı çok özel bir coğrafyaya uzanıyoruz. İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan Metropolis Antik Kenti, Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar farklı uygarlıkların izlerini taşıyan önemli bir arkeolojik miras alanı. Ana tanrıça kenti olarak bilinen Metropolis, yalnızca geçmişin kalıntılarıyla değil, tiyatrosu, hamamları, mozaikleri, sokakları ve insan hikayeleriyle de Anadolu'nun kültürel sürekliliğini gözler önüne seriyor. Bugün programımızda bu büyük mirası bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkaran isimlerden birini ağırlıyoruz. Konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Serdar Aybek. Kendisi İzmir'den katılıyor programımıza. Sayın Aybek, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Funda Hanım, hoş bulduk.
0: Kendisiyle hem Metropolis'in tarihsel önemini hem de kazılarda gelinen son aşamayı konuşacağız. İzninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle Metropolis Antik Kenti'ne görme fırsatını bulamayan dinleyicilerimiz için nasıl tanımlayabilirsiniz? Metropolis ne anlama geliyor?
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şu sebeple çok güzel tanımladınız Metropolis'i. Çok açıklayıcıydı ve çok önemli noktalarına temas ederek anlattınız. Zaten sorunuzun cevabı da bu tanımın içinde yatıyor. Metropolis ana tanrıça kenti. Bilimsel dünyada böyle biliniyor. Anadolu'lu kimliğini korumuş İzmir'in iç bölgelerinde Torbalı'da yer alan bir kent adını yine bu bölgenin yerel kült merkezinden ana tanrıçadan alıyor. Zaten Metropolis kelimesinin bir bölümünü yani ikinci bölümünü oluşturan polis onun bir kent devleti olduğunu gösteriyor. İlk bölümü ise meter köküne dayanıyor. Bu meter de bütün Batı Anadolu'da, Efes'te, Metropolis'te ve tüm aslında Batı Anadolu coğrafyasında yaygın olan aslında kökeni çok daha eskilere Anadolu'nun içlerine kadar uzanan ana tanrıçaya gidiyor. Dolayısıyla Metropolis de bu şekilde tanımlanıyor.
0: Peki Metropolis antik kentinin önemi nedir?
1: Metropolis aslında hep şöyle tanımlıyoruz. Bugünkü Torbalı konumu ve önemi neyse antik dönemdeki Metropolis'in konumu ve önemi de öyle. Şöyle ki Metropolis tam olarak ticaret yollarının kesişim noktasında yer alıyor. Bugün de öyle. Yani İç Anadolu'dan Batı Anadolu'ya geçişteki aslında ilk durak diyebilirim. Ki bugün hala daha Kemalpaşa'dan Torbalı'ya geçişte Karabel Geçidi diye bilinen bu darboğaz hala kullanılıyor. Antik dönemde de bu böyleydi. Ve diğer yanda da kuzeyden güneye uzanan ticaret yollarının buluştuğu noktada yer alıyor. Ve doğal bir sınıra sahip olması sebebiyle antik kentin bu dağlarla çevrilmiş bu sınırın içinde yer alan bereketli ova Metropolis'in tarım alanında çok zenginleşmesine sebep oluyor. Birçok tarım ürününü zaten hemen yakınında bulunan bir limanla, bir nehir limanıyla Efes'in büyük limanına büyük ihtimalle naklediyorlar ve oradan da antik dünyanın değişim noktalarına bunlar gönderiliyor. Aynı az önce de bahsettiğim gibi Torbalı'nın bugünkü aslında özelliği ve konumu da devam ediyor.
0: Bu önemli kentten önemli insanların da çıktığını biliyoruz. Peki soralım size bu dönemde yaşamış ve günümüzde hala bilinen isimler nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz bize?
1: Tabii bu konuda bize özellikle arkeolojik araştırmalar sırasında...

0: tespit edilen yazıtlar bilgi veriyor. Metropolis içinde önemli figürler var, kadın yöneticiler var mesela. Bunlardan bir tanesi Alexandra Mirton isimli bir yönetici. Metropolis'teki hamamların yöneticisi. Onun dışında kent meclisinde bulunan bir meclis kararı, yani dekret üzerinde yer alan Apollonios ismi, Metropolis'in özellikle Helenistik dönem süresince Bergama Krallığı bünyesinde birçok kahramanlıklara, başarılara imza attığını gösteriyor. Bunun dışında Metropolis'teki yazıtlarda antik dönemin hayırseverleri, onlara evergetes deniyor, hayırseverlerinin isimleri, farklı meslek gruplarına ait insanların, mesela bankerler veya rahipler, rahibeler gibi kişilerin isimleri günümüze ulaşmış durumda. Bu da aslında kentin sosyal yaşamı, o canlı sosyal yaşamı hakkında bize çok önemli bilgiler veriyor.
1: Sayın dinleyenlerimiz, konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Serdar Aybek. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Metropolis Antik Kenti'ni konuşuyoruz. Evet Sayın Aybek, o döneme gidecek olursak Metropolis'te yaşayan insanlar bir gününü nasıl geçiriyordu?
0: Tabii şimdi aslında bunu biz arkeolojik buluntularla yorumlayabiliyoruz. Yani bir puzzle'ın parçalarını bir araya getirmek gibi diyebilirim. Arkeolojik kazılarda çıkan özellikle ev buluntuları, yani insanların yaşadığı evlerdeki buluntular veya hamamlardaki buluntu grupları veya resmi yapılardaki, tiyatro, meclis gibi yapılardaki buluntu grupları aslında insanların gün içinde hayatlarını antik kente nasıl geçirdiğine dair bilgiler veriyor. Mesela çarpıcı örneklerden bir tanesi bir villa içinde bulunan odada tespit edilen çok sayıda dokuma tezgahı ağırlığı ve dokuma tezgahına ait parçalardı. Bu da hiç şüphesiz bizim tarihi kayıtlardan da bildiğimiz gibi her evin içinde ufak da olsa bir tezgah atölyesinin bulunduğu ve özellikle kadınların ve genç kızların bu konuda gün içinde çalıştıklarını gösteriyor. Bunun dışında çok sayıda oyuncak parçası, oyun parçaları, oyun taşları aslında kent içinde insanların nasıl eğlendiklerini, zaman geçirdiklerini bize anlatıyor. Tabii birçok antik kentte olduğu gibi Metropolis'in de güzel ve çok iyi korunmuş bir tiyatrosunun bulunması genel olarak sanatın, tiyatronun, gösteri sanatlarının antik kentte belli mevsimlerde icra edildiğini bize gösteriyor. Bunun dışında eğitim çok önemli. Eğitime dair mesela bilgiler de biz elde ediyoruz. Özellikle yazıtlar bu konuda bize bilgi veriyor. Mesela bunlar arasında en önemlisi de Bergama Krallığı'nın Metropolis'teki gençlerin eğitimi için destekte bulunduğuna dair bir yazıt. Özellikle spor alanlarındaki yağlanmaları veya eğitim faaliyetleri için bir maddi destekte bulunduğunu Bergama Krallığı'nın biliyoruz. Eğitimin önemini de böylelikle antik dönemde bile metropolislerin en üst noktalarda yaşadığını görmüş oluyoruz.
1: Sayın Aybek, Metropolis antik kentinin yönetim biçimi nasıldı?
0: Metropolis adından da görüleceği üzere öncelikle bir polis, yani bir kent devleti. Kent devletinin en temel tanımı da kendi kararlarını alan, kendi meclisinde kentlerine dair kendi kararlarını alarak yönetilme biçimi. Yani Metropolis, söyleyebilirim ki Torbalı ve çevresinde Batı Anadolu'da demokrasi geleneğinin oldukça geçmiş tarihlere ulaştığını bize söyleyen bir örnek. Metropolis'in de bir meclisi var ve bu meclisin üyeleri bulunuyor. Bunlara bule deniyor. Bu meclis yapısına da buleterion adı veriliyor ve mecliste özellikle kent hayırseverlerinin kentlerine yaptıkları katkılardan dolayı onurlandırıldıklarını veya bir takım anlaşmaların burada karara bağlandığı gibi konuların görüşüldüğünü biz biliyoruz. Dolayısıyla Metropolis'in de aslında demokrasiyle yönetilen bir kent olduğunu böylelikle söyleyebiliyoruz.
1: Peki Metropolis inşa edilirken hangi mühendislik ve mimarlık yöntemleri kullanıldı?
0: Bu da aslında Metropolis özelinde ilgi çekici bir konu. Özellikle kente ziyarete gelenler Metropolis'in aslında bir yamaca inşa edildiğini görecekler. Ve düz bir alan olmamasına karşın kendi döneminin modern şehircilik anlayışına uygun ızgara şeklinde bir kent planıyla Metropolis'in planlandığını görecekler. Izgara şeklinde kent planından kastım aslında birbirini dik kesen sokaklar ve caddeler arasında kalan yapı adalarına Metropolis'in binalarının inşa edilmiş olması ve bunu bir yamaçta aslında uygulamış olmaları, Helenistik dönemde

0: Bergama gibi, Priene gibi yakın bölgedeki kentlerde örneklerini gördüğümüz modern uygulamaların metropoliste de var olduğunu gösteriyor. Bunun dışında yapı özeline baktığımızda Roma döneminde özellikle kentte bulunan 3 tane hamamda aslında hem ısı hem su mühendisliğinin en üst düzeyde kullanıldığını görüyoruz. Yapının hem ısıtılması için hem de bu zor coğrafyada suyun getirilmesi, ısıtılması, suyun farklı mekanlara dağıtılması gibi teknolojilerin aslında üstün bir mühendislikle metropoliste başarıldığını görüyoruz.
1: Metropolis antik kentindeki kazı çalışmaları hangi aşamada Sayın Aybek ve bundan sonraki süreçte neler olacak?
0: Metropolis'teki kazı çalışmaları 1989 yılında başladı ilk kez. O dönem bizim de öğrenci olarak daha katıldığımız yıllardı ve hocamız Profesör Doktor Recep Meriç döneminde başlayan kazılar o dönemdeki Kültür Bakanlığı izinleriyle, sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı kararıyla günümüze kadar kesintisiz olarak geldi. Metropolis'te 12 ay süren bir çalışma var. Özellikle son yıllardaki Geleceğe Miras Projesi katkılarıyla ve Torbalı ve çevresinden kurum kuruluşlar katkılarıyla aslında hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda özellikle resmi yapılar gün ışığına çıkarıldı. Kentin tiyatrosu gibi, sizin de değindiğiniz stoası, hamamları, caddeleri, sokakları gibi resmi yapılar ortaya çıkarıldı. Ve bir arkeolojik park projesi kapsamında bu yapılar gelen ziyaretçilere bilgilendirerek gezmeye hazır hale getirildi. Bundan sonraki süreçte de aslında yaklaşık bir böyle 170 bin metrekarelik bir merkezi alanda, kent merkezi diye tanımlayabileceğimiz bir alanda kentin daha algılanabilir bir şekilde açığa çıkarılması hedefleniyor.
1: Sayın Aybek, Metropolis antik kentinde günümüzdeki yapılan çalışmalarda hangi tür buluntulara ulaşılıyor? Biraz bahsedebilir misiniz?
0: Tabii, Metropolis az önce de bahsettiğim gibi uzun yıllardır arkeolojik araştırmalarla üzerinde projeler yürütülen bir antik kent. Ve bu kapsamda da yaklaşık 10 binin üzerinde eser kaydedilmiş durumda. Metropolis'te bulunan eserler bugün Selçuk Müzesi'nde, Efes Müzesi'nde, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ve Alsancak'ta yeni açılan Kültür Sanat Fabrikası'nda yer alıyor. Çok farklı alanlarda o dönemdeki sanat yaşamını, kültür yaşamını ve günlük yaşamı da aslında anlatan çok farklı alanlarda eserler tespit ediliyor. Tabii bunlar arasında en yaygın grubu seramik örnekleri oluşturuyor. Bu seramik örnekleri Metropolis'te M.Ö. 7. yüzyılın ortalarından Türk dönemine kadar uzanıyor. Yani çok uzun bir süreçte Metropolis'te yaşayanların ve Metropolis'te atölye sahibi olan seramik ustalarının üretim yaptığını ve bu kapları kullandıklarını görüyoruz. Günümüzde olduğu gibi bu seramik çeşitliliği farklı dönemlerde farklı modalara uygun olarak bezemesiyle, hamuruyla, pişirme teknikleriyle farklılık gösteriyor. Ama en yaygın ve en yoğun kullanımın tabii ki Helenistik ve Roma döneminde görüyoruz. Bunun dışında heykel buluntuları çok önemli Metropolis'te. Özellikle de M.Ö. 1. yüzyıl sonlarından başlayarak kentin en parlak günlerini yaşadığı ve Roma'nın ilk imparatoru Augustus dönemini de içine alacak şekilde çok sayıda mermer heykelin üretildiğini görüyoruz. Bu mermer heykellerde şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlara göre Metropolis'e katkıda bulunmuş hayırseverlerin, Evergetes'lerin heykelleri ve çok büyük bir ihtimalle bir bölümü meclis üyesi, bir bölümü de mecliste onurlandırılmış hayırseverleri oluşturuyor. Ve bu döneme özgü sanatsal özelliklerle ön plana çıkıyor. İnce işlenmiş, özellikle ince işlenmiş kıyafetleriyle, Kiton dediğimiz iç giysileri, Himatyon dediğimiz mantolarıyla ve son derece doğal duruşlarıyla, anatomileriyle Metropolis'te geç Helenistik, erken imparatorluk döneminde önemli bir heykel repertuarının bulunduğunu ve bunların da daha çok resmi yapılarda sergilendiğini görüyoruz. Bir başka önemli grubu da aslında bronz heykeller oluşturuyor. Ancak bronz bir materyal olarak sonraki dönemlerde aslında eritilerek veya başka malzemelere dönüştürülerek kullanıldığı için Metropolis'te bu anlamda çok sayıda mermer heykel kaidesi bulmamıza rağmen o bronz heykellere ait, bronz heykellere çok rastlayamıyoruz. Bu ta ki önüm birkaç yıl öncesinde

0: tespit ettiğimiz bir bronz heykel grubuyla kırıldı bu sonuç. Şöyle ki muhtemelen geç antik dönemde bir atölye olarak işletilen, belki bir hurdacı atölyesi olarak işletilen bir alanda Metropolis'in tüm bronz heykellerinin toplanıp çok küçük parçalara eritilmek üzere kırıldığını ve onların eritilmek üzere depolandığını tespit ettik. Adeta antik dönemden gelen bir sıfır atık projesiydi bu. Geç antik dönemde ve hatta bu buluntu grubu da yakın dönemde geçtiğimiz yılda Cumhurbaşkanlığı Geleceğe Miras sergisinde sergilendi ve çok da önemli ses getirdi. Bu da aslında Metropolis'teki bu canlı ticaret hayatını kanıtlayan bir buluntu grubuydu. Ticaret hayatı deyince tabii ki bir diğer önemli buluntu grubunda sikkeler oluşturuyor. Metropolis'te her dönemden, özellikle Helenistik dönemden başlayıp Türk dönemine kadar farklı sikkeler, farklı değerde sikkeler bulunuyor, ekonomik değerde. Ve bunlar da aslında hem kent içinde hem de kentin komşularıyla olan ilişkilerinde ki ticaret hızını, ticaret hareketini bize gösteriyor. Burada şaşırtıcı olmayacak şekilde tabii ki Efes gibi, Kolofon gibi, Notyon gibi Metropolis'in yakınındaki antik kentlerle sıkı bir ticaret ilişkisine sahip olduğunu bu sikkelerden anlıyoruz. Bunun dışında bugün günlük hayatta etrafımızda her ne malzeme varsa, takılar, aksesuarlar, mobilya aksamları gibi her türlü alet, edevat, teçhizat antik dönemde Metropolis'te de bulunuyor. Ve bunlar arkeolojik kazılarda ortaya çıkıyor. Uzman ekibimiz tarafından büyük bir titizlikle bunlar değerlendiriliyor. Bu noktada tabii onu da değinmem gerekiyor. Ben ekibimiz adına bu yayına katılıyorum ama arkeoloji tam olarak bir ekip çalışması gerektiriyor. Ve biz de bu çalışmalarımızda uzun yıllardır Metropolis'te yetişmiş veya Metropolis kazılarına destek vermek üzere aramıza katılmış heyet üyesi, öğrenciler ve uzmanlarımızla yürütüyoruz. Bu vesileyle kendilerine de buradan teşekkür etmek isterim.
1: Son olarak Sayın Aybek, Metropolis antik kentine gelmeyi düşünen ziyaretçilere neler söylemek istersiniz?
0: Metropolis aslında aldığımız eleştirilerden bir tanesi çok bilinmeyen bir kent ama ziyaretçilerle yaptığımız görüşmelerde veya onlardan gelen notlarda da geldiklerinde de şaşkınlıklarını gizleyemediklerini gördüğümüz bir kent. Çünkü Metropolis bu bölgede İzmir ve çevresinde bir antik kenti tüm süreçleriyle yani ilk evresinden son evresine kadar ve şehir planlamasının tüm aşamalarıyla farklı yapı tipleriyle ve kent ölçeğinde algılanabilir bir gezi imkanı sunuyor. Bu sebeple Metropolis'i her zaman ziyaretçilere davet ediyoruz. Bir başka tabii ki avantajı da Metropolis'in hem İzmir-Aydın otoyolu üzerinde olması sebebiyle hem özel araçla hem havaalanına yakın olması sebebiyle şehir dışından gelecek ziyaretçilerin kolay ulaşma imkanının bulundurması ve son yıllarda tamamlanan çevre düzenlemesi projesiyle de aslında tüm kentin güvenli ve bilgilendirici imkanlarla geziliyor olması, bu altyapının da hazır olması Metropolis'i bence avantajlı kılıyor.
1: Sayın Aybek, o kadar güzel anlattınız ki İzmir'e yolum düşerse mutlaka ziyaret edeceğim. Dinleyicilerimiz de eminim aynı şeyi düşünüyorlardır. Sayın dinleyenlerimiz, bugün Metropolis antik kenti üzerinden aslında geçmişle bugün arasında bir köprü kurduk. Tarihin yalnızca kitaplarda değil, taşlarda, sokaklarda ve toprağın altında yaşamaya devam ettiğini bir kez daha gördük. Değerli katkıları için 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Serdar Aybek'e çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum ilginiz için ve sizi ve tüm konuklarımızı Metropolis'e bekliyoruz.
1: İnşallah en kısa zamanda ziyaret etmek isteriz biz de. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

maviyi göğe emanet eder gölü. Güneş doğarken martılar kanat çırpar. Sulara düşer ak damarın silüeti. Van'dır burası, doğunun kalbinde yükselen kadim bir medeniyet. Bugün Anadolu'nun en doğusunda gölüyle, kaleleriyle ve binlerce yıllık tarihiyle öne çıkan kadim bir şehirdeyiz. Urartuların başkentliğini yapan ve yüzyıllardır farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Van şehrindeyiz. Van'ın adı tarihin en eski medeniyetlerinden biri olan Urartulara kadar uzanmaktadır. Urartu kaynaklarında şehrin adı Biyaina ya da Biyane olarak geçmektedir. Bu ad Urartu Krallığı'nın merkezi olan bölgeyi ifade etmek için kullanılmıştır. Zamanla farklı dillerin ve medeniyetlerin etkisiyle Biyaina adı değişime uğramış, Van biçiminde kullanılmaya başlanmıştır. Van, Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Murat Van bölümünde yer alır. Doğusunda İran, kuzeyinde Ağrı, batısında Bitlis ve güneyinde Hakkari ile Siirt illeri bulunur. Yaklaşık 1700 metre rakıma sahip olan şehir, Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından biri olmasının yanında, ülkenin en büyük gölü olan Van Gölü'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 3700 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, sodalı yapısı sayesinde dünyadaki en dikkat çekici göllerden biri olarak kabul edilir. Göl yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kendine özgü ekosistemiyle de önem taşır. Dünyada yalnızca bu gölde yaşayan inci kefali, her yıl üreme döneminde akarsulara doğru gerçekleştirdiği göçle doğanın en etkileyici olaylarından birini oluşturur. Van'ın doğal yapısı yüksek dağlar, geniş ovalar ve verimli yaylalarla şekillenmiştir. Süphan Dağı, Erek Dağı, Artos Dağı ve Tendürek Dağı şehrin ufkunu çevreleyen önemli yükseltiler arasında yer alır. Muradiye Şelalesi, Bendi Mahi Çayı ve Erçek Gölü de Van'ın doğal zenginliklerini tamamlayan önemli alanlardır. Yüzyıllar boyunca İpek Yolu üzerinde bulunan Van, ticaret ve kültür hayatının canlı merkezlerinden biri olarak gelişmiştir. Bu zengin geçmiş, şehrin mimarisine, geleneklerine ve yaşam kültürüne de yansımıştır. Van kültürü, misafirperverliği, güçlü aile bağları ve köklü gelenekleriyle dikkat çeker. Özellikle Van kahvaltısı yalnızca Türkiye'de değil dünyada da ün kazanmıştır. Otlu peynir, murtluğa, kavut, cacık, bal, kaymak ve tandır ekmeği gibi birçok yöresel lezzetin aynı sofrada buluştuğu bu kahvaltı kültürü Van'ın simgelerinden biri haline gelmiştir. El sanatları arasında kilim dokumacılığı, gümüş işlemeciliği, savat sanatı ve geleneksel taş işçiliği önemli bir yer tutar. Halk müziğinde ise uzun havalar ve hoyratlar Van'ın kültürel hafızasını yaşatmaya devam eder. Bugün Van, Urartulardan miras kalan tarihi eserleri, Türkiye'nin en büyük gölü, zengin mutfağı, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık kültürel birikimiyle Doğu Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Geçmişin izlerini bugünün yaşamıyla buluşturan bu kadim şehir, Anadolu medeniyetinin en değerli hazinelerinden biri olarak varlığını korumaktadır. Van denildiğinde ilk akla gelen yer hiç kuşkusuz Van Gölü'dür. Yaklaşık 3700 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, sodalı ve tuzlu yapısıyla dünyadaki sayılı göller arasında yer alır. Van Gölü'nün en önemli

simgelerinden biri Akdamar Adası'dır. Baharın gelişiyle badem ağaçlarının çiçek açtığı ada, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi mirasıyla da dikkat çeker. Adanın üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, 10. yüzyılda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından yaptırılmıştır. Dış cephesinde taş kabartmalar, İncil'den sahneleri ve dönemin sanat anlayışını yansıtan figürleriyle Anadolu'nun en önemli ortaçağ eserlerinden biri olarak kabul edilir. Bugün ada tekne seferleriyle ziyaret edilebilmekte ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Şehrin tarihi simgelerinden biri de Van Kalesi'dir. Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından M.Ö. 9. yüzyılda yaptırılan kale, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kaya kütlesi üzerine inşa edilmiştir. Urartu çivi yazılı kitabeleri, kaya mezarları ve sur kalıntılarıyla dikkat çeken Van Kalesi, Urartu medeniyetinin günümüze ulaşan en önemli eserlerinden biridir. Doğal güzellikler arasında yer alan Muradiye Şelalesi, Bendi Mahi Çayı üzerinde oluşmuştur. Özellikle ilkbaharda kar sularının erimesiyle debisi artan şelale, köpük köpük akan sularıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunar. Kış aylarındaysa donan su kütleleri bambaşka bir güzelliğe bürünür. Van'ın önemli doğal alanlarından biri de Erçek Gölü'dür. Özellikle flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan göl, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için önemli bir merkezdir. Şehrin ilçeleri de kendilerine özgü tarihi ve doğal değerleriyle öne çıkar. Gevaş, Akdamar Adası'na ulaşımın sağlandığı ilçe olmasının yanında Selçuklu mezarları ve tarihi eserleriyle dikkat çeker. Muradiye, adını taşıyan şelalesiyle tanınırken, Erciş, Van Gölü'nün kuzey kıyısındaki verimli tarım alanları ve inci kefali göçünün en iyi izlenebildiği yerlerden biri olmasıyla bilinir. Başkale, yüksek dağları ve yaylalarıyla doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Çatak, derin vadileri ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkarken, Gürpınar, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilçelerinden biri olarak geniş yaylaları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Van denildiğinde akla gelen ilk değerlerden biri hiç şüphesiz Van kahvaltısıdır. Van mutfağının simgesi haline gelen otlu peynir, ilkbaharda dağlardan toplanan sirmo, mendi, heliz ve yabani nane gibi aromatik otlarla hazırlanır. Kendine özgü lezzeti sayesinde Türkiye'nin birçok iline gönderilen otlu peynir, Van'ın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında keledoş, ayran aşı, erişte aşı, Kürt köftesi, helise, sengeser, murtuğa ve kavut gibi geleneksel yemeklerde Van mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunur. Bu yemekler yüzyıllardır aynı tariflerle hazırlanarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Dünyada yalnızca Van ve çevresinde görülen Van kedisi, biri mavi, biri kehribar olabilen gözleri, beyaz ipeksi tüyleri ve suyu sevmesiyle diğer kedi türlerinden ayrılır. El sanatları arasında Savatlı gümüş işlemeciliği önemli bir yere sahiptir. Gümüş üzerine siyah alaşımla yapılan ince süslemeler, Vanlı ustaların yüzyıllardır yaşattığı geleneksel sanat dallarından biridir. Bunun yanında kilim dokumacılığı, yün işlemeciliği ve taş işçiliği de bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı sürdürmektedir. Van'ın tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri Urartu Kralı 1. Sarduri olmuştur. M.Ö. 9. yüzyılda hüküm süren 1. Sarduri, Urartu Devleti'nin kuruluş sürecinde en önemli hükümdarlar arasında yer almıştır. Van Gölü kıyısında kurduğu Tuşba şehrini devletin başkenti haline getirerek Urartu Krallığı'nın siyasi ve askeri gücünü önemli ölçüde artırmıştır. Böylece Van, yalnızca bölgesel bir yerleşim olmaktan çıkmış, Yakın Doğu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. 1. Sarduri döneminde savunma amacıyla inşa edilen Van Kalesi, bugün de ayakta duran en önemli Urartu eserlerinden biridir.
büyük kaya kütlesi üzerine yaptırılan bu görkemli yapı, dönemin mühendislik bilgisini ve mimari anlayışını gözler önüne sermektedir. Kalenin güney yamacında yer alan çivi yazılı kitabelerse Urartu tarihini aydınlatan en önemli yazılı belgeler arasında kabul edilmektedir. Van mutfağı yüzyıllar boyunca göçebe kültürün, hayvancılığın ve bereketli yaylaların şekillendirdiği zengin bir yemek geleneğine sahip olmuştur. Günümüzde Van kahvaltısı, otlu peynir ve keledoş gibi lezzetler hala sofralarda yerini korurken, geçmişte sıkça yapılan bazı yemeklerse zamanla unutulmaya başlamıştır. Bunlardan biri de helisedir. Helise, Van ve çevresinde, özellikle düğünlerde, bayramlarda, kandillerde ve imece usulü yapılan toplu etkinliklerde hazırlanan köklü bir Anadolu yemeğidir. Temel malzemesi dövme buğday ve kemikli kuzu ya da dana etidir. Büyük bakır kazanlarda saatlerce ağır ateşte pişirilen bu yemek uzun süre tahta tokmaklarla dövülerek macun kıvamına getirilir. Bu zahmetli hazırlık süreci yalnızca bir yemek yapımını değil, aynı zamanda dayanışmayı ve birlikte üretme kültürünü de temsil eder. Şehir yaşamının değişmesi, hazır gıdaların yaygınlaşması ve zahmetli hazırlanış süreci nedeniyle helise günümüzde eski sıklıkta yapılmamaktadır. Daha çok kırsal mahallelerde, geleneksel düğünlerde ve yöresel yemek festivallerinde yaşatılmaya çalışılan bu lezzet, Van mutfağının korunması gereken önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilir. Van'ın kültürel ve doğal değerlerini tanıtan en önemli organizasyonlardan biri, her yıl yaz aylarında düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'dir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, Van'ın binlerce yıllık tarihini, zengin kültürünü ve sanat hayatını geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamaktadır. Festival süresince şehrin tarihi mekanları konserlere, tiyatro gösterilerine, sergilere, söyleşilere ve çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Festival kapsamında dünyaca ünlü Van kahvaltısı başta olmak üzere otlu peynir, keledoş, helise, murtuva ve diğer yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır. Aynı zamanda Savatlı gümüş işlemeciliği, kilim dokumacılığı ve geleneksel el sanatları sergileri de Van'ın kültürel zenginliğini yansıtmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bugün Urartuların başkentliğini yapan, Türkiye'nin en büyük gölüne ev sahipliği yapan, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olan Van'ı birlikte tanıdık. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten, bir başka programda Anadolu'nun farklı bir köşesinde yeniden buluşmak dileğiyle.

0: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Turkuaz.
2: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

0: İstanbul'da ilk iki kahvehane, Halep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması, bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam'sa yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz.

saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz, dedi. Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. İran, ABD ablukasına karşılık yasak bölge oluşturacağını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi genelinde ve çevresinde bir yasak bölge oluşturacaklarını belirterek, Washington son günlerde İran'ın yeni füzelerinden net bir uyarı aldı, dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 27 kişi öldü. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. ABD'li temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua ise bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Antalya ve Adana'da ormanlık alandaki yangınlara müdahale sürüyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ve Spor Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanyaspor'da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray puanını 10'a yükselterek haftayı lider tamamladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 9 puanla 2. sırada yer aldı. Kocaeli Spor'sa averajla 3. sırada bulunuyor. A Milli Kadın Basketbol takımı Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. POTA'nın perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'yu 75-71 kaybederek Dünya Kupası'na veda etti. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı. ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Kazak Elena Rybakina çeyrek finale yükseldi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Lefkoşa 32, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Viyana 33, Bern 31, Sofya 28, Saraybosna 33, Üsküp 32, Tiran 34, Kerkük 40, Bakü 25, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 18, Amsterdam 19 ve Kopenhag 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan yeni bir sabahtan merhaba değerli dinleyenler. 8 Eylül 2026 Salı gününde Türkiye'de saatler 10:07 geçerken memleket treni yine bizi buluşturuyor. Değerli dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlere seslendiğimizi hatırlatalım. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Ali İhsan Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol almaya bizimle var mısınız efendim? +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni Instagram ve Facebook sayfalarımızdan yine paylaşımlarımızı takip edebileceğiniz bizi sizlere hatırlatalım. +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Bizlere iletiler gönderebilirsiniz değerli dinleyenler. Ne güzel olur, sizlerin iletilerini paylaşırız, bizleri arayabilirsiniz. İsteklerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyor olacağız değerli dinleyenlerimiz. Efendim, TürkSat 4A Batı paketi uydusundan, yani televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünden sesimiz sizlere ulaşıyor. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden yine sesimiz sizlere ulaşıyor. TRT Dinle uygulaması ve radyo.trt.net.tr adresinden sesimiz sizlere ulaşıyor. Bizleri dinleyin, olur mu? Birlikte olduğumuzu efendim şöyle bir çıt hani az önce verdiğimiz iletişim adreslerinden bizlere hissettirin istiyoruz değerli dinleyenlerimiz. Efendim, birlikteliğimize başlayacağız. Müzikler, şarkı ve türküler bizlere eşlik ediyor değerli dinleyenler bu yolculukta. Bugün neler konuşacağız? Sağlık rehberi köşemiz ve kitaplık köşemiz salı gününde bizlere eşlik ediyor değerli dinleyenlerimiz. O zaman haydi gelin başlayalım.

Güne bir not. Efendim, doçent doktor Şafak Nakajima'nın Kötülük Problemi adlı alıntısını okuyalım sizler için. Şöyle bir göz attım, oldukça ilgi çekici. Bazen yaşadıklarımız karşısında şaşkınlık içinde kalıyor muyuz? Nasıl olur da bu kadar kötü şey aynı anda üst üste gelir diye sorduğunuz oluyor mu? Sanki öldürücü bir zehir hayatın damarlarında dolaşır ve ulaştığı her şeyi bozar, çürütür. İnsan ilişkilerini çökertir. Dayanışmayı parçalar, hayata ve geleceğe olan güven duygusunu yok eder, iyiliği utandırır. İçimizden biri bu zehirden zarar gördüğünde, haksızlığa uğradığında ya da acımasızca yalnız bırakıldığında şöyle düşünürüz. Bu artık sadece yanlışlık değil, bu başka bir şey. Ve bu zamanlarda çoğumuzun aklına saf kötülük kavramı gelir. Tamamen yıkıcı bir niyet. Yalnızca zarar vermek isteyen bir kötülük hali. Anlamaya çalıştıkça içinden çıkılmaz bir hal alır. Felsefe yüzyıllardır kötülük kavramını sorguluyor. Verilen yanıtlarsa birbirinden oldukça farklı. Örneğin antik çağ düşünürü Plotinos, kötülüğü başlı başına bir güç olarak görmez. Ona göre kötülük, iyiliğin çekilmesiyle oluşan bir boşluktur. Yani saf kötülük diye bir şey yok. Ne zaman ki iyilik azalır, kötülük o boşluğu doldurur. Immanuel Kant'a göre ise kötülük sadece bir eksiklik ya da sapma değildir. İnsan neyin doğru olduğunu bile bile tersini yapabilir. İşte bu noktada Kant radikal kötülük kavramını ortaya koyar. Yani bazen kişi kendi çıkarını ahlaki değerlerin önüne koyar. Bu durumda kötülük bilinçli ve sistematik bir tercihtir. Bu da kötülüğün sadece cehaletle değil, özgür iradeyle de mümkün olduğunu gösteriyor. XX. yüzyıla geldiğimizde ise Hannah Arendt kötülüğe bambaşka bir yerden bakar. Nazi subayı Adolf Eichmann'ın yargılanmasını izlerken şu sonuca varır. Kötülük bazen canavarlık değil, düşünmeyi reddeden sıradanlığın sonucudur. Arendt'in kötülüğün sıradanlığı dediği bu hali aslında hepimiz günlük hayatta görebiliriz. Tüm bunlar bize kötülüğün nasıl sıradanlaştığını ve nasıl normalleştirildiğini gösterir. Sonuç olarak kötülüğü sadece dışsal bir şey gibi görmek bizi yanıltır. Bazen bir boşluktur, bazen bilinçli bir tercih, bazen de düşünmeyi bıraktığımızda içeri sızan bir alışkanlık. Ve biz hala şu soruyla baş başayız. Kötülük gerçekten var mıdır? Yoksa biz ona bir isim mi verdik? Kötülüğün ne olduğunu anlamak istiyorsak, önce biz onu nasıl mümkün kıldık, ona nasıl göz yumduk, onu hangi suskunlukla büyüttük sorularını dürüstçe sormalıyız değerli dinleyenler.

Bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör. Bu ne biçim aşktır sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusun yok. Bak haberin olsun aklını kaçırma.

0: Efendim, sağlık rehberi köşemizde mutlaka bu hafta duyduğunuz bir konu değerli dinleyenler, Frank çizgisini konuşacağız. Birden gündem oldu biliyorsunuz. Acaba kalp krizinin gerçekten habercisi midir? Nedir Frank çizgisi? Biz de merak ettik. Uzman konuğumuzla konuşacağız. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Özkan Bekler'i ağırlıyoruz telefon hattımızda. Özkan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Gülnur Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza zaman ayırdığınız için hocam. Şimdi merak ediyoruz hemen, birden gündem oldu bu çizgi, Frank çizgisi. Nedir? Dilerseniz açıklayarak başlayalım.
1: Evet, Frank çizgisi nedir? Frank belirtisi aslında diyoruz buna. Bu kulak memesinin ön kısmından başlayarak aşağıya doğru çapraz bir şekilde uzanan belirgin bir çizgidir. Kulak memesini iki ayrı loba ayırır. Tıp literatüründe buna diagonal kulak memesi çizgisi olarak da adlandırılır. Ancak bu bulguyu işte kalp damar hastalıklarıyla ilişkisi olabileceğini düşünen Doktor Frank tarafından 1970'li yıllarda tanımlanmıştır. Tabii ki Doktor Frank'in çalışması çok büyük değil ama daha sonrasında yapılan koroner arter hastalığıyla ilişkisini göstermeyi amaçlayan çalışmalarda bir ilişki saptanmış. Yani Frank çizgisi bulunan kişilerde koroner arter hastalığına daha sık rastlandığı gösterilmiş. Özellikle çizginin her iki kulakta da bulunması, derin ve belirgin olması bu ilişkiyi güçlendirmiş. Bu çizginin de tipleri var çünkü. Alt grupları var. Bunun muhtemelen fizyopatolojik açıklamalarından biri kulak memesindeki küçük damarlarla kalbi besleyen damarların benzer yaşlanma ve damar sertliği süreçlerinden etkilenmesi. Yani bir biyolojik yaşlanma belirtisi olabilir bu.
0: Peki hocam, kadın
1: Buyurun.
0: erkek herkeste oluyor mu?
1: Olabilir, kadın erkek gibi bir ayrımı yok. Bence burada özellikle vurgulanması gereken şey şu olmalı. Frank belirtisi bir hastalık tanısı değildir. Kulak memesinde bu çizginin bulunması kişinin mutlaka kalp hastası olduğunu veya kalp krizi geçireceği anlamına gelmez. Aynı şekilde bu çizginin bulunmaması da kalp damarlarının tamamen sağlıklı olduğunu göstermez. Çünkü Frank çizgisi yaşlanmayı, cilt yapısını veya genetik özelliklerle de ilişkili olabilir. Ve yaş ilerledikçe kulak memesinde doğal kırışıklıklar gelişebilir. Dolayısıyla bu çizginin duyarlılığı ve özgürlüğü çok net değil yani. Hani yapılan çalışmalarda da hassaslığı yani bu belirtinin damar hastalığını gösterme oranı çok yüksek değil. Böyle bir ilişki sadece saptanmış. Ama bunun tamamen kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirmek fizyopatolojik sürecin bir parçası halinde düşünmek çok da doğru değil.
0: Evet, direkt ilişkilendirmek dediğiniz gibi aslında tersini söylediğiniz bir durum var. Çok önemli hocam. Bu yok diye

0: kişinin kalbinin çok sağlam olduğunu da düşünmemek gerekiyor. Çünkü hepimiz bu gündemde böyle bu tür magazinel haberler çıkınca hepimiz bir kulaklarımızı kontrol ettik. Siz de mutlaka, size de birçok soru gelmiştir bununla ilgili, değil mi?
1: Soru da geldi, hasta da geldi. Ben
0: Hı.
1: bu tip gündemlerde çok seviyorum. Kalp hastalığını ve risk faktörlerini konuşma fırsatı buluyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Mesela ben özellikle hazır bu konu açılmışken hemen mesela burada geleneksel risk faktörlerimizi sayıyorum. Özellikle geleneksel bildiğimiz artık koroner ferah hastalığıyla direkt ilişki kurduğumuz çok net geleneksel risk faktörlerimiz var.
0: Hı.
1: Özellikle sigara kullanımı, yüksek tansiyon, kolesterol, özellikle LDL kolesterol yüksekliği, diyabet hastalığı, obezite veya engel olamadığımız ailede erken yaşta bir kalp krizi öyküsü varsa mesela bu da kişinin kendini erken yaşta tanıması için tarama programına girmesi için çok büyük bir risk faktörüdür. Biz yaptığımız çalışmalarda kendi ülkemizde hani kendi işlem yaptığımız kalp krizi hastalarında tablolar açtığımız zaman ne görüyoruz orada? Sigara kullanımının %70'lere vardığını görüyoruz. Özellikle kontrolsüz diyabetin, kontrolsüz hipertansiyon, tedavisiz tansiyonun %40'larda, %50'lerde olduğunu görüyoruz.
0: Hı.
1: Avrupa verileriyle kıyasladığımız zaman bizim kalp krizi geçirme yaşımızın neredeyse 10-15 yıl daha genç olduğunu görüyoruz. Yani demografik olarak bizi kalp krizi problemimiz toplum sağlığı olarak çok önemli. Ve burada da çok göz önünde olan risk faktörleri var. Yani buradaki sigara başlama yaşı ve kullanım oranları ülkemizde çok yüksek. Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak derecede yüksek. Bizim buna bir şey yapmamız gerekiyor. Ben Frank belirtisini de bu konuyu konuşabilmek adına çok fırsat olarak görüyorum.
0: Çok haklısınız hocam. Aslında belli bir konu ortaya atılıyor ama bu arada kalp sağlığı gibi çok önemli bir konu tekrar en azından gündeme gelmiş. Siz uzmanlara mikrofon uzatılmış oluyor. Aslında çok kıymetli söylediğiniz şeyler. Kalp rahatsızlıkları bir de şundan dolayı önemli, değil mi hocam? Yani bir kalp krizinin aslında geldiğini çok da insanlar bilmiyor ya da fark etmiyor. Bir anda biraz sinsi diyebiliriz kalp rahatsızlıklarına zannediyorum, değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi hastaların %50'sinden fazlası kalp damar hastalığını kalp krizi geçirdikten sonra
0: Evet.
1: öğreniyor. Zaten mesela kalp krizi geçiren bir hastanın bir gün önceki yaşamına bir
0: Hı.
1: dönsek 5 kilometre yol yürümüştür, 3 kat merdiven çekmiştir, hiç de
0: Ya.
1: tıkanmamıştır.
0: Hı.
1: Yani burada bir belirti beklemek çok aslında bizim koroner arter hastalığı tanısında çok yersiz.
0: Evet.
1: Zaten hasta tıkanma hissi tarif ediyorsa ya
0: Hı.
1: ben 3 kat merdiven çıkarken zorlanıyorum. Yani bu durumda artık tanı almış zaten hasta. Burada efor problemi var. Kesinlikle koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalığı araştırılacaktır.
0: Hı.
1: Ama bizim hedefimiz hiç semptom olmayan hastayı yakalamak. Onu da hasta kendini belli ediyor aslında. Yani bir kötü kolesterolünü bilmesi lazım. Son
0: Hı.
1: yıllarda geçmiş yıllarda da bu böyleydi. Son yıllarda iyice artık bunun çok ileri boyutlarda çok güzel çalışmaları çıkıyor. Şimdi ben çok küçük bir örnek vereceğim. Toplumumuzda kolesterol yüksekliği ile alakalı çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Mesela kolesterol ilaçları, statinleri biz çok kullanıyoruz. Koroner arter hastalığında plak gördüğümüz zaman ilk başvurduğumuz ilaçlardan yıllardır kullandığımız ve koroner arter hastalığını gerçekten tedavi eden bir ilaç. Şimdi ilaç sektörü bir soru işareti yaratmış halkın nezdinde. Ben çok yeni bir çalışmadan bahsedeceğim size. Lipoprotein A'yı düşüren çok yeni bir ilaç çalışılıyor ve bunu isimlerini zikretmiyorum.
0: Hı.
1: Firma destekliyor ve birkaç milyar dolarlık da bir yatırım yapmış. Ve
0: Evet.
1: bu çalışmanın sonucu anlamsız çıktı. Yani lipoprotein A'yı ilaçla düşürdüğünüz zaman hastalar daha az kalp krizi geçirmemiş mesela. Yani baktığınız zaman ilaç firmasının burada milyar dolar kaybı var.
0: Evet.
1: Şunu demek istiyorum. Bu çalışmalar öyle

0: çok ciddi eleklerden geçiyor. Yani biz bilime güvenmek zorundayız, bilime
1: Evet.
0: inanmak zorundayız. Bilime güvendiğimiz zaman doğruyu buluyoruz.
1: Çok
0: Ve
1: haklısınız. Evet.
0: koroner arter hastalığı konusunda günümüzde tekrar sayacağım. Çok net bildiğimiz tansiyon, şeker, kolesterol ve sigara. Ya bu dört problemi toplum sağlığı problemi olarak görüp tedavi ettiğimiz zaman inanın kalp krizi geçirme yaşını daha ileri yaşlara, ortalamayı daha ileri yaşlara taşıyabileceğiz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Renk
0: Biz
1: kattınız.
0: teşekkür ederiz.
1: Bilgiyle
0: Sağ olun.
1: donandık. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenler, Sağlık Rehberi köşemizde Doçent Doktor Özkan Bekler'i ağırladık.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim geldik en sevdiğimiz köşeye, kitaplık köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'ı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Yüzünüze diye söylemiyoruz. Biz okumayı seven bir ekibiz biliyorsunuz. O
1: Evet.
0: yüzden bu bölümü iple çekiyoruz. Bugün hocamın tavsiyesiyle biz bir karakterle tanıştık aslında. Aslında yazarı tanıyoruz, Halit Ziya Uşaklıgil.
1: Evet.
0: Ama hiç hakkında bilgim olmayan bir karakter. 33 yaşında intihar eden oğlu Vedat Uşaklıgil'in ölümü üzerine yazdığı bir kitabı var. Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Acı Hikaye. Gerçekten bir acı hikaye okuduk sizin tavsiyenizle. Bugün bunu konuşacağız.
1: Evet. Halit Ziya Uşaklıgil'i biz daha çok romancı kimliğiyle biliyoruz
0: Evet.
1: tabii. Ancak çok güçlü bir yazar Halit Ziya hakikaten. Roman kurgusu ayrı bir tarafa, kalemi çok çok iyi, çok güçlü.
0: Halit Ziya deyince Aşk-ı Memnu'yu biliyoruz değil mi
1: Hemen
0: hocam?
1: akla o geliyor, değil mi?
0: Çünkü yani şimdi evet son dönemde Türkiye'de dizi ve sinemaya aktarılmış birçok Türk romanımız ve romancımızın ismiyle aktarılan eserler var ama gerçekten başarılı bir aktarımdı ve o yüzden de Aşk-ı Memnu bizim zihnimizde, hepimizin zihninde. Böyle nesiller değişiyor ama tekrar tekrar biliniyor Aşk-ı Memnu.
1: Evet, tekrar tekrar izleniyor, değil mi? Böyle bir
0: İzleniyor.
1: furyası var
0: O yüzden
1: hakikaten.
0: hatta başında şöyle yazar Halit Ziya Uşaklıgil diye. O yüzden de çok iyi biliyoruz bence.
1: Evet.
0: Ama bu hikaye gerçekten çok acı bir hikaye. Çünkü Halit Ziya'nın önceden kaybettiği evlatları da var.
1: Evet, önce şunu söyleyelim isterseniz, bir acı hikaye kurmaca bir eser değil.
0: Evet.
1: Halit Ziya'nın oğlu Vedat'ın ölümü üzerine geçmişe dönük biraz seyahat notlarıyla birlikte geçirdikleri, yaptıkları o seyahatler, onların izlenimleri, seyahat izlenimleri, diğer taraftan tabii kendi düşünceleri ve Vedat'ın da bir taraftan büyüme, ya ergenlikten işte yetişkinliğe, yetişkin çağa gelene kadar ki serüvenini takip ediyoruz. Halit Ziya'nın aslında bu Almanya'ya gidişi görev itibariyle oluyor. Eser öyle açılıyor. Dinleyicilerimize bunu söyleyebiliriz. 1909 ile 1912 yılları arasında olmalı. Mabey'in başkatipliği yapar Halit Ziya Uşaklıgil,
0: Aslında bu da
1: Sultan Reşat'ı.
0: bilmediğimiz yönleri, bu kitapta onları da öğrenebiliyoruz. Devletin farklı yerlerinde görev yapan bir isim
1: Evet,
0: Halit
1: evet.
0: Ziya.
1: Mabey'in başkatipliğinden sonra 1912'de işte ayrılır görevden. İttihat ve Terakki yönetimin tarafından Berlin'e gönderilir. İşte Vedat'la birlikte Avrupa'ya gidişleri de böyle olur. Bebek yaştayken bilhassa çok yakıcı böyle düşününce çocuklarını kaybeder Halit Ziya. Esasında şair ve yazarlarımız da içerisinde çocuk ölümünü işleyen, anlatan mesela Recaizade Mahmut Ekrem vardır. Küçük yaşta çocuklarını kaybeder o da. Ve çok yakıcı şiirleri vardır. Halit Ziya'nınki de biraz böyle. Çocuk ölümünün tabii çok yaygın olduğu yıllardan
0: Zamanlar.
1: bahsediyoruz. Evet. Ama tabii Vedat 33 yaşında intihar ediyor. Halit Ziya çocuk ölümünü ne yazık ki evlatlarını kaybetmiş ve üst üste deneyimlemiş bir yazar.
0: Altı çocuğundan üçünü bebek yaşta hatta
1: Evet.
0: kaybediyor. Onun dışında üç çocuğu var. Vedat da bunlardan birisi.
1: Birisi, birisi. Kitabın başında şöyle onu okumak
0: Evlat acısını
1: isterim.
0: ölçecek bir ayar ölçüsü yoktur diyor.
1: Evet.
0: Yani etkilenmemek
1: Ne
0: gerçekten
1: kadar
0: mümkün
1: yakıcı,
0: değil.
1: değil mi?
0: Fakat belki diyor yalnız tek bir ayar ölçüsü vardır. O acıyı kuşatan hatıralar ne kadar çok ve zenginse, sarf edilen emekler ne kadar ağır ve bol, bunlardan meydana gelen neticeler ne kadar olgun ve mesutsa, duyulan acının ateşi de o nispette yakıcıdır diyor. Çocuklarına o yüzden fazla bağlanma diye yeğenine bir mektup yazıyor.
1: Mektup,
0: Kitap öyle
1: kitap
0: başlıyor
1: böyle
0: aslında.
1: başlıyor, değil mi?
0: Evet.
1: Aslında her şeyin Tanrı'nın bir emaneti olması insanlara, evlatlarının da aynı şekilde ve bağlanmaları halinde işte kaderin hükmüne karşı gelemeyeceklerini ve işte içlerinin yanıp kavrulacağını
0: Mümkün müdür
1: söylüyor.
0: bilmiyorum ama onları çok fazla sevme diyor. Çok bağlanma diyor. Bu müthiş acının ateşinden sana bir küçük kıvılcım bile sıçramasın diyor yeğenine. Yani aslında bunu da, aslında bu kitabı da bir ibret dersi olarak yazdığını, bir araya getirdiğini de ön
1: Evet.
0: sözde belirtmiş. Şimdi kitabın genelinde etkilenecek iki kısım var sanki hocam. Bir Vedat'ın hikayesi var, bir de Halit Ziya'nın hikayesi,
1: Hissettikleri var, değil mi?
0: hissettikleri, onun babalığı, bir ölümden sonraki hissettikleri, ölümden önce de o çocuğuna sarf ettiği emek,
1: Değil
0: çaba.
1: mi? O çok hakikaten dikkate değer bir tarafı. Halit Ziya böyle bir dantel sanki işler gibi
0: Evet.
1: çocuğunu yetiştiriyor, değil mi? Eğitimi konusunda. Şimdi Almanca öğrenmeli. Almancayı unutmamalı. Piyano çalmalı. Piyanoyu en iyi hocalardan öğrenmeli gibi. İşte hocalarının isimleri vesaire de geçiyor. Böyle düşününce hakikaten ilmek ilmek işlenmiş bir fidanı
0: Ömür.
1: aslında, evet,
0: İlmek ilmek işliyor
1: yetiştirmiş.
0: gerçekten ve her dara düştüğünde de, her probleminde de koşup yetişen bir baba görüyoruz.
1: Evet. Kitabın başlarında bir yerde aslında işte Galatasaray Sultanisi'ni kazandığı zamanlar yatılı gidecek, gitmeyecek vesaire, bu gibi şeyleri anlatırken Halit Ziya şöyle bir ölümünü de düşünerek Vedat'ın bir aslında muhasebe yapıyor. Şu geçmiş yılların hatıralarına ricat edildikçe, dönüldükçe duyulan acılar bir kızgın burgu zulmüyle kalbime saplanıyor ve bunların arasından yer yer şurada burada uyanan bir muahize sesi yükselerek beni levmediyor. Ya kendi kendini eleştiriyor. Ne için çocuğuna bir küçük aram, soluklanma, biraz çocukluğuna doymak fırsatını vermedin? Acelen neydi? Bu didinme, bu uğraşma, her müşkülün karşısına dikilerek bir tesviye çaresi bulmak için vukuatla bu cenkleşme neye yarayacaktı? Dünyanın türlü ızdıraplarla, şartlarla dolu bir hengamında sürükleye sürükleye yavrunu götürmek istediğin yer nihayet Tiran Makdeli miydi? Tiran'da
0: Evet.
1: intihar edecek. Orada ölümünü kastediyor burada. Onu hep babalık gururunu feda ederek kendi elinle oraya kadar götürmek için seni sevk eden meşum talihe, yani uğursuz talihe karşı niçin irkilip isyan etmedin? Bence çok güzel bir iç hesaplaşma bu.
0: Hı.
1: Hakikaten o lise yıllarında diyelim, işte ortaokul lise yıllarında Vedat'a soluklanacak bir aralık bırakmıyor Halit Ziya. Onu öylesine yetiştirmek istiyor.
0: Evet.
1: Ve yorucu da bir çocuk için aslında bu, diğer taraftan, değil mi? Bu kadar işte donanımlı hale getirilmesi için birçok çaba sarf ediliyor. Ve oradan oraya, o dersten bu derse koşturup duran bir çocuk var
0: Evet,
1: aslında.
0: gerçekten öyle. 33 yaşta bana çok ironik geldi hocam. Hani
1: Öyle mi?
0: derler ya, 33 yaş.
1: Ölümden sonra
0: Hepimizin 33 yaşında dirileceğine inanıyoruz. 33
1: erkeklerin.
0: yaşta, evet, yani o tam o yaşta göçüp gitmesi de, bilmiyorum, bir şeylerin, hani dediniz ya, evladını ilmek ilmek işlemek. Aslında belki bir baba olarak bundan ders çıkarıyor. İşte ben işledim, ona nefes aldıracak, hani dediğiniz gibi bir an bırakmadım, ama ölüm her şeyi alıp götüren bir şey aslında.
1: Evet.
0: Bunu gör ve ölüme çare yok. Hepimiz bunu biliyoruz belki de. O yüzden dediğiniz gibi Halit Ziya'nın bir iç hesaplaşması gibi okuyabiliriz aslında bunu.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bir orta yaş krizi de diyebiliriz. Tabii Vedat'ın intihar ettiği yaşta.
0: Hı. Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: Şöyle bir, yine tabii kitabın son kısımlarında da farklı mektuplar, hatta Halit Ziya'nın ölümden sonra gördüğü rüyaları da okuyoruz. Onlar da
1: Çok
0: çok
1: yakıcı, değil mi?
0: etkileyici. Vedat'ın çıkıp geldiğini görüyor. İşte avluda göründüğünü görüyor. Sanki gerçekmiş gibi. Şimdi çok ciddi, iyi bir romancı da olmasından ötürü bu rüyaları gerçekten, aha geliyor falan diye okuyoruz biz, ama
1: Çok güzel, değil mi
0: çok
1: tasvirleri?
0: yakıcı
1: Çok.
0: gerçekten. Şöyle bir cümle var yine. Üstad ağlıyordu, cenazede bulunanlar da ağlıyordu. Fakat şurası da muhakkaktır ki bu ağlayışa yaratıcısını matemde gören Aşk-ı Memnular, Mai ve Siyahlar, Kırık Hayatlar ve bütün bir edebiyat devri de iştirak ediyordu diyor.
1: Evet.
0: Onun yarattığı bütün kahramanlar, bütün eserlerde onunla birlikte ağlıyordu. Bazı yerlerde sitem de var. Yine işte Vedat'ın tabii ki burada hikayesini çok derinlemesine söylemeyelim ki biraz merak edin de istiyoruz dinleyicilerimizin. Dış işlerinde görev yapan bir
1: Evet,
0: memuriyeti var
1: diplomat.
0: aslında, diplomat. O yüzden Tiran'da bulunuyor. Böyle bir çekişmeler okuyacağız. Bununla ilgili sitemleri de var Halit Ziya'nın aslında, değil mi?
1: Evet. Mektuplaşmalarda da görüyoruz onu.
0: Evet.
1: Bilhassa o dönemin bakanına bir yazdığı bir şey var. Birkaç satırlık diyelim. Tabii Vedat orada bu işi sürdürürken Tiran'da işler istediği gibi de ilerlemiyor ve bir tarafta onun sevdiği, onu sevenler var. Bir tarafta da bugünkü tabirle diyelim işte bir mobbing belki altında olduğunu da görüyoruz. Bu da tabii çok yıpratıcı.
0: Ve bunun içinden çıkamıyor aslında Vedat, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Bunun
1: Zaten
0: içinden çıkamıyor bir türlü.
1: duygusal biri.
0: Duygusal.
1: Mesela imtihanlara gireceği zamanlarda Halit Ziya diyor ki çok asabi olurdu. Bir bulantıyla kalkıp evden çıkardı, okula giderdi. Onun için sınavlara girmek de mesela bir şey. Görebildiğimiz kadarıyla ki orada üniversite okuyor artık.
0: Evet.
1: Daha küçük yaş.

0: da değil.
1: Hı.
0: Bu bahsettiğiniz şeye bir örnek olsun diye okumak isterim. Hayaller görüyor ya,
1: Hı.
0: yani hem rüyalarında görüyor, hem hayal mi gerçek mi ayıramadığı bazı yerler var Halit Ziya'nın. Bugün hala onun güzel siması, kara gözleri, beyaz
1: Evet.
0: dişlerini gösteren tatlı tebessümü, Kartaltepe kabrinin derinliklerinde ebediyen sönmüşken, ben ne zaman penceremden bahçemin kapısına baksam Vedat geliyor. Vedat kapının önünde başını kaldırıyor ve biçare babasını gene o tebessümüyle selamlıyor zannediyorum. Onun bu hayali hiçbir zaman gözlerimden silinmeyecek. Tam böyle bir şey anlatırken birdenbire işte ölümünden sonra hissettiği birkaç şeyi anlatıyor ve sonrasında konuya devam ediyor. Aralarda bu hislerin karşımıza çıkması da bana çok yakıcı geliyor
1: Evet,
0: doğrusu.
1: çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi hocam neyi merak ettim biliyor musunuz siz onu okurken? Halit Ziya ne zaman ölmüş diye baktım. 1945.
0: 40'larda evet.
1: Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Vedat'ın ölümü 1937 galiba.
0: Öyle olmalı.
1: Yani şunu düşündüm. Bir baba bu evlat acısının üstüne kaç yıl daha yaşamış diye. İnanın beni düşündürdü. Evet, 5 Mayıs 1937 diyor zannediyorum. O yüzden
0: 1900
1: 8 yıl yaşamış en azından diye yani üzüntümü biraz daha şey yaptı, hafifletti açıkçası. Çok üzücü çünkü gerçekten bu evlat acısının ne kadar büyük bir şey olduğunu gerçekten hissedebiliyorsunuz kitap boyunca. Şimdi hocamla biz son dakikalarda onu da söyleyelim. Bu bir acı hikayenin üzerine efendim rahmetli andığımız bir başka isim Selim İleri. Biraz daha modern edebiyatımızın bildiğimiz bir ismi
0: Evet.
1: Selim İleri. Bu kitaptan ve bu karakterden o kadar etkileniyor ki Kırık Deniz Kabukları diye bir başka kitap
0: Roman.
1: yazıyor ki roman özür diliyorum. Haftaya da biz bunu konuşacağız.
0: Evet.
1: Yani Vedat'ın hikayesinden devam edeceğiz. Kapakta da Vedat'ın resmi var.
0: Evet.
1: Resmedilmiş Vedat bu arada bir fotoğraf değil. Merak eden dinleyicilerimiz için söyleyelim. Bugün Halit Ziya Uşaklıgil'in bir acı hikayesini okuduk. Oğlunun kaybı üzerine yazdığı duygularını çok çok okuyacağınız bir kitap. Haftaya da bu hikayeden yola çıkarak Selim İleri'nin bu etkileşimiyle yazdığı Kırık Deniz Kabuklarını konuşacağımızı hatırlatalım. Ben okumaya başladım. Haftaya kadar bitireceğim değerli dinleyen. Hocam da yeni okuyacak.
0: Evet.
1: O tüyoyu da verelim dinleyicilerimize.
0: Selim İleri Halit Ziya'dan çok etkilenen bir yazar.
1: Hı.
0: Çok hayranlık duyduğu bir yazar. Tesadüf olmamalı tabii. Bu kadar etkilenmesi de bir acı hikayeden.
1: Evet, arka kapağında da yine Vedat'la ilgili notları falan görebiliyoruz. Henüz ben 37'deyim. Farklı geldi bana yazı. Bihter Behlül kıvamında yazılar da var. Okuyacağız, haftaya da konuşacağız. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim.
1: Yani Halit Ziya'yı biliyorduk ama böyle bir acı hikayesi olduğunu bilmiyorduk. Bir de dediğiniz bir şey çok önemli. Bu bir çok güzel bir kelime kullandınız orada ama ben unuttum şimdi. Yani bu yaratılmış bir hikaye değil, yaşanmış bir
0: Evet,
1: hikaye.
0: kurmaca değil.
1: Kurmaca
0: Kurmaca
1: değil.
0: değil.
1: Bazen izlediğiniz film ya da dizilerde de bunu hissedersiniz. Gerçek bir hikaye olunca bizi daha çok etkiler. Buna nasıl dayanmış bu insanlar gibi şeyler düşünürüz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Efendim Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'la birlikteydik. Yarın aynı saatte memleket treni yine yola çıkacak. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Dün yapılan kabine

Konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede %90'la rekor kırdık ifadelerini kullandı. İran, ABD ablukasına karşılık yasak bölge oluşturacağını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi geneli ve çevresinde bir yasak bölge oluşturacaklarını belirterek, Washington son günlerde İran'ın yeni füzelerinden net bir uyarı aldı, dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 27 kişi öldü. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. ABD'li temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua ise bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Ve Spor Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanya Spor'da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray puanını 10'a yükselterek haftayı lider tamamladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 9 puanla 2. sırada yer aldı. Kocaeli Spor ise averajla 3. sırada bulunuyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın Perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 kaybederek Dünya Kupası'na veda etti. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Lefkoşa 32, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Viyana 33, Bern 31, Sofya 28, Saraybosna 33, Üsküp 32, Tiran 34, Kerkük 40, Bakü 25, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 18, Amsterdam 19 ve Kopenhag 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik Masada Ali İhsan Yıldız sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Sesimizin ulaştığı...

0: Açtığı herkese iyi bir gün diliyoruz. Ve yurttan ve dünyadan gelişmelerle 11 Eylül'e kadar sizlerle olacağımızı da hatırlatalım değerli dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi programımıza yine Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan haberlerin ardından da TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçe'ye bağlanacağız. Daha sonra da stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Ercan Gürses'le birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Hürriyet ile turumuza başlayalım. Kimse farklı hayale sürüklenmesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz dedi. Soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye'ye dost olan kazanacak, düşman olan kaybedecektir, dedi. Faşist rüzgarı Elif Keser mi? Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimden zaferle çıkması Avrupa'yı titretti. Faşist lider Alice Weidel'ın bir sonraki sınavı 20 Eylül'deki Berlin seçimleri. Berlin'de karşısına Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Erat çıkacak. Merkez sol aşırı sağ yükselişine 20 Eylül'de Berlin'deki seçimde yanıt vermeyi hedefliyor. Hürriyet'e konuşan Erat, sonuçlar tarihi bir kırılma noktasına işaret ediyor. Bu yükselişe verilecek en net cevap Berlin'de Sol Parti'nin zaferle çıkması olacaktır. Kökenlerine bakılmaksızın herkesin güvenli ve onurlu bir hayat sürdürülebileceği bir Berlin vaat ediyoruz, dedi. PISA'dan iyi haberler geliyor. OECD'nin 15 yaş grubu öğrencilerinin bilgi ve becerilerini yaşamda kullanabilme düzeylerini ölçtüğü PISA sonuçları bugün açıklanıyor. Direktör, Türkiye performansı için dünyanın dikkat etmesi gereken bir başarı hikayesi, dedi. Gazete turuna akşamla devam ediyoruz. Türkiye nükleerde tedarikçi olmak istiyor. Toryum rezervleri için adım atıldı. Türkiye toryum rezervlerini nükleer teknolojide kullanmak için Danimarkalı şirkette işbirliğine gitti. Toryumun istenilen düzeyde işlenmesiyle Türkiye'ye nükleer enerjide de tedarik zincirine dahil olabileceği açıklandı. Pakistan'ın Made in Türkiye gururu, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Türk Savunma Sanayi'nin milli ürünleriyle gövde gösterisi yaptı. Pakistan ordusu Bayraktar Akıncı, TB2 ve Bayraktar Sivrisinek İHA'ların yanı sıra Aselsan'ın üretimi Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ile Şahin Antidrone'un da yer aldığı video paylaştı. Görüntülerde en çok dikkat eden ayrıntılardan biri ise Baykar tarafından geliştirilen ve 2000 kilometreyi aşan menzile sahip olduğu belirtilen K2 kamikaze İHA'ları oldu. Vefa okula dönemedi. İsrailli katiller okula hazırlanan Gazze'li kız çocuğunu öldürdü. Filistinli Vefa Akile heyecanla bekledi. İlk okul gününde İsrail'in hava saldırısında babasıyla birlikte şehit oldu. Vefa'dan geriye okul formasıyla tebessüm eden fotoğrafı, etrafa saçılmış defterleri ve kırtasiye malzemeleri kaldı.

Sabah gazetesinin manşeti, Türkiye'nin rotası, büyüme ve kalkınma, milletin refahını artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz. Orta vadeli programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı paylaştık. Ekonomimizin rekabet gücü daha ileri seviyelere taşınacak. Jeopolitik belirsizliklere rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil. İmalat sanayinden fiyat istikrarına, ticaret ve istihdama, ekonomimizi daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturacağız. 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde kura süreçleri tamamlandı. 2027 Mart itibarıyla anahtar teslimlerine başlanacak, dedi. Ankara Karadeniz'de çözüm arayışında Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın çıktığı ilk günden itibaren uzadıkça bölgesel etkilerinin de artacağı uyarısında bulunan Ankara, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Ankara bir yandan kıyılarının güvenliğini sağlayacak.

0: almak üzere gerekli önlemleri alırken, diğer yandan hem Moskova ve Kiev hem de bölge ülkeleriyle dış politika ve istihbarat seviyesinde müzakereler gerçekleştiriyor. Deprem yardımları depoda çürüdü. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı. 5. dalga operasyonu kapsamında İzmit'teki bir depoda arama yapıldı. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla depremzedeler için alınan 895 çadır, 600 portatif yatak, 378 kampet, 11 su deposu bulundu. Uyku tulumu ve tekerlekli sandalyelerin de çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Yarısı bizden kampanyası bir yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kentsel dönüşüm için hayata geçirilen ve 31 Aralık 2026'da bitecek olan Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027'ye uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, vatandaşlar gelecek yılda kampanyadan yararlanabilecek dedi. İran'la Umman Sultanı Hürmüz için anlaştı. İran'la Umman Sultanı arasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş koridorları açılması için yürütülen müzakereler uzlaşıyla tamamlandı. Konuya dair bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşmayı nihai hale getirmek için çalışma yürüttüklerini belirterek, iki kıyıdaş ülke olan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenli denizcilik rotası belirlenmesi konusunda ciddi müzakereler yürütmüş ve ilerleme kaydetmiştir. Önümüzdeki günlerde İran'la Umman arasındaki mutabakatın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kaydedilmesi bekleniyor, dedi. Mers şoktayız başlığının detaylarını aktaralım. Almanya'da önceki gün ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimleri aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin açık ara farkla kazanması Alman hükümetini şoka uğrattı. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını dün yapan Başbakan Mers, "Hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk," dedi. Sonuçların liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin 10 yıllardır aldığı en ağır hezimet olduğunu belirten Mers, ülkesine karşı kişisel sorumluluğunun bilincinde olduğunu ve bu sorumluluğu yerine getireceğini vurguladı. Milliyet gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Milliyet'in bugünkü manşeti utanç reklamı. Adidas ampute bireyler için tek ayakkabı kampanyasında reklam yüzü olarak İsrail'i eski bir askeri tercih edince küresel çapta tepki çekti. Tek ayakkabı servisi reklamında 2021'deki Gazze saldırısına katılan ve İsrail ordusundaki görevi sırasında bacağını kaybeden eski asker Shalev Biton'u kullanan Adidas'ı dünyadan da tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada başlayan tepkiler önemli aktivist ve sanatçıların da katkı vermesiyle bazı insanların kendi Adidas ürünlerini çöpe attığı kapsamlı bir boykota dönüştü. Aktivistler şimdi Adidas'ın karanlık tarihine de işaret ederek markayı sorumluluk almaya çağırdı. Türkiye'de de sosyal medyada Adidas'ı boykot et etiketiyle başlatılan kampanyaya milyonlar katıldı. Filistin için boykot girişimi gibi oluşumlar, Oscar'lı İspanyol oyuncu Bardem gibi ünlüler de bu boykotu geniş kitlelere duyurdu. Adidas henüz geri adım atmadı. Yeni Parti sokağa iniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını verdi. Milletvekilleri 10 Eylül'de sahaya iniyor. Vekiller ve örgüt 81 ilde çalışma yürütecek. İllere ilişkin somut bulgu, politika önerisi ve değerlendirmeleri içeren saha raporları hazırlanacak. Spor dünyasından bir haberle turumuzu noktalayalım. Dünya bize hayran kaldı. Türkiye'nin üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu tüm dünyada yankı uyandırdı. Hem Fire'nin sultanlarına hem de Türk voleybol severleri her yerden övgü yağdı. İtalyan basını diğerlerinin yapamadığını Türkiye yaptı diye yazdı. Yunan basınındaysa efsanevi Türk kadın takımı destansı final maçında ikinci altın madalyasını kazandı dedi.
2: Dış basın.
0: Independent, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai'nin Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridorla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurduğunu aktarıyor. Rızai yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz dedi. Söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyen Rızai, ilan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında da bulundu. Fransa'nın Euronews ajansı ünlü oyuncu Susan Sarandon'un Filistin'e destek verdiği için bazı projelerden çıkarıldığını ve sinema sektörünün bir kesiminin aktivizmi nedeniyle kendisini dışladığını açıkladığını bildiriyor. 79 yaşındaki Amerikalı aktivist, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin tutumunun kariyerine etkisini Venedik Film Festivali'nde anlattı. Yakın zamanda elimden alınan filmler oldu diyen Oscar ödüllü oyuncu, iş kaybetmesine rağmen Filistin meselesine ilişkin kamuoyundaki yaklaşımının değiştiğini düşündüğünü de belirtti. Sarandon, Filistin'in tarihsel önemi ve Siyonistlerin Amerika ve siyasetimizle bağları konusunda anlatı tamamen değişti ifadelerini kullandı. Sarandon, bu insanlar için büyük bir uyanış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e ne kadar para verdiğini kimse gerçekten anlamamıştı diye konuştu. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı Saksonya-Anhalt eyaletlerinde yapılan parlamento seçimlerinde AfD'nin seçim zaferinin ardından Doğu Almanya'daki göçmen örgütleri Çatı Birliği'nin siyasi partilere toplumsal uyumu güçlendirme çağrısına bulunduğunu yazıyor. Kuruluş, seçim sonuçlarının toplumdaki endişe ve beklentilerin dikkate alınması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Açıklamada, göç geçmişine sahip kişilerin Saksonya-Anhalt toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, bu kesimin siyasi karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi istendi. Kuruluş, yeni eyalet meclisinden göç kökenli kişilerin siyasi temsilinin artırılmasını, göçmen örgütlerine kalıcı destek verilmesini ve ırkçılıkla mücadelenin güçlendirilmesini talep etti. Deutsche Welle bir başka haberinde ABD'den Ukrayna ve Rusya'ya barış için taviz çağrısı başlığını kullanıyor. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Moskova ve Kiev'de yaptığı temaslarda somut bir ilerleme sağlanamadı. Zelenskiy ile anlamlı, kapsamlı ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Witkoff, bu görüşmeden aldığımız cesaretle gerektirdiği sürece görüşmeleri sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz diye konuştu. Witkoff, Ukrayna ve Rusya'ya taviz verme çağrısında bulundu. Her iki taraf da uzlaşmaya gitmeli ve görüş ayrılıklarını azaltmalı diyen Witkoff, bir uzlaşma için gereken unsurlara sahip olduklarını düşünüyoruz ifadesini kullandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

Fransız BFMTV kanalına konuşan Merkez Sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Retalia, gelecek yıl düzenlenecek seçimler kapsamındaki vaatlerini açıkladı. Seçimi kazanması halinde spor faaliyetlerinde, okul gezilerinde ve üniversitelerde başörtüsü yasağı getireceğini belirten Retalia, ülkede Müslüman kardeşlere bağlı kuruluşları feshetme vaadinde bulundu. Eski İçişleri Bakanı Retalia, başörtüsü yasağının kamusal alanda pratikte uygulanamayacağını, güvenlik güçlerinin ideolojik sebepler veya kanser gibi sağlık sorunları nedeniyle başörtüsü takan kadınlar arasında kolay şekilde ayrım yapamayacağını savundu. Göçü azaltmak istediğini belirterek Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Yahudi-Hristiyan köklerine sahip olduğuna dair anayasaya ekleme yapılacağını dile getirdi.

CNN'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzalamasından günler sonra New Mexico eyaletinin New America olarak adlandırılması gerektiğini ima eden bir harita paylaştı. Truth Social'da paylaşılan ve Beyaz Saray tarafından da X platformunda yeniden yayınlanan görselde eyalet

sınırları içerisinde kırmızı bir çizgiyle üstü çizilen Meksiko kelimesinin yerine Amerika yazıldığı görüldü. Görselle birlikte herhangi bir açıklama da yapılmadı. Beyaz Saray, New Mexico'nun adını değiştirmek için resmi bir çalışma başlatıldığını duyurmadı. Trump, coğrafi adlar bilgi sisteminde su kütleleri gibi coğrafi yapıların isimlerini değiştirme yetkisine sahip olmakla birlikte eyaletlerin isimlerini yasal olarak değiştirme konusunda anayasal bir yetkiye sahip bulunmuyor. Bu sürecin eyalet sınırları içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Fransa'nın AFP haber ajansı Polonya'da robotların yapay zekaya karşı protesto düzenlediğini yazıyor. Habere göre başkent Varşova'da yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkati çekmek ve yasal düzenleme çağrısında bulunmak amacıyla Dijital İşler Bakanlığı önünde eylem yaptı. Protestoda iki ayaklı insansı robotlardan dört ayaklı robot köpeklere kadar farklı modeller yer aldı. Ellerinde bayraklarla bakanlık binası önünde turlar atan robotlar, hoparlörlerden işyerlerini koruyun, kurallar koyma zamanı, beklemeyin, düzenleyin sloganları yayınladı. Protestoyu organize eden kulise hem insansı robotların hem de yapay zekanın özellikle zihinsel işlerde insanların yerini alma riskine odaklandıklarını belirtti. Şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanları koruyacak bir kalkan görevi görecek kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var, dedi. Protesto alanını ziyaret eden Dijital İşler Bakanı Gawkowski, kontrolsüz yapay zeka modellerinin insansı robotlara entegre edilmesinin ve bu robotların süreç içinde gelişmeye devam etmesinin ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçe'ye bağlanıyoruz.
1: Atina'dan merhabalar. Yunanistan'ın soykırımcı İsrail'den aldığı Aşil Kalkanı isimli çok katmanlı savunma sistemi ve bu sistem için İsrail ödeyeceği milyarlarca avro ülkede en önemli sorun olmaya devam ediyor. Bir anlamda siyasi kriz çıkardı. Ülkede Aşil Kalkanı'nın kontrolü kimde olacak tartışması başladı. 2 gündür çok ilgi çekici bir gelişme yaşanıyor konuyla ilgili olarak. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini bu konudaki en yetkili isimle konuştu. İsrail Savunma Bakanlığı Füze Savunma Örgütü Başkanı ve aynı zamanda Aşil Kalkanı projesinin baş mimarı olan Moshe Patel ile bir röportaj yayınladı. Patel, Aşil Kalkanı sisteminin komuta ve kontrol yetenekleriyle ilgili kaynak koduna Yunanistan'ın erişiminin olmadığını açıkladı. Hatta bunun anlaşmada belirtilmediğini de açık ve kesin bir dille belirtti. Yani İsrailli sorumlu söz konusu kaynak kodunun anlaşmadaki kullanım lisansına dahil edilmediği için Yunanistan'ın erişimine açık olmadığını net bir şekilde ifade etti. Sadece bu da değil. İsrailli Patel'in röportajındaki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise şu. Aşil Kalkanı'nın en kritik füze sistemlerinden biri olan Davud'un sapanı konusuyla ilgili bir açıklaması da var. Patel, sistemin diğer ülkelerin ve NATO'nun hava savunma sistemleriyle entegre edilebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin onayının gerektiğini söyledi. Böylece Yunanistan'ın 3 milyar avrodan fazla para ödediği Aşil Kalkanı'nın kritik unsurlarından biri olan Davud'un sapanı füze

0: savunma sisteminin başka savunma sistemleriyle entegrasyonunda da ABD'nin onayının gerektiği ortaya çıkmış oldu. Yani hani bir laf vardır bizde, davul birinin boynunda ama tokmağı başkasının elinde diye. İşte tam da bu durum için söylenmiş bir atasözü bu aslında. Bu röportajın ardından Yunan kamuoyunda ortalık iyice karıştı. Yunan basınında milyarlar ödüyoruz ama anahtarı bizde değil başlıkları atıldı. Ama yaşanan kriz bu kadarla da bitmedi. Devamını da anlatayım. Kriz büyüyünce Katimerini gazetesinde İsrail Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir düzeltme yayınlandı. Haberde bahsi geçen savunma sisteminin yazılım ve teknolojisinin iki ülke ortak kontrolünde olduğu ve ortak kontrolünde geliştirileceği açıklandı. Ancak bu açıklama da tartışma yatıştırma da aksine daha da büyüttü. Muhalefet partilerinden sert tepkiler geldi. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın partisi Elas şu an ana muhalefet partisi konumunda bir açıklama yayınladı. Ülkenin rehine haline geldiğini belirtti. Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 2 hafta önce yaptığı açıklama hatırlatıldı. Dendias şöyle demişti 2 hafta önce yaptığı bir açıklamada: bu savunma sisteminin, yani Aşil Kalkanı'nın kaynak kodları elimizde olmazsa dost bir ülkeye karşı bile rehin duruma düşeriz. Bu sebeple Aşil Kalkanı'nın kaynak kodları kesinlikle ve sadece bizim elimizde olacak demişti. Savunma sisteminin İsrailli baş mimarı, az evvel de bahsettik, Dendias'ın dediklerinin tam tersini söylemiş oldu anlayacağınız. Ana muhalefet partisi Elas'ta ülkemiz katil Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı diye baskı kuruyor. Diğer muhalif partilerinden de oldukça sert tepkiler var. Yani İsrail Gazze'de soykırım yaparken ve tüm komşu devletlere saldırırken Savunma Bakanımız Dendias, ülkenin kendisini de belirttiği gibi ulusal varlığını yabancı bir devlete verip vermediği konusunda somut ve net cevaplar vermelidir açıklamaları geldi, soruları soruldu. Yani Yunan Meclisi'nde gerçeğin açıklanması talep ediliyor. İsrail'le imzalanan anlaşmanın detaylarının açıklanması talep ediliyor. Yani görünen o ki bu iş önümüzdeki günlerde Yunan kamuoyunda iyice büyüyecek ve Yunan hükümetinin başını da epey ağrıtmaya devam edecek diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük sözü sizlere devredelim.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü bizlerle birlikteydi. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ve şimdi de stüdyo konuğumuz gazeteci Ercan Gürses bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sayın Gürses.
2: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Efendim gündem bir hayli yoğun. Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle başlayalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan'la toplandı. Terörle mücadeleden dış politikaya, ekonomiden sosyal konut projelerine kadar çok önemli başlıklar masadaydı. Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalarla başlayalım dilerseniz. Yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Türkiye'nin tarihine ve bölgesel rolüne ilişkin kritik değerlendirmeleri söz konusuydu. Bu detayları sizden dinlemek isteriz.
2: Tabii öncelikle merakla beklenen bir konu vardı biliyorsunuz. Kira regülasyonu anlamında çok önemli olabilecek bir adımdı. Kiralık konut. İstanbul'da yapılacak olan 15 bin kiralık konutla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bir start verdi. Bu ay adım atılacak. Gelecek ayda kuralları söz konusu olacak. Ayrıca Yarısı Bizden kampanyası var biliyorsunuz. Depreme dayanıklı konutlar ve dayanıklı şehirler anlamında. Onun da süresinin 2027 yılına kadar uzatılması beklenen haberlerdi. Bunun dışında dış politika ağırlıklı konuşmaları var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Diyor ki bizim vakur ve soğukkanlı tavrımız hiç kimseyi böyle hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Ben bu mesajın İsrail ve Yunanistan ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda özellikle bu Aşil Kalkanı belki konuşacağız. Maksimalist bazı adımlara Sayın Cumhurbaşkanı'nın net mesajı olduğu kanaatindeyim. Ayrıca ekonomi ağırlıklı değerlendirmeleri de var. OVP'de özellikle enflasyonla ilgili revizyon konusunda Cumhurbaşkanı'nın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri işaret etmesi de bence son derece de önemliydi.
1: Evet efendim. Şimdi Suriye'de de önemli gelişmeler yaşanıyor. 29 Ocak'ta varılan ateşkes ve kademeli entegrasyon mutabakatının ardından sahada kritik bir eşik daha aşıldı ve örgütün kendisini feshetme kararının ardından SDG-YPG Suriye yönetimiyle anlaşma gereği silah teslimine başladı. Ve tüm bu silahların değerinin de 1 milyar dolara ulaşabileceği yorumları da yapılıyor. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz son durumu? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge bağlamında.
2: Şimdi İpek Hanım, 1 milyar dolar inanılmaz derecede güçlü bir silah altyapısını gösteriyor. Bakın.

0: Böyle bir altyapıyı kurdurdular SDG'ye, PKK'nın bir yapısına. Ama son tahlilde Türkiye'nin baskısı, gücü ve dirayeti sayesinde ondan geri adım atmak durumunda kaldılar. Bu işi böyle okumak lazım. Şimdi terörsüz Türkiye'nin bir yönü sadece SDG'nin geri adım atması, attırılması. Dolayısıyla SDG'nin bu silahlarını teslim etme aşamasına gelmesi, ki bunların içerisinde tanklar var, zırhlı araçlar var, ZPT'ler var, uçak savarlar var ve aynı zamanda makinalı tüfeklerin çok ileri versiyonları söz konusu. Bunları teslim etmeye başlamaları ve şimdiye kadar 250 milyon dolarlık silahın teslim edildiğinin açıklanması çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu entegrasyon anlamında bunun diğer bölgelere de bir anlamda eşlik edebileceği, onlara örnek olabileceğini düşünüyorum. Irak kanadında da çok önemli gelişmeler var. Irak'ta örgütün bazı noktaları terk ettiğini, yine Süleymaniye, Erbil ve Bağdat ekseninde silahları teslim ettiğini görebiliyoruz. Bu da terörsüz Türkiye projesinde çok önemli bir adım ve dönemeç. Ama İran konusunda bir takım sıkıntılar var. Bu konuda bir müddet konuşulacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda da yine tansiyon oldukça yüksek. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılara dair de detay dinlemek isteriz sizden. ABD ile İran arasında aylardır süren bir savaş var ve karşılıklı tanker saldırıları ve deniz çatışmalarıyla sanki yeni bir aşamaya geçildiği de konuşuluyor. Siz nasıl okursunuz?
0: Tabii yeni bir aşamada olduğumuzu ben de düşünüyorum. Yani bu savaşında bir müddet donmuş savaş formatında devam ettirilme yönünde eğilimler söz konusu. Umarız burada bir sürpriz olur ve bu savaşla ilgili bir arabuluculuk faaliyeti yeniden ortaya çıkar diyeceğim ama İpek Hanım, görünen nokta İran'ın Umman'la birlikte bir anlaşma yapmak üzere olduğu ve orada bir bölge belirleyeceği ve oradan geçişlere kendisinin izin verip vermeme konusunda inisiyatif kullanacağı. Ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka uyguladığını biliyoruz Hürmüz'ün dışında ve dolayısıyla son tahlilde geldiğimizde Hürmüz gerektiği gibi çalışmıyor ve biraz önce konuştuğumuz konuda olduğu gibi bizim ve diğer ülkelerin ekonomiyle ilgili OVP, enflasyon ya da büyüme tahminleriyle ilgili temel gösterge bölgede Hürmüz'den geçişlerin son derecede aksaması, petrol arzının dünyada ciddi anlamda sıkıntıya uğraması ve bu konunun bütün dünyayı etkilemesi. İran şu anda savaştan çok önemli zarar görmüş bir ülke olarak bu maliyeti haklı olarak demeyeceğim. Bu konuda herkes kendisi yorumunu yapabilir ama bütün dünyaya bu maliyeti yüklemek gibi bir gayret içerisinde. Hürmüz de bu işin sonradan ilave edilen koşullarından birisiydi. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Trump ne diyor? Diyor ki Hürmüz açık, Hürmüz kapalı değil şu anda. Evet, Hürmüz'ü gördüğünüz zaman bir bariyer yok. Bariyer söz konusu değil. Ama navlun fiyatlarına, sigorta fiyatlarına ve Hürmüz'ün güvenliği konusundaki son zamanlardaki algılara baktığınızda oradan geçmek son derecede cesaret isteyen bir iş. Dolayısıyla fiili olarak Hürmüz'ün kapalı kaldığı bir durum söz konusu. Bunun Babülmendebe yansıması da söz konusu olabilir orta vadede. Dolayısıyla savaşın şu anda en önemli parametresinin Hürmüz olduğunu görebiliyoruz. Bu bütün dünyayı etkiliyor. Başlangıç noktasında Trump'ın kendisini seçmen nezdinde bir miktar daha iyi hissetmek ya da seçime öyle girmek amacıyla petrol fiyatlarını bir miktar daha uygun hale getirebilmek için belki bu savaşı bitirebileceği yönünde bir senaryo söz konusuydu. Ama geldiğimiz aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin petrodolar konusundaki hakimiyetini kaybetmemek, Venezuela'da uyguladığı baskının benzerini İran'da da uygulayabilmek anlamında Hürmüz baskısını, Hürmüz kozunu bir anlamda İran'a kaptırmamak için bu gayreti devam ettirdiğini görmek gerekiyor. Ama İsrail'i de unutmamak lazım. İsrail bu savaşın üçüncü perdesini istedi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni maalesef yeniden işin içerisine dahil etti. Bunu da görmemiz lazım. Çünkü biz 2 ay öncesinde NATO'nun Ankara zirvesinin hemen öncesinde İpek Hanım ne konuşuyorduk? Diyorduk ki mutabakata yakınız, masadayız. İran ve Amerika Birleşik Devletleri İslamabad mutabakatının şartlarını yerine getirmek üzereler. Ama Trump Ankara'ya geldi ve dedi ki savaşın farklı bir aşamasındayız. Bundan sonra çok daha şiddetli ve sert olacak. Ama bir yandan kara operasyonunu yapamazken, bir yandan ekonomik baskıyı artırırken işin bu noktasında görmemiz lazım. Ekonomik baskıyı çok artırdı ve içeride ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı riskini ve yokluk riskini de beraberinde getirdi. Bunun rejimi devirebileceği yönünde bir öngörüsü var Amerika Birleşik Devletleri.

0: devletlerinin, ama bunun bugünden yarına olmayabileceğinin de farkında. Bu nedenle süreci biraz uzatmış olabilirler. Bunu da öngörmek gerekiyor bence.
1: Seçene kadar belki de zaman kazanmaya çalışıyorlardır, değil mi? Böyle de
0: Onu da
1: değerlendirmek
0: yapıyor
1: mümkün.
0: olabilir ama benim endişem şu: bunu böyle uzun vadeli donmuş bir savaş, yani Irak'ın 91 işgali 2003 işgali arasında geçen 12 yıllık süreç gibi bir projeksiyon içerisinde yaparlarsa bu dünya için çok iyi olmaz İpek Hanım. Şu anda da dünya için çok iyi bir tablo yok ama yani bunu uzun vadeli bir ekonomik böyle baskı olarak kullanabilirler. Çünkü geçtiğimiz günlerde üçüncü ülkeler ve üçüncü şirketlere ek yaptırım uyguladılar.

0: şirketlere bile Amerikan yaptırımı anlamına geliyor ki bu İran'ın derin bir yokluğa gömülmesi gibi bir sonucu arzulayan bir girişim diye
1: Savaşın
0: düşünüyorum.
1: sınırları bile çizilemeyecek noktaya gelmiş durumda
0: Maalesef,
1: maalesef.
0: maalesef.
1: Evet. Efendim, Rusya-Ukrayna hattındaki diplomatik trafiğe dair de bir yorum almak isteriz sizden. ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner Moskova'da Putin'le görüşmesinin ardından Kiev'de de Zelenski ile bir araya geldiler. Geçtiğimiz yılda ABD, Ukrayna ve Rusya ayrı ayrı Amerikalıların arabuluculuğuyla yürütülen bir dizi görüşmede bulunmuş, savaşı sona erdirecek bir anlaşma yaklaşıldığını söylemişlerdi. Ancak baktığımızda yine taraflar arasında toprak, güvenlik garantileri gibi temel konularda anlaşmazlıklar devam ediyor. Bu diplomatik girişimleri siz nasıl okumak istersiniz ve yakın zamanda bir barış masası kurulur mu?
0: Zor sorular aslında. Şöyle söyleyeyim İpek Hanım, gerçek anlamda barış masasına çok yaklaşmadığımız yönünde genel bir kanı söz konusu. Ama bu konuda Amerika'nın ve İngiltere'nin arasında bir farklı düşünce olduğunu da artık saklamamak gerekiyor. Net bir şekilde kendileri ifade ediyorlar bunu. İngiltere ve Avrupa ekseni savaşın devamından yana. Esasen Biden yönetimi Amerika Birleşik Devletleri zamanında farklı bir fikre sahip değildi. İngiltere ile birlikte bu savaşı devam ettirmek, Ukrayna'yı tabiri yerindeyse Rusya'ya karşı kullanmak ve Rusya'nın da günün birinde daha zayıf bir halde dünyayı tehdit edemeyecek kadar, ki ne kadar tehdit şu anda bu son derecede tartışmalı bir konu, duruma getirilmesi, zayıflatılması, böyle bir durumla karşı karşıyaydık. Ama Trump yönetime geldi ve Trump dedi ki ben bu savaşı çok kısa zamanda bitirebilirim. Çok iddialı bir değerlendirme yaptı. Ama gördüğümüz kadarıyla Putin'in bu konuda bir direnci ve bu konuda ciddi anlamda bariyerleri söz konusu. Alaska zirvesinde 15 Ağustos 2025 tarihinde bir anlaşmaya vardıkları öne sürüldü Trump ve Putin'in. Bu konuda Lavrov'un da açıklamaları var. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dedi ki bize verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Orada bir anlaşma oldu. Dünya kamuoyu bu anlaşmanın ayrıntılarını bilmiyor. Şayet böyle bir anlaşma varsa. Buna mukabil olarak son zamanlarda Rusya'nın özellikle taktik nükleer silahlarla savaşın yönünü ve ivmesini değiştirebileceği, hatta Avrupa ülkelerine yayabileceği iddiası ortaya atıldı. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmemekle birlikte
1: CIA
0: İngiltere'nin,
1: direktörü gitti yakın
0: değil mi?
1: zamanda.
0: Değil mi? CIA
1: Evet.
0: direktörünün Moskova ziyaretini de buna
1: Evet,
0: yorumladılar.
1: evet onu
0: Dediler ki
1: bağladılar.
0: NATO Rusya Savaşı'na engel olmaya çalışıyor şeklinde. Dolayısıyla bir şeyler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ekseninde bir şeyler oluyor ve son zamanlarda Witkoff ve Kushner'in de Moskova'ya gönderilmesi, ki Trump daha önce de onları gönderdi. Açıkçası Moskova ekseninde şöyle bir yoruma neden oldu. İngiltere bu savaşı devam ettirmek, Rusya'yı daha güçsüz hale getirmek ama Amerika Birleşik Devletleri de bu savaşı sonlandırmak ve Ukrayna ile yaptığı anlaşmanın gereklerini bir an önce yerine getirmek istiyor. Nadir toprak elementleri ile alakalı. Ama bu konuda Amerika ve İngiltere arasında bilek güreşinin tek ekseni bence burası değil. Konuyu dağıtıyor değilim ama Arjantin'de, Falkland'da şu anda çok enteresan gelişmeler oluyor. Arjantin'de diyorum ama Falkland adası İngilizlere ait biliyorsunuz. Arjantin'in burnunun dibinde ve Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'la çok yakın ilişkileri olan Arjantin Devlet Başkanı Milei, Falkland adaları ile ilgili olarak üçüncü şirketlere yatırım yapan üçüncü şirketlere çok ciddi yaptırım sinyalleri verdi ve onları Arjantin'de bütün her şeyden dışlayacaklarını, ekonomik girişimlerden dışlayacaklarını söyledi. Ben bu girişimin Amerika Birleşik Devletleri dışında olduğuna inanmıyorum. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika lehine gelişen liderlik mücadelesi konusunda yeni bir safhaya geçilmiş olabileceğini gösteriyor. Bu savaşın devamı konusunda temel inisiyatifin İngiltere tarafından alındığını düşünüyorum. Ukrayna-Rusya savaşı konusunda ve çok önemli bir aşamaya gelindi ve o aşamada Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bir yerde dizginlemeye çalışıyor. Bu arada Almanya-Rusya arasında gerilimin
1: Gerilim.
0: çok yükseldiğini,
1: Evet.
0: ki Almanya biliyorsunuz Merkel döneminde Rusya ile çok girift ilişkileri olan, Alman sanayinin temel fonlayıcısı enerji anlamında Rusya olduğu bir dönemden, Kuzey Akım Boru Hattı'nın havaya uçurulması sonrasında Almanya ve Rusya arasında tam anlamıyla bir buz devrinin yaşandığı döneme geçtiysek, bunda İngiltere'nin çok büyük payı var. Bu nedenle ben Amerika'nın girişimlerinin elbette yani son derecede insani olduğunu düşünmüyorum ama en azından savaşı belli bir hale yola koymak ve belli bir eksenden çıkmamasını sağlama amaçlı olduğu kanaatindeyim. İngiltere ve Amerika çekişmesinin bir parçası olduğunu düşünüyorum.
1: Sizin Gürses, Mısır.

0: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de Mısır'da üçlü bir zirve düzenleyici bilgisi söz konusu. Tabii gündem baktığımızda Mekke Paktı. Orta Doğu'da da yeniden şekillenen bir dengeler söz konusu. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma Anlaşması'nın Mısır'ı da kapsayıp kapsamayacağı merak konusuydu uzun bir süredir. Sizce bu noktada Mısır nasıl bir yol izleyecek? Yine geçtiğimiz haftalarda da Yunanistan, İsrail'den Aşil Kalkanı hava savunma sistemi satın almıştı. Belki bu bağlamda bu konuyu da
1: Tabii.
0: değerlendirmek gerekir.
1: Yani ben açıkçası çok yadırgadım. Yani Mısır'ın bu tavrını çok yadırgadım. Nereye gidecek bilmiyorum ama İpek Hanım biliyorsunuz İsrail ve Yunanistan Rum kesiminin bir arada olduğu herhangi bir platformdaki üçüncü tarafın Türkiye karşıtlığıyla çok ciddi anlamda bir mesaj vermek istediğini biz geçmişte çok gördük. Geçmişte işte Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Hindistan'ın yapmış olduğu toplantı, Doğu Akdeniz Enerji Anlaşması Houston'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar Türkiye'ye mesaj niteliğindeydi. Ama Mısır böylesi bir zamanda, böylesi bir toplantıya neden ev sahipliği yapar? Elbette bunun açıklanacak tarafları vardır. Şunu da demek istemiyorum. Devletler ilişkilerini otonom olarak kendileri geliştirebilir. Bunda bir beis yok. Ama 2 yıldır Türkiye'nin Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır ekseninde yaşanan gelişmelerin ben çok önemli bir aks girişimi olduğunu, hatta 2 sene önce Cidde'de bu 4 ülkenin dışişleri bakanları oturduğunda Bloomberg'un dünyaya son dakika önemli gelişme olarak duyurduğunu ve İsrail'e karşı büyük aks oluşuyor dediğini unutmamak lazım. Ama bir yandan da Mekke İttifakı sizin hatırlattığınız gibi Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında ve ittifakın çok olası 4. ortağı olarak görülen Mısır'ın böyle bir girişimde bulunmasını nasıl yorumlamak lazım? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu bir kültürel faaliyet olabilir, spor faaliyeti olabilir,
0: Ekonomik
1: ama ekonomik
0: ortaklık olabilir
1: faaliyet
0: belki. Evet.
1: olabilir. Ama ben bunun açıkçası çok ciddi anlamda bir denge arayışı olduğunu düşünüyorum. Mısır belki burada İsrail'e yakın konumu, İsrail'in Yunanistan ilişkileri konusunda bir denge arayışı içerisinde kendini tutmaya çalışıyor. Son zamanlarda adanın Mekke İttifakı'yla fazlaca anıldığı bir ülke. Bu arada bu vesileyle müsaadenizle şunu da söylemek isterim. Mekke İttifakı nereye kadar genişleyecek? Genişleyecek mi? Nereye gidecek? Hedefi ne olacak? Konularında sorular çok fazla soruluyor. Ama bakın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Örgütü vardı. 25. yılını kutluyor ve hala yön arayışında, hala savunma paktı olalım mı olmayalım mı diye tartışıyorlar. Çin ve Rusya arasında böyle bir tartışma var. Dolayısıyla bizim de bu konuda zamana ihtiyacımız var. Mekke İttifakı'nın genişlemesi önemli ama fazlaca genişlemesi de ittifakın yönünü ve hedefini bir anlamda da adalet konusunda sıkıntılarını beraberinde getirebilir diye düşünülüyor. Ben bu nedenle Türkiye'nin burada çok ciddi anlamda bir liderlik ihtiyacının, Türkiye'nin liderliğini burada hissettirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum
0: Evet.
1: Mekke İttifakı'nda.
0: Yunanistan'da da asıl gündem tabii Aşil Kalkanı sisteminin kimin kontrolünde olacağı yönünde. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Yani Aşil Kalkanı konusu çok net bir şekilde Türkiye karşıtı bir girişim. Artık bunun lamıcımı yok. Yani bunu net bir şekilde izah etmek lazım. Yunanistan elbette savunma ihtiyacını karşılayabilir. Kime karşı karşılıyor onu da sormak gerekir ama Mitsotakis'in NATO zirvesinin girişinde söylediği "toprağımızı işgale karşı koruyoruz" sözlerinin çok manidar ama anlamsız olduğunu düşünüyorum. Türkiye çünkü açık bir şekilde diyor ki biz size karşı herhangi bir husumet duymuyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Aşil Kalkanı girişimi İsrail'in şimdiye kadar yurt dışına savunma anlamında yaptığı en büyük satış. 3,5 milyar avroluk bir satış ve bunu İsrail'e yaptırmak, bakın Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri değil, özellikle İsrail'e yaptırmanın ben Türkiye'ye dönük çok ciddi bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Türkiye karşıtı ittifakın bir parçası olduğu kanaatindeyim. Eski bir savunma bakanımızın ifadesiyle, Yunanlı mevkidaşına söylediği bir ifadeyle ben bunu yorumlayacağım. Bu yatırımları Türkiye'ye karşı yapıyorsanız çok az. Ama dünyada savunma anlamında bir yatırım projeksiyonu oluşturacaksanız bu da gereksiz yere çok fazla. Bu nedenle Yunanistan'ın böyle bir girişimi var. Bunun seçim anlamında Yunanlı seçmene dönük bir mesaj olduğu kanaatindeyim aynı zamanda. Ne mutlu ki Türk seçmeninin Yunan karşıtlığından etkilenebilecek bir potansiyeli olmaması da bizim açımızdan çok açıkçası mutluluk verici.
0: Evet.
1: Biz onları çoktan aştık İpek Hanım.
0: Evet efendim. Şimdi Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki parlamento seçimlerinin yansımaları çok konuşuldu. Gündemdeki önemli başlıklardan biri aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %44'e yakın oy alarak en yakın rakibi CDU'ya 26 puan farkla sandıktan birinci çıktı. CDU Genel Başkanı Almanya Şansölyesi Merz seçim sonuçlarının kendisini şoku uğrattığını söyledi. AfD ile işbirliği yapmayacaklarını, istifa etmeyeceğini belirtti ki uzun bir süredir istifa edecek mi etmeyecek mi gibi yorumlar da yapılıyordu Merz için günlerinin sayılı olduğuna dair. Merz'in reform çağrıları söz konusu. Sizce tabanda bir karşılık bulur mu? Hem açıklamaları hem de seçim sonuçlarını nasıl yorumlarsınız?
1: Seçim sonuçları beklenen bir durumdu İpek Hanım, onu söyleyelim. Böyle bir ivme 20 yıldır devam ediyor. Almanya'da bizim böyle aşırı sağ güçleniyor haberleri artık bir klasik haline geldi biliyorsunuz. Ve bu devam ederken bunun Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya
0: İtalya,
1: ayakları da var
0: Fransa.
1: değil mi? Le Pen de var, Fransa'da da vardı bunun. Avusturya'da Haider vardı bir zaman biliyorsunuz, aşırı sağcı lider. Şu an itibariyle Almanya'daki durum bir sonuç. Yani 43,8 oy aldı Anhalt'ta, Saksonya'da ve Almanya'nın doğusu burası. Yani Almanya'nın doğusu ve batısı arasındaki gelir farkı çok etkili ve bu gelir farkından, işsizlikten sorumlu olarak göçmenleri tutan bir dalga söz konusu ve göçmenlere karşı duyulan ve bir miktar Müslümanlara karşı duyulan da öfke söz konusu. Bunun bir bileşimi. Elbette bunun iyi bir şey olduğunu söylemeyeceğiz. Yani bunun Türklere ve açıkçası göçmenlere karşı bir öfke sonucu olduğunu da görmek lazım. Ama bir yandan da şu yönünü algılamak gerekiyor. AfD'nin, yani Almanya için Alternatif Partisi'nin bir diğer özelliği de küreselci ve Siyonizm karşıtı olması. Bu özelliği de görmek gerekiyor. Yani ben burada çok iyidir, hoştur demek istemiyorum. Ama bir yandan da o küreselci akımlara, yani SPD'nin, CDU'nun temsil ettiği o akımlara karşı çok ciddi anlamda bir tepki olduğunu düşünmek gerekiyor. Almanya'nın şu andaki mevcut yönetimi, Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratların, Scholz'un da Merz'in de İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermek istemesi, Almanya'nın büyük bir otomobil fabrikasının çok önemli bölümünün savunma sanayine ayrılıp İsrail'le ortaklığa yönlenmesi, Almanya'nın çok önemli bir giyim firmasının, sportif giyim firmasının İsrail'in Gazze'deki soykırımına katılan bir İsrail askeri reklam yüzü olarak kullanmasını da unutmamak gerekiyor. Bu öfkenin ben başka bir ayrıntısı olduğunu düşünüyorum. Elbette aşırı sağcıların güçlenmesi son derecede kaygı verici ama ben Avrupa'nın Siyonizme karşı tepkisizliğinin de aynı derecede kaygı verici olduğu kanaatindeyim.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin

Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel QSL kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen QSL kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan QSL kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel QSL kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın en büyük ustalarından biri olan Andrei Tarkovski'nin henüz yolun başındayken çektiği Kalbinizi Isıtacak filmden söz edeceğiz. 1961 yapımı Silindir ve Keman. Bu film koca binaların ve sert sokakların arasında yeşeren hiç beklenmedik bir dostluğun masalı gibidir. Hikayemiz Moskova'nın eski ve hareketli sokaklarında yaşayan 7 yaşındaki küçük Şaşa ile başlar. Şaşa narin bir çocuktur. En büyük yoldaşı ise yanından ayırmadığı kemanıdır. Ancak sokaklar küçük bir çocuk için bazen çok fazla serttir. Sasha, keman dersine gitmeye çalışırken mahallenin yaramaz çocuklarının şakalarına da maruz kalır. Tam o sırada hayatın içinden bir kahraman belirir. Otoyol inşaatında çalışan ve dev gibi bir buharlı silindiri kullanan işçi Sergey. Sergei ve Şaşa aslında iki ayrı dünyanın insanıdır. Bir yanda elleri nasırlı, ağır makinelerle uğraşan güçlü bir işçi, diğer yanda ise parmak uçlarıyla tellere dokunan, sanatla büyüyen hassas bir çocuk. Ama bu zıtlıklar onları birbirinden uzaklaştırmaz, aksine birbirine daha çok bağlar. Sergei, Şaşa'yı kabadayı çocuklardan korurken, Sasha da ona kemanıyla hiç bilmediği bambaşka

0: huzurlu bir dünyanın kapılarını açar. Yönetmen Andrei Tarkovski bu kısa ama derin filmde belki de bize şunu söylemek ister. Emek ve sanat aslında aynı kalpten beslenir. Bir binayı inşa etmekle bir besteyi çalmak özünde aynıdır ve dünyayı güzelleştirme çabasıdır. Film, çocukluğun o tertemiz masumiyetiyle yetişkinliğin sorumluluk dolu dünyasının birbiriyle kucaklaşmasını adeta bir şiir gibi anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 12.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremez," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. "Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz," dedi. Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlandı.

0: İran, ABD ablukasına karşılık yasak bölge oluşturacağını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi genelinde ve çevresinde bir yasak bölge oluşturacaklarını belirterek, Washington son günlerde İran'ın yeni füzelerinden net bir uyarı aldı, dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 27 kişi öldü. Gazze'de uzuvlarını kaybeden çocuklardan Adidas'a tepki. İsrail'in Gazze şeridine yönelik katliam ve soykırım saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, Alman spor giyim devi Adidas'ın reklam kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatmasına tepki göstererek, "Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?" diye soruyor. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. ABD'li temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua ise bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Ve spor Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Korendon Alanyaspor'da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, puanını 10'a yükselterek haftayı lider tamamladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 9 puanla 2. sırada yer aldı. Kocaeli Spor ise averajla 3. sırada bulunuyor. A Milli Kadın Basketbol takımı Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 kaybederek Dünya Kupası'na veda etti. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Lefkoşa 32, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Viyana 33, Bern 31, Sofya 28, Saraybosna 33, Üsküp 32, Tiran 34, Kerkük 40, Bakü 25, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 18, Amsterdam 19 ve Kopenhag 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Korkma, bu ağaçlar, çiçekler sır saklar. İnsan değil ki ihanet etsin.
1: Korkudan titreyen birine bir bahçede fısıldanmış olan bu sözleri bir kitapta okumuştum. İçinde tuhaf, ters yüz edilmiş bir dünya saklıydı.

Ağaca güvenilir, çiçeğe güvenilir, insana güvenilmez. Sırrınızı yapraklara emanet edebilirsiniz, dile emanet edemezsiniz. İhanet tabiatın değil, insanın icadıdır. İnsanlardan yalnızca kötülük görmüş, sevgiyi bile saklayacak bir suç gibi yaşamak zorunda bırakılmış biri ancak böyle konuşur. Sami Paşazade Sezai, 1888'de yayımladığı Sergüzeşt'te böyle birini anlattı. Kitabın adı Farsçadır. Sergüzeşt, baştan geçenler macera anlamına gelmektedir. Peki kimin macerası? 9 yaşında Kafkasya'dan koparılıp İstanbul'da satılığa çıkarılmış bir kız çocuğunun. Adı Dilber, gönül çalan demek. Kaderin acı şakası da burada. Gönül alan kıza kendi gönlünün istediğini kimse sormaz. Türk romanının esareti merkezine alan ilk büyük eseridir Sergüzeşt. Edebiyatımızın romantizmden gerçekçiliğe uzanan yoldaki kilometre taşlarından biri sayılır. Dilerseniz didaktizmi bir kenara bırakıp vapurdan inen o küçük yolcunun

0: İstanbul'da bir sabah vakti. Kalabalığın arasında esirci Hacı Ömer'in arkasından yürüyen ufacık bir kız, Dilber. 9 yaşında, ana dilinden, ailesinden, dağlarından koparılmış. Ne halini soran biri var, ne de derdini anlatabileceği bir dili bilmekte. Şehrin taşları ayaklarına, şehrin düzeni yaşına büyük. İlk durağı orta halli bir memurun Mustafa Efendi'nin evidir. O evde çocukluk diye bir şey yoktur onun için. Gün ağarmadan başlayan işler, gün bitmeden tükenen bir beden ve ağırlığı can yakan azarlar vardır. Evin hanımı serttir. Arap halayık, taravetin eli de sopalıdır. Küçük kız yorgunluktan uyuyakaldığında dayakla uyandırılır. Geciken her işin hesabı cılız bedeninden sorulur. Bir gece dayanamaz, kapıdan süzülüp karanlığa karışır. Koca şehir küçük kaçağa yol göstermez, sokaklar birbirine dolanır. Sabaha karşı bir evin eşiğinde soğuktan titreyerek uyuyakalır. Onu bulan yaşlı kadın merhametlidir. İçeri alır, karnını doyurur, saçını okşar. Küçük kız hayatında ilk kez şefkatin kapısını aralamıştır. Ne var ki devrin düzeni merhametten güçlüdür. Kaçak esir bir mal gibi sahibine geldiği eve iade edilir. Dilber kaçtığı kapıya aynı sopanın zulmüne teslim edilir. Bir süre sonra Mustafa Efendi'ye taşra yolu görünür. Yolculuk masraflıdır, küçük esir yük sayılır. Çözüm hazırdır. Dilber yeniden esirciye satılır. 9 yaşındaki bir çocuğun bu evden aklında kalan ders ömrü boyunca peşini bırakmayacaktır. İnsanların dünyasında o bir insan değildir. Alınır, satılır, iade edilir. Sevilmez, kullanılır. Yıllar geçer. Esircinin elinde büyüyen kız çocuğu, güzelliği dillere destan bir genç kıza dönüşür. Bu kez kapısından girdiği yer bir konaktır. Asaf Paşa'nın konağı. Burada başka bir hava vardır. Dayak yoktur, hakaret yoktur. Dilber'e okuma yazma öğretilir. İnce işlere alıştırılır, güzel giydirilir, konağın kızları gibi yetiştirilir. Hayatında ilk kez biri ona insan gibi davranmaktadır. Yıllarca susuz kalmış bir fidanın ilk yağmurda yeşermesi gibi Dilber de o konakta açacaktır. Konağın bir de oğlu vardır, Celal Bey. Paris'te resim eğitimi almış, memleketine elinde fırçasıyla, tuvalleriyle, bir de batıdan edindiği fikirlerle dönmüştür. Gözü güzelliğe alışkındır. Günlerden bir gün tablolarına modellik etmesi için karşısına Dilber'i oturtur. Sanat iki genci aynı odada saatlerce baş başa bırakır. Fırça tuvale değdikçe bakışlar da birbirine değer. Sessizlik iki kalbin arasında kendi dilini kurar. Bir yerden sonra Celal'in çizdiği yalnızca bir insan yüzü değildir. Kalbine yerleşen bir heyecandır. Aşkın bu konaktaki mekanı bahçedir. İki genç gözlerden uzak ağaçların altında buluşmaya başlar. Dilber her buluşmada tetiktedir. Kulağı seslerde, gözü pencerelerdedir. Görülmenin onun için ne demek olduğunu sadece kendisi bilir. Onun dünyasında görülmek, cezalandırılmakla eş anlamlıdır. İşte o korkulu anların birinde Celal, sevdiği kıza programımızı açan cümleleri fısıldar.
1: Korkma, bu ağaçlar, çiçekler sır saklar. İnsan değil ki ihanet etsin.
0: Ağaçlar gerçekten de sır saklayacaktır. İhanet her zamanki adresinden gelecektir.

0: Konak duvarlarının içinde hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. Celal'in gözlerindeki ışığı ilk fark eden annesi olur. Paşa konağının matematiği bellidir. Oğullarına göre bir kız, itibarlı bir aile, dengi dengine bir izdivaç. Bir cariye ile paşazadenin aşkı o hesabın hiçbir satırına sığmaz. Celal'e nasihat edilir, çevre devreye sokulur, münasip kızlardan söz açılır. Genç ressamsa başka bir hesabın adamıdır artık. Ölçüsü servet değil, yürektir. İçindeki isyan, romanın en çok ezberlenen satırlarına dökülür.
1: Yıldızlar karanlıklar içinde parladığı gibi, yoksulluk ve sefalet içinde parlayan saf ve yüksek ruhlar yok mudur? Bir kalp, sevmek için mutlaka zenginliğe ve asalete mi muhtaçtır? Bence en gerçek mutluluk, temiz bir ruhun aynası olan iki güzel göz, en büyük zenginlik de iyi bir kalbin duygularını gösteren gül renkli dudaklardan akseden tatlı bir tebessümdür. Güzellikten daha büyük zenginlik, kalp asaletinden daha büyük soyluluk olur mu?
0: Bu sorulara devrin cevabı acımasızdır. Söz dinlemeyen oğula karşı konağın bulduğu çare, sevginin kaynağını ortadan kaldırmaktır. Celal'in evde olmadığı bir gün Dilber, sessiz sedasız esirciye teslim edilir. Kızın alın yazısına bir şehir, hatta bir ülke daha eklenir, Mısır. Dilber, zengin bir Kahireli alıcıya satılmıştır. Celal döndüğünde karşılaştığı bomboş bir odadır. Sorduğu her soruya kaçamak cevaplar alır. Gerçeği öğrendiğinde ise artık iş işten geçmiştir. Şehri kapı kapı arar, esirci esirci dolaşır, her kapı yüzüne kapanır. Aradığı çoktan bir vapurla denizin ötesine götürülmüştür. Sonunda beden kalbin yüküne dayanamaz. Genç adam ateşler içinde yatağa düşer. Hekimlerin koyduğu teşhis beyin hummasıdır. Bir aşkı iki şehre bölmüşlerdir. İstanbul'da hasta yatan bir umut, Kahire'de tutsak bir hayat.

Kahire, Nil kıyısında görkemli bir konak. Dilber artık zengin bir Mısırlının haremine, efendisinin gözdeleri arasına katılmak üzere alınmış bir esirdir. Konaktaki ilk günden itibaren efendisine direnir. Ne hediyeler yumuşatır onu, ne tehditlere boyun eğer. Kalbi İstanbul'da bir ressamın atölyesinde kalmıştır. Bedenini satın alanlar gönlüne ulaşamaz. Direnişinin bedeli üzerine kilitlenen kapılar olur. O karanlıkta tek bir insan yüzü belirir. Haremin ağası Cevher. Ömrü başkalarının kapılarını beklemekle geçmiş, kendi hayatı daha çocukken elinden alınmış bir adam, genç kızın gözlerindeki inadı da çaresizliği de ilk bakışta tanır. Onda kendi yarım kalmış ömrünün, yaşayamadığı günlerinin yansımasını görür. Bir gece her şeyi göze alıp bir kaçış planı kurarlar. Karanlıkta el ele bahçe duvarına tırmanırlar. Hürriyete birkaç adım kala Talih son sözünü söyler. Cevher Ağa duvardan düşer. Dilber'e uzattığı el bir daha kalkmamak üzere yere düşer. Kaçış planı bozulur. Genç

Kız yakalanıp odasına kapatılır. Artık ne İstanbul'a giden bir yol vardır ne de yanında tek bir dost. Bir gece pencerenin ötesinde gürül gürül akan Nil'e bakar. Sabaha karşı hayatı boyunca kendisine sorulmadan oradan oraya sürüklenen bedenini ilk ve son kez kendi kararıyla bir yere bırakır. Nil'in karanlık sularına.

romanın sonunda Nil ona hayatın sunamadığını verir. Kimsenin alıp satamayacağı bir hürriyet. Ağaçlar sözünü tutmuştur. Sırrı ele verenler çiçekler değil, insanlar olmuştur. Dilber ihanet etmeyen tek dosta, tabiata sığınarak göçüp gitmiştir.

romanın sarsıcılığı yazarın anlattığı dünyayı yakından tanıyor olmasından gelir. Sezai 1860'da İstanbul'da doğdu. Marif Nazırlığı yapmış Sami Paşa'nın oğluydu. Çocukluğu devrin ilim ve edebiyat sohbetlerinin toplandığı baba konağında geçti. Özel hocalardan ders aldı, diller öğrendi. Hiçbir hocanın müfredatında olmadığı

üyeleri, iç sızlatan esaret düzenini. Hepsini kendi evinin içinde tanıdı. Sergüzeştin gerçekliği işte o çocukluk yıllarının gözlemlerinden süzüldü. Gençliğinde Namık Kemal'in fikirlerinden beslendi, Abdülhak Hamit'le ömür boyu sürecek bir dostluk kurdu. 1880'de Londra sefaretine ikinci katip olarak atandı. Batı edebiyatını en çok da Shakespeare'i kaynağından okudu. Yurda dönüşünde uzun yıllar hariciye nezaretinde çalıştı. Sergüzeşti bu yıllarda İstibdat Devri'nin ortasında yayımladı. 3 yıl sonra çıkan Küçük Şeyler adlı kitabı ise modern Türk öykücülüğünün ilk örneği sayılacaktı. Esareti ve hürriyeti anlatan bir romanın, hürriyet kelimesinin bile yasak sayıldığı bir devirde yankısız kalması düşünülemezdi. Sezai, romanı yüzünden göz hapsinde tutuldu. Bu baskı altında geçen yıllar 1901'de kesin bir kararla noktalandı. Maceralı bir yolculuğun sonunda Paris'e Jön Türklerin yanına kaçmayı başardı. Orada İttihat ve Terakki'nin yayın organı Şurayı Ümmet gazetesinde mevcut rejimi sert bir dille eleştiren yazılar kaleme aldı. Kaçışının hikayesini yıllar sonra 1901'e ait bir hatıra başlıklı yazısında bizzat anlattı. Meşrutiyetin ilanıyla 1908'de yurda döndü. Ertesi yıl Madrid sefirliğine atandı. Sağlığı el verdiğince sürdürdüğü bu görevden 1921'de ayrıldı. Ömrünün son yıllarını İstanbul'da, kalabalıklardan uzakta geçirdi. 1927'de meclis, vatanı hizmetlerinden ötürü kendisine maaş bağladı. 26 Nisan 1936'da hayata gözlerini yumdu. Kalemiyle esareti anlatan adam, kendi hürriyetinin bedelini sürgünle ödemişti.

0: Esaret Tanzimat Edebiyatı'nın vicdan yarasıydı. Ahmet Mithat Efendi ilk hikayelerinde bu yaraya dokunmuş, Namık Kemal İntibah'da Cariye Dilaşub'un çilesini yazmıştı. Sergüzeşt bu davanın zirvesi kabul edilir. Çünkü esareti bir yan mesele olarak değil, insanın bütün hayatını etkileyen bir yara olarak anlatan ilk romandır. Edebiyat tarihçileri aynı zamanda kitaba bir dönüm noktası gözüyle bakar. Duygu yüklü sayfalarıyla romantizme, gözleme dayanan sahneleriyle gerçekçiliğe yaslanan Sergüzeşt, Türk romanının iki çağ arasındaki köprüsü sayılır. Sezai'nin açtığı yoldan kendisinden sonra gelen Servet Üfyun'un kuşağı yürümüştür. Yazarın bütün eserleri Cumhuriyet döneminde edebiyat tarihçisi Zeynep Kerman'ın titiz çalışmalarıyla bir araya getirilmiş, Sergüzeşt, üniversite kürsülerinden lise sıralarına uzanan kalıcı bir ders kitabı olmuştur. Dilber'e gelince, o, edebiyatımızın unutulmaz kadın kahramanları arasındaki yerini 130 yılı aşkın süredir koruyor. Okul çağında onun adıyla tanışan her kuşak, o küçük Çerkez kızının İstanbul sokaklarındaki ilk sabahını unutmuyor. Programımıza bir fısıltıyla başlamıştık.
1: Korkma, bu ağaçlar, çiçekler sır saklar. İnsan değil ki ihanet etsin.
0: Şimdi bu sözlere tekrar döndüğümüzde Celal haklı çıktı. Ağaçlar sır sakladı. İhanet insanlardan geldi. Dilber ise kimseye ihanet etmedi. 9 yaşından son nefesine kadar alındı, satıldı. Oradan oraya sürüklendi, kilitlendi. Buna rağmen ne kalbini sattı ne de boyun eğdi. Her şeyini kaybetmiş bir insanın avucunda kalan son şeyin kendi yüreğinin nasıl meydan okuyacağını gösterdi. Sezai bu romanı esir pazarlarının henüz hatıralarda kalmadığı bir devirde yazdı. Pazarlar kapandı, soruların ucu açık kaldı. İnsanın insanı eşya gibi görmesi gerçekten sona erdi mi? Bir emeği, bir bedeni, bir hayatı metalaştıran her düzen Dilber'in hikayesini yeniden yazıyor. Bu yüzden Sergüzeşt eskimiyor. Eskiyen yalnızca esaretin kılıkları. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Sergüzeşt'le sırrını çiçeklere emanet eden bir kızın insanlardan esirgenen hürriyeti tabiatta buluşuna tanık olduk.

bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: Mermerin merhametle, ahşabın şefkatle, taşın sanatla bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan, insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır

0: Farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkte musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda. Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
1: Turkuaz.

0: İnsan 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Değerli dinleyenler, bu bölümde insanoğlunun daimi hareket arayışının hayata kattığı renklerden, yani oyun, dans ve spordan bahsedeceğiz. Konuğum Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yalçın Uyar. Sayın Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam.
1: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz hocam?
2: Tabii ki. Adım Yalçın. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde bir öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Uzun yıllar sporculuk geçmişim oldu. Futbolla başlayan, dansla devam eden bir süreç. Bu sürecin içerisinde yine dansla devam eden süreçte şu an Türkiye Dans Sporları Federasyonu Breaking Teknik Kurulu Başkanı olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda yine Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda milli takım koordinatörü olarak görevimi yapmaya devam ediyorum.
1: Çok renkli bir mesleki hayatınız var anladığım kadarıyla hocam, resmi kurumsal yapının dışında. Yalçın hocam, bu konuda aklımıza gelen ilk isimlerden bir tanesi John Huizinga. Huizinga oyun kavramının kültürden bile daha eski olduğunu, kültürün oyunun içinde doğduğunu söyler. İnsan 360 penceresinden baktığımızda insanın hareket etme, yarışma ve oyun oynama içgüdüsü nasıl oldu da binlerce yıl içinde hem sporun hem de dansın kültürel temellerini inşa etti? Yani bir çocuğun sokakta kendi kendini zıplayarak kurduğu o kuralsız oyun dünyası hangi noktalarda kuralları olan rekabetçi bir spora veya estetik bir dansa evriliyor?
2: Çok teşekkür ederim hocam. Huizinga burada en önemli referanslardan bir tanesi. Huizinga burada genel olarak vurguladığı şey şu. Yani diyor ki oyun sadece insana özgü bir şey değildir. Ve aynı zamanda diyor dünyadaki diğer canlılara da ait bir şeydir. Yani buna örnek olarak da işte aslan yavrularının, köpek yavrularının, kedi yavrularının, burada birçok memeli hayvanın oyun oynamasını buna örnek olarak gösteriyor. Ancak bu oyunun yalnızca insanın elinde bir kültüre dönüştüğünü de söylüyor. Yani burada kültür sadece insana ait bir kavram olarak geçiyor ve her ne kadar kültür insanların kanıksamış olduğu örf, adet ve geleneklerin bir yansıması olsa da kültür üretilen bir şey, yapay bir şey ve bunun da özellikle üzerinde durulması gereken bir şey olduğuna dikkat çekiyor. Hareket olgusundan bahsettiniz. Hareket olgusuna baktığımızda da İnsanın doğada hayatta kalma çabasının bir uzantısı olarak biz hareketin ortaya çıktığını görüyoruz. Zaten spor da oyunun bir alt kümesi olarak değerlendirilir. Ve bu anlamda sporun tanımına biz baktığımızda sporun insanın doğayla savaşımı süresinde ortaya çıkan becerilerin toplumsal yaşama boş zaman sürecinde oyun vasıtasıyla aktarımı olarak tanımlandığını görüyoruz. Sporun bu tanımına baktığımızda insanın doğayla savaşımı sürecinde geliştirmiş olduğu beceriler aslında burada tarihin ilk sporlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani burada insanın yerleşik yaşama geçmişle birlikte daha çok taşıma, ulaştırma kökenli, yani işte koşma, yüzme, kürek, kızak, kayak gibi sporların

0: ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bunlara ait materyallerin geliştiğini görüyoruz. Yani burada işte bize ortaya çıkan bulgular bunların da bu şekilde geliştiğini söylüyor. Her ne kadar biz o zamanlar bunların adına spor demesek de bugün adına spor dediğimiz etkinliklerin o dönemde insanın doğayla savaşımı sürecinde ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun yanında yine daha çok bizim tarihin ilk sporlar olarak isimlendirdiğimiz daha çok savunma ya da saldırı kökenli sporlar olduğunu görüyoruz. Bunların da güreş, boks, cirit gibi sporların olduğunu görüyoruz. Ve yine sanayi devrimiyle birlikte yani köyden kente göçlerin artmasıyla birlikte bunun daha çok toplu halde yapılan sporlara evrildiğini, yani işte futbol gibi, basketbol gibi, voleybol gibi sporlara evrildiğini görüyoruz ve bu sporların geliştiğini görüyoruz. Burada oyun, spor ve kültür en kolay gözlemlenebilecek etkinliklerin başında aslında olimpiyatlar geliyor. Bugün hala da günümüzde olimpiyat sporları kavramı değil de biz olimpiyat oyunları diyoruz. Yani Olympic Games kavramını kullanıyoruz. Yani bu aslında geçmişten günümüze gelen bir kültürel sürecin bir devamı ama oyun kavramı burada yine dünyanın şu an mesela en popüler spor etkinliği olimpiyatlar olmasına rağmen biz olimpik sporlar kavramı yerine hala olimpiyat oyunları kavramını kullanıyoruz. Tarihsel köken itibarıyla da yine olimpiyatların kültürü oluşturan unsurlardan biri olan dini inanışların bir sonucu olarak ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü değerleri, inanışları, örf, adet ve gelenekleri aynı olan ancak sürekli savaş halinde olan Yunan site devletlerinin burada sürekli yaptıkları savaşlara bir ara verebilmek için kendi inandıkları tanrı olan Tanrı Zeus adına yaptıkları bir etkinlik, bir ritüel aslında olduğunu görüyoruz. Çünkü bunların kültürel süreçte ortaya çıkan inanışları ve ortak eğlencelerinin bir sonucu olarak biz burada olimpiyatların ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta bu olimpiyatların başlangıcını temsil eden olimpiyat ateşi antik dönemden bu yana bu kültürün bir taşıyıcısı olarak bugün hala olimpiyat oyunlarında kullanılmakta. Bu olimpiyat ateşinin o dönemki tanımı da aslında ilk zamanlar bu site devletlerinin olimpiyat ateşi yakıldığında barış olduğunu görmesi ve olimpiyat ateşi sönene kadar oradaki insanların hiçbir şekilde savaşa bulaşmaması, bulaştıkları takdirde de çok kötü bir şekilde cezalandırmalarını esas alıyor. Bugün mesela bütün olimpiyat açılışlarında olimpiyat ateşini kimin yakacağı, olimpiyat ateşinin yandığı andan itibaren resmi olarak olimpiyatların başladığı gibi durumlarda antik çağlardan günümüze bu geleneğin devam ettiğini bize gösteriyor.
1: Peki hocam, toplumsal yansımalarına baktığımız zaman toplumsal olarak biz her zaman spor genellikle böyle rekabet ve performans. Dansı ise böyle daha ziyade estetikle ilişkilendirip iki farklı kutba koyuyoruz. Oysa her ikisinin de bugün artık böyle performans haline geldik. Her ikisinin de merkezinde muazzam bir disiplin, ritim duygusu ve bedensel zeka var. Ya yani bu üçü arası iyi olmayan kişilerin sporda ve dansta başarılı olması pek de olası gözükmüyor. Bir spor bilimci olarak siz spor ve dans arasındaki bu ince çizgiyi nasıl tanımlıyorsunuz? Bu iki alan aslında birbirinin devamı mı? Ve devamında şunu sormak istiyorum hemen ekleyerek. Sadece sanat olarak gördüğümüz bir dansın içindeki o yıpratıcı atletik performans veya sadece skor odaklı izlediğimiz bir spor müsabakasındaki estetik ritmi gözden kaçırabiliyor muyuz?
0: Bu iki kavram aslında birbiriyle tamamen aynı kavramlar. Yani birbiri içinde değerlendirmesi gereken kavramlar olduğunu düşünüyorum. Yani bunu açıklayabilmek için biraz evvel sizin de vurguladığınız gibi ritim kavramını doğru anlamak gerekiyor. Çünkü burada anahtar kelime ritim. Mevcut sporların hemen hepsinde beceri ve teknik gelişimi ön plandadır. Burada örneğin daha anlaşılır olması bakımından bir futbolcunun işte teknik becerisinin iyi olması, İşte top kontrolüyle, top sürme yeteneğiyle, pas kalitesiyle ya da şut tekniğiyle anlaşılır. Ya da bir atlete baktığımızda örneğin bir sırıtla atlama sporcusunun tekniğinin iyi olması, işte sıra yaklaşma koşusundaki temposu, sırığı taşırken koşu ekonomisiyle ayarlayabilmesi, doğru zamanlamada sırığı dikebilmesi, sırıkla yükselebilmesi ve sonuçta çıtanın üzerinden kusursuz geçebilmesi bu süreçlerin hepsinin aslında kümülatif bir sonucu. Yani burada ister futbolla olsun, İşte ister atletizmde olsun, yüzmede, güreşte, halterde herhangi bir branş fark etmez. Teknik gelişim gerektiren sporların hepsinde ritmin ön planda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü ritim olmadan teknik gelişim mümkün değildir. Tekniği iyi olan bir sporcunun da ritim duygusu aynı oranda üst düzeydir ve çok gelişmiştir. Zaten ritim kelimesi Latince'de akış anlamında kullanılmaktaymış. Yani herhangi bir sporda bedeni kontrol etme, dengeyi sağlama veya o tekniği en doğru biçimde uygulayabilme, vücudun belirli bir ölçü ya da ahenkte hareket etmesinin gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Aksi takdirde tekniğin doğru gelişmesi de mümkün değil. İşte ritim duygusunun da burada gelişmiş olması, sporcunun tüm teknik ve işte o

0: kralı becerileri doğru sırada, doğru zamanda, doğru vücut formunda ve sürekli yapabilme imkanını sağlıyor. Buradan hareketle en iyi sporcuların ritim duygusu en fazla gelişmiş sporcular olduğunu da yine söyleyebiliriz. Dolayısıyla ister dansta, ister herhangi bir spor branşında olsun, ikisi de temelde doğru tekniği uygulayabilmek için gelişmiş bir ritim duygusuna ihtiyaç duymakta. O nedenle başta da söylediğim gibi spor ve dansı bu anlamda birbirinden ayırmak mümkün değil. İkisi birbiri içerisinde ele alınması gereken kavramlar.
1: Hocam, bu bölümün temel aslında getirmek istediği noktalarından bir tanesi de breakdance. Arada zikrettiğiniz, siz söylediğiniz breaking de
0: Evet,
1: resmi
0: breaking
1: adı
0: denen,
1: sanırım
0: evet.
1: breaking. Biz halk arasında breakdance
0: Doğru,
1: diye
0: doğru.
1: adlandırıyoruz. İnsanın doğası gereği böyle iki ayağı üzerine durması beklenirken, ya bir insan neden dans etmek, kendini ifade etmek için kafasının üstünde amuda kalkıp bir fırıldak gibi dönmeye ihtiyacı hisseder? Biraz da halk diliyle soruyorum bu soruyu. Yani bedenin sınırlarını, yer çekimini, bu kadar zorlamanın ardındaki o psikolojik ve varoluşsal etki nedir? Yani bu ekstrem hareketler aslında gündelik hayatın bize dayattığı o katı kurallara, düzene ve sıradanlığa bedensel bir isyan, fizyolojik bir başkaldırı olarak mı nitelemeliyiz bunu?
0: Evet, yani aslında burada tabii hareketin kökenlerine yine gitmek gerekiyor ve burada hareketin kökenlerine gittiğimizde yine Huizinga'ya bir atıfta bulunmakta fayda var. Yani Huizinga burada diyor ki oyunun insanın kendisini ve çevresini tanımak için yaptığı ilk etkinlik olduğunu söylüyor Huizinga. Dolayısıyla insandaki hareket etme, hareket vasıtasıyla yarışma veya sonradan işte şimdi spor adını verdiğimiz etkinliklerin tamamı aslında insanın kendini ve çevresini tanıma, kendisini tanıdıkça da becerilerini geliştirebildiğini görme ve bu ölçüde de çevresel koşullarla başa çıkma, onlara galip gelme arzusunun bir sonucu olarak düşünülebilir. Burada modern olimpiyatların kurucusu ve aynı zamanda işte bir pedagog olan Pierre de Coubertin, modern olimpiyat fikrini ilk ortaya attığında olimpiyatların sloganı haline gelmiş ama hala da modern olimpiyatlarda kullanılmaya devam eden Latince altius, fortius, citrus kelimelerini aslında burada kullanmak gerekiyor. Burada yani daha yüksek, daha güçlü ve daha hızlı olarak olimpiyatların sloganı vurgulanmış. Kubert'in aslında insanoğlunun gelmiş olduğu fizyolojik, teknolojik ve medikal sınırlar dahilinde insan vücudunun limitlerini daha ne kadar geliştirebileceğini sorguluyor. Ve buradan da bir nevi insan bedeninin ve iradesinin sınırlarını sürekli geliştirme ve insanoğlunun kendini aşma arayışının bir yansıması olarak biz bunu düşünebiliriz. Burada tabii biraz da abartmak pahasına söyleyeceğim ama breakdance bu noktada insanın hareket etme becerisinin gelmiş olduğu en üst aşama olarak insan bedeninin gizli kalmış sırlarını ortaya çıkarmaya yarayan bir hareket üretme sanatı bize göre. Tüm başarılı duyguları tabii ki değerlidir. Örneğin bir dağcı dağın zirvesine çıktığında hissettiği o başarma duygusu, zafer duygusu, o yeterlilik ve özgüven duygusu ile bir breakdansçının bir hareketi yapmayı başardığındaki duygular aşağı yukarı aynı duygulardır. Ama breakdansçı açısından sanırım en belirgin fark, biraz önce de belirttiğim gibi insan bedenini farklı düzlem ve açılarda kullanarak kişinin kendi antropometrik özelliklerine göre yeni hareketler üretme çabasıdır. Çünkü breakdansın kendi içinde var olan o orijinal olma, özgün olma, yapılmamışı ortaya çıkarma felsefesi breakdance'ı diğer sporlardan ve danslardan ayıran bence en belirgin fark. Dolayısıyla bir breakdance açısından biraz evvel söylediğim altius, fortius, sitius yani daha yüksek, daha güçlü, daha hızlı kelimeleri her zaman limitleri ileri taşıma ve kendini aşmaya çalışma bakımından daha güncel diyebiliriz diğer sporlara oranla.
1: Hocam, breakdance aslında baktığımız zaman toplumun önemli bir kesiminin ilgi duyduğu, önemli bir kesiminin de ön yargılı baktığı aslında bir etkinlik, bir dans türü. Ama ister ilgi duysun ister duymasın, hepimiz televizyonda ya da canlı gördüğümüz zaman mutlaka bir gözümüz takılıyor, bir dikkat çekiyor. Biraz böyle geçmişine doğru gittiğimiz zaman breakdance'ın 1970'lerde, yanlış biliyorsam düzeltin
0: Doğru.
1: lütfen, New York'ta doğduğu, aslında dezavantajlı gençlerin hani şiddet yerine enerjilerini atmak için oluşturduğu bir alt kültür, bir sokak dili olduğu ifade ediliyor. Ve bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ile birlikte artık bir olimpiyat sporu haline geldi. Sokaktaki bir isyanın dünyanın en prestijli kurumsal spor arenasına taşınması bize kültürlerin dönüşümü hakkında ne söylüyor? Yani biraz daha açacak olursam soruyu. Breakdance olimpiyatlarda puanlanan bir spora dönüştüğünde o sokak ruhunu, o asi kimliği kaybetme tehlikesi yaşar mı? Yoksa bu hak ettiği bir kültürel zafer midir?
0: Evet, tam da söylediğiniz gibi aslında breakdance New York'un bir kenar mahalle

ailesi olan Bronx'tan ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmayı başarıyor ve bunu sürdürülebilir hale getiren ilk ve tek olimpik dans sporu. Yani bu vurgu çok önemli. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin de burada breakdance seçmesinin altında yatan temellerden bence bu. Çünkü breakdance yaşayan bir kültür olarak hala bütün dünyaya yayılan, yani çıktığı yer belli olan, bu kültürü geliştiren kişileri belli olan ve hala yaşayan kişiler var. Breakdance'ı ortaya çıkartan kişilikler içerisinde. Bütün dünyaya yayılan aslında şu an herhalde Amerika'nın ihraç ettiği en büyük kültürel oluşumlardan bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii burada breakdance'ın ortaya çıkışını tetikleyen birkaç kırılma noktası var. Bunlara değinmek gerekiyor. Bunlardan ilki New York'ta 1948 yılında başlayan bir otoyol projesi. Bu otoyol projesinin inşaatının çok uzun sürmesi nedeniyle Bronx Mahallesi zamanla bir kenar mahalleye dönüşüyor. Ve bu durumda Bronx Mahallesi'ndeki ev kiralarının düşmesini beraberinde getiriyor. Ev kiralarının düşük olması da burada siyahi ve Latin Amerikalı göçmenlerin buraya taşınmasını yine beraberinde getiriyor ve Bronx'taki sosyo-kültürel yapı bu şekilde yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bronx Mahallesi bu yapının neden olduğu işte çete savaşları, cinayetler veya polisle çatışan çeteleriyle ülke genelinde kötü bir şöhrete sahip oluyor aslında. Bu gençlerin işte göçmen olmaları, daha çok toplumdan dışlanan gençler olmaları nedeniyle agresif, kavgacı yapıları her zaman burada onların toplumdan bir şekilde izole olmalarını ve ilerleyen süreçte eğlence merkezlerine alınmamalarını da beraberinde getiriyor ve bu da yine onların kendi enerjilerini atabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir ortam olmamasını sağlıyor. 1970'li yılların ortalarına gelindiğinde yine özellikle siyahi ve Latin Amerikalı gençlerin eğlence merkezlerine alınmamalarına bir tepki olarak kendisi de bir DJ olan DJ Kool Herc burada kendi elektronik aletlerini sokağa kurarak her kesimden insanın özgürce eğlenebilmesi için sokak partileri düzenlemeye başlıyor. İşte burada biraz evvel sizin bahsettiğiniz ilk isyanın kıvılcımı da DJ Kool Herc'ün bu girişimi sayesinde ortaya çıktı diyebiliriz. Burada bu sokak partileri artık öylesine popüler bir hale geliyor ki New York'un çeşitli bölgelerinde daha sonra hip hop'un babaları olarak isimlendirilecek olan Afrika Bambaataa ve Grandmaster Flash gibi diğer DJ'ler de partiler düzenlemeye başlıyor. Ve bu sokak partilerinde çalınan işte blues, funk, caz gibi farklı müzik türlerine ayak uydurmaya çalışan gençler bu müzik çeşitliliği ve bu sokağın özgürlüğünde farklı dans figürlerini o müziklerle birlikte harmanlamaya çalışıyorlar. Bu figürlere sokağın vermiş olduğu özgürlükle birlikte çeşitli akrobatik öğeler katmayla birlikte bu hareketler zenginleşiyor ve burada ilk breakdance hareketlerinin temelleri atılmaya başlanıyor diyebiliriz. Breakdance hareketlerinin doğaçlama oluşu, her dansçının kendi tarzını ve dans anlayışını kendi stilinde yansıtıyor oluşu, breakdance figürlerinin kısa süre içerisinde çoğalmasını da beraberinde getiriyor. İlk breakdance hareketlerinin nasıl ortaya çıktığına daha çok derinlemesine baktığımızda bunların akrobasi, o dönem işte çok popüler olan dövüş sanatları, capoeira gibi, caz müzik figürleri gibi ya da jimnastik hareketleri gibi bir çeşit karışım şeklinde ortaya çıktığını görüyoruz. Ama burada yine break dans kelimesi kavramsal olarak aslında yanlış anlaşılan bir kelime. Burada dans dans evet ama break kelimesi nedir dediğimizde break kelimesi de yine ilk kez böyle bir sokak partisinde ortaya çıkıyor. Break kelimesi biliyorsunuz İngilizce'de mola vermek, işte kırmak, fren yapmak gibi birçok anlama sahip. Ancak break dansa adını veren break kelimesi burada mola anlamından geliyor. Burada DJ Kool Herc'ün çaldığı plaklarda davul ve davul bas dışında tüm enstrümanların sustuğu aralıkları çift pick-up'ta aynı plaklarda çalarak uzattığı kısımlar aslında burada break kelimesinin kelime anlamını getiriyor. DJ Kool Herc mola verdiğinde müziği uzatmak için burada iki pick-up'a aynı plağı takarak bu müzik kısımlarını uzatıyor. O esnada pick-up başında

0: de bu aralarda sadece davul ve baslardan oluşan müziklerde dans ettiklerini, buralarda performansların arttığını ve dansçılarının hünerlerini sergilemek için özellikle bu araları beklediğini fark ediyor. Daha sonra bu aralarda dans eden kişilere breakboy, yani işte mola dansçıları adını veriyor. Bugün erkek dansçılara bütün dünyada b-boy yani breakboy, kadın dansçılara ise b-girl yani break girl denmesi de tamamen buradan gelmekte. Breakdance hareketleri tabii çok estetik ve çok ilgi çekici hareketler olması o dönemin New York gençleri arasında bu dansın çok kısa süre içerisinde popülerleşmesini sağlıyor. Ve bu gençlerin yeni bir toplumsal kimlik geliştirmelerine öncülük ettiği görülüyor. Sokak partilerinin ve dolayısıyla breakdance'ın New York'ta yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte New York genelinde de suç oranlarında ciddi bir azalma olduğu gözlemleniyor. Ve bunun üzerine breakdance devlet tarafından da desteklenmeye başlıyor. Hatta DJ Kool Herc'ün ilk sokak partisini düzenlediği sokak olan 1570 Sedgwick Caddesi New York Belediyesi tarafından ismi değiştirilerek hip hop kültürünün başladığı yer olarak kabul edilmesi nedeniyle Hip Hop Bulvarı adı veriliyor ve her yıl 11 Ağustos tarihinin de Dünya Hip Hop Günü olarak kutlanmasına karar veriliyor. Yani bir başka deyişle eğlence merkezlerine alınmayan, sosyal hayattan dışlanan bu gençlerin sokakta başlattıkları o bahsettiğiniz isyan hareketinin bütün dünyaya yayılması ve bugün hala yaşayan bir kültür olarak da varlığını sürdürmesi aslında oradaki sosyokültürel yapının bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
1: Hocam breakdance'la ilgili çok duyduğumuz kavramlardan bir tanesi battle. Yani Türkçesi savaş, meydan okuma gibi de çevrilebiliyor. Bu breakdance yarışmalarında bu karşılıklı atışmalar esnasında ortada fiziksel bir temas ya da şiddet yok. Muazzam bir agresyon, meydan okuma, gövde gösterisi var. Dolayısıyla sporun içindeki bu şiddetsiz meydan okuma ritüeli de gençleri kendi kimliklerine, aidiyetlerini bulma konusunda bir yola doğru sürüklüyor mu? Yani bir rol oynuyor mu burada?
0: Yani evet, battle kültürü New York'taki o çete savaşlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir kültür ve orada insanlar, daha doğrusu çeteler, kavga yoluyla ya da işte orada herhangi bir suça meydan verecek bir durum olmaksızın danslarıyla ön plana çıkarak birbirlerine meydan okumalarının sonucunda ortaya çıkan bir kültür. Tabii burada battle kültürü bugün o dönemin dinamiklerini yansıtacak şekilde yaşamıyor. Çünkü bugün olimpiyatlarda breakdance'ın bize göre yeterince ilgi görmemesinin altında yatan temel neden de aslında bu diyebiliriz. Çünkü breakdance hakem değerlendirme sisteminde battle'ın bu breakdance hakem değerlendirme sistemlerini hazırlayan kişilerce yeteri kadar ön planda tutulmaması ve burada breakdance'ın battle özelliğinin burada yok olması nedeniyle breakdance'ı bilmeyen izleyiciler tarafından çok fazla takip edilememesi, yani kimin hangisinden daha üstün olduğunu bir şekilde gösterememesi aslında burada bizim gelinen süreçte battle kültürünün, yani breakdance'daki battle kapışmalarının tamamen yok olmaya doğru gittiğini bize gösteriyor. Tabii burada diğer dansçılar burada sadece bir dans çıkarak kendi setini yapıyor, diğer dans çıkarak kendi setini yapıyor ve hakemler de burada iki dansçının kendi yaptıkları sete ilişkin bir karar vermesine zorlanıyor. Oysa ki battle burada bir kişinin yaptığı hareketin daha iyisini, ondan daha üst düzey bir seviyede ya da daha üst bir teknikle karşılık vermesi anlamına geliyor. Bu şekilde olduğu takdirde hem breakdance'ın seyir zevki anlamında daha çok izlenilebileceğini hem de 2032 ye giden süreçte 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında maalesef breakdance yer alamayacak. 2032 Brisbane'de breakdance'ın daha rahat yer alacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda burada sadece küçük bir kural değişikliğine ihtiyaç var. Yani burada yine jimnastik gibi, futbol gibi, güreş gibi birçok sporda biz kuralların küçük değişikliklerle yapıldığını görüyoruz. Breakdance'da bu kural özlerine dönecek, köklerine dönecek şekilde küçük bir düzenlemeyle battle'ın tekrar işin içerisine dahil edilmesi ve yüksek puan battle'a verilmesi sağlanırsa o zaman breakdance'ın tekrar dünyada hak ettiği yere geleceğini ve battle kültürünün de o kavgaya, suça ya da herhangi bir şeye bulaşmadan kendisini dansıyla ifade etmeyi ve işte o sanatsal şekilde kendisini daha iyi ifade etmeyi beraberinde getireceğini düşünüyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli katkılarınız ve zamanınız için.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, bu bölümde insanoğlunun daimi hareket arayışının hayata kattığı renklerden yani oyun, dans ve spordan bahsettik. Konuğum Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Yalçın Uyar'dı. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. insanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan.

0: İnsan 360.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke, yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatıyla ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da.

Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ti. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdeye kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yönelik kasvani adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder, ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremez, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz, dedi. Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede %90'la rekor kırdık ifadelerini kullandı. Türkiye, PISA 2025'te OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından

ortak bölge oluşturacaklarını belirterek, Washington son günlerde İran'ın yeni füzelerinden net bir uyarı aldı, dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda 27 kişi öldü. Gazze'de uzuvlarını kaybeden çocuklardan Adidas'a tepki. İsrail'in Gazze şeridine yönelik katliam ve soykırım saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, Alman spor giyim devi Adidas'ın reklam kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatmasına tepki göstererek, "Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?" diye soruyor. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. ABD'li temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua ise bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Ve spor, Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Korendon Alanyaspor'da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray puanını 10'a yükselterek haftayı lider tamamladı. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 9 puanla 2. sırada yer aldı. Kocaeli Spor ise averajda 3. sırada bulunuyor. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Lefkoşa 32, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Viyana 33, Bern 31, Sofya 28, Saraybosna 33, Üsküp 32, Tiran 34, Kerkük 40, Bakü 25, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 18, Amsterdam ve Kopenhag 19 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ali İhsan Yıldız'la sizdeyiz. Şimdi dolu dolu bir program bizi bekliyor. İklimden hukuka, teknolojiye birçok başlıkta konuları konuşacağız. Daha derin analizlerini Mehmet Kancı'dan alacağız. Ama tam olarak hangi konular var gündemimizde? Bunların cevabını Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Şimdi Miray Önsal ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bu hava olayları 2027 yılında da yakamızı bırakmayacak gibi görünüyor. Çünkü Pasifik Okyanusu'nda aynı anda 3 kasırganın oluştuğuna dair haberler var. Pasifik Okyanusu'ndan bize ne demeyelim, çünkü okyanuslardaki suların ısı değişimleri artık bizleri çok daha yakından ilgilendiriyor. Bu sabah bazı haberler vardı Miray Önsal. Rize ve Doğu Anadolu taraflarında yüksek kesimlere kar yağmış. Bu sene kar yağmayan herhangi bir mevsim yok. Yani evet. Ağustos ayında dahi kar gördük. Çin'de Soder tayfunu yeniden güçlendi. Can kayıplarını ve hasarı giderek arttırıyor. Endonezya'da volkanik kül alarmı var. Chicago'da sıcaklığa dayanamayan köprüler var ve tabii ki en önemlisi küresel gıda fiyatlarının Kasım 22'de aldığı durum.

0: Bu iklimin bir sonucu da olacak iklim krizi.
1: Tabii ki iklim krizinin, çünkü bu daha başlangıç diyebiliriz. Neden başlangıç diyoruz? Avrupa'da etkili olan sıcak hava ve kuraklık nedeniyle bu gıda fiyatları önümüzdeki yıl daha da artacak. Kanarya Adaları açıklarında bir göçmen teknesi faciası var ve komşumuz Yunanistan'da da Batı Nil virüsü meselesi giderek kontrolden çıkıyor. Ve Güney Kore'de hatırlarsa dinleyicilerimiz bir Jeju Adası'ndaki kayıp kişiler meselesi vardı. Bununla ilgili son gelişmeleri aktaracağız. Ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında da ilk duruşma görüldü. Bir de yine dinleyicilerimiz, bizi yakından takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Belçika'nın başkenti Brüksel'de skuterların tamamen yasaklanmasına yönelik bir karar vardı. Ankara'da da, başkentte de geçen hafta bir kaza oldu. Bir meslektaşımız yaralandı. Bununla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşacağız.
0: Yine dolu dolu başlıklarımız var. Dinleyicilerimizi bekletmeden hemen girelim. Pasifik'te aynı anda 3 kasırga etkili olacak, oluyor hatta ve bunlar özellikle Hawaii için olası bir takım senaryolar, kötü senaryolarda çiziliyor, yazılıyor işte bu kasırgalarla ilgili. Lowell, Carina ve Mary kasırgaları aynı anda etkili oluyor Pasifik'te ve sıcak deniz sularının etkisiyle de bu fırtınaların güçlenmesi ve kategori 5 seviyesine ulaşması bekleniyor Lowell kasırgasının. Dolayısıyla bu olası etkiler nedeniyle de yakından izleniyor bu kasırganın hareketleri, işte okyanustaki, Pasifik'teki bu değişimler. Mary kasırgası ise Meksika kıyılarında tehlikeli dalgalara yol açıyor. Kasırgaların büyük bölümü açık denizde ilerlerken yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte yerleşim yerlerine ya da dediğimiz gibi işte Meksika'ya ve Hawaii'ye nasıl etki edecek diye bunu artık ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama bu işte El Niño'dan sürekli konuşuyoruz ya, bu Pasifik'teki aslında iklim değişikliği, yani aşırı hava olaylarının, işte bir anda ısınma bir anda soğumanın nasıl okyanusa etki ettiğini ve bunun da nasıl aslında fırtınalara dönüştüğünü, bir domino taşı etkisi gibi birbirini zincirleme şekilde nasıl etkilediğini de görüyoruz yine bu örnekte olduğu gibi.
1: Hatta meteoroloji uzmanlarının dikkat çektiği bir husus var. Bu kasırgalar artık yalnızca okyanuslarda değil, iç denizlerde de görülmeye başlanabilecek. Hatta Akdeniz'de böyle küçük çaplı kasırga etkisinde fırtınalardan bahsediliyor. Yani içinde bulunduğumuz günlerde çok değişken hava koşullarına şahit oluyoruz. Ani ısı yükselişleri, ani ısının ani düşüşleri. Dolayısıyla 2027 yılında bunun etkileri daha da devam edeceği söyleniyor. Özellikle okyanuslarda ölçülen deniz suyu sıcaklıkları farkı muazzam seviyelerde.
0: Bunun da sonuçları fırtına ve kasırga
1: Evet.
0: olarak bizim önümüze geliyor. Nitekim Çin'de de vardı.
1: Evet.
0: Sodal tayfunu Çin'in Fujian eyaletinde üçüncü kez karaya çıktı ve yeniden güçleniyor bu tayfun. Bölgede şiddetli yağış ve sellere neden oldu. Çok sayıda bölgede ulaşım aksadı ve binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Can kayıpları da yaşandı. Jiangxi eyaletinde en az 3 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi kayboldu. Çünkü heyelanlar da oluyor buna
1: Tabii.
0: bağlı olarak.
1: Nepal'de keza, onu da
0: Evet.
1: unutmayalım. Nepal'deki su baskınlarının ardından o buzulların erimesi ve dağlardan nehirlere dökülmeleriyle beraber yaşanan o korkunç su baskınlarının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nepal'de can kaybı sayısı 1300'ü aşmış vaziyette. Ancak hala su baskını, o şiddetli su baskını sırasında saklandıkları yerlerde sağ olarak bulunan insanlar var. Olayın üzerinden 9-10 gün geçmesine rağmen. Ancak tabii Nepal nasıl ayağa kalkacak böyle bir felaketten sonra, o da konunun bir başka boyutu. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik işte ciddi eleştiriler vardı. Bu afetin boyutlarını sakladığına ilişkin, Tibet bölgesindeki can kayıplarının ve zararın kesin boyutlarının bilinmediğine dair. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti'ni bu sene 2026 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok farklı noktalarında çok büyük afetler meydana geldi. Bunun tabii ekonomiye etkisi ne olacak? İşin en önemli kısmı bu. Bu tür anormal hava olayları, malum, Avrupa Birliği'nde büyümeyi sıfırlayacak boyutta bir sıcak hava dalgası silsilesi yaşadı Avrupa. Hatta bu sıcak hava dalgalarının şu sıralar altıncısı etkili Avrupa'da. Yani orada mesele bitmiş değil. Dolayısıyla Avrupa'da kuraklık ne boyuta ulaşacak? İşte Ekim ayında yapılması gereken tarımsal faaliyetler yapılacak mı? Avrupa şu anda bunu bilemiyor. Birazdan zaten gıda fiyatları meselesine geleceğiz. Yani Avrupa'da enflasyonu daha tetikleyecek iklimsel gelişmeler söz konusu.
0: Şimdi gıda fiyatlarına etkisini konuşalım bence
1: Evet.
0: dilerseniz. Elbette bu işte iklim krizinin, aşırı hava olaylarının bir takım dönütleri de olacak. Küresel gıda fiyatları Ağustos ayında %1,9 artarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre artışta aşırı sıcaklar, kuraklık, savaşlar ve Karadeniz'deki lojistik sorunlar etkili oldu. Gıda fiyatlarındaki yükselişte özellikle şeker dikkat çekti. Şeker fiyatları Ağustos'ta %11,9 artarken tahıl fiyatları %2,2, süt ürünleri fiyatları ise %2,3 yükseldi. Ayrıca olumsuz hava koşulları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle 2026 küresel tahıl üretimi tahminini 3,4 milyon ton düşürüldü tahmini ve 2 milyar 980 milyon ton olarak açıklandı tahıl üretimi.
1: Şimdi her şey bir kelebek etkisiyle, bir
0: Evet.
1: domino etkisiyle ilerliyor. Yani kuraklık tarımsal üretimin azalmasına yol açıyor. Hatta savaşlar tarımsal üretimin, o üretilen malın ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmasını etkiliyor. Bu gıda fiyatlarını arttırıyor. Bu çeşitli ülkelerde enflasyonu tetikliyor, sosyal patlamaları tetikliyor. Ve şimdiki senin bu saydığın artışlar neye yol açacak? Afrika'dan veya Güney Asya'dan daha fazla göç hareketine yol açacak. Mesela Karadeniz'deki lojistik sorunlar dedik. Ne bu lojistik sorunlar? İşte gemilere düzenlenen drone
0: Saldırılar.
1: saldırıları, özellikle Ukrayna'nın malum son dönemde Türk gemilerine yönelik saldırıları vardı. Son bir haftadır Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi'ne, Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasının ardından geçen hafta bu saldırıların kesildiğini görüyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybeden Türk denizciler de vardı. Ancak mesela özellikle Rusya ve İran'daki rafinerilere düzenlenen saldırılar nedeniyle bu rafinerilerin üretimde %40, %50 oranında kapasite kayıplarıyla beraber dünyada dizel yakıt fiyatlarında, motorun fiyatlarında muazzam bir yükseliş yaşanmakta şu anda Miray. Bu neye yol açıyor? Motorini en fazla kullanan sektör hangisi? Lojistik sektörü ve tarım sektörü. Hatta Rusya benzin ihracatını ve motorun ihracatını yasakladı. Rusya Devlet Başkanı Putin motorun ihracatını yasaklarken en önemli sebeplerinden bir tanesi, yalnızca tanklar kullanmıyor dizel yakıtı. Çiftçiler de bu dizel yakıtı kullanıyor. Ne pahasına olursa olsun dedi Rusya Devlet Başkanı. Ülkemizdeki çiftçiler uygun fiyata motorin bulmaya devam etmeli ve tarımsal faaliyetlere ara verilmemeli dedi.
0: Üretim devam
1: Tabii
0: etsin diye.
1: üretim devam etmeli. Tarlaların ekilmesi, hasadının devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla çevremizde yaşanan bir takım olumsuz jeopolitik olaylar yalnızca o cephe hatlarında görülen zarardan ibaret değil. Bunun arkasından çok başka sorunlar da geliyor.
0: Ama mesela Rusya'dan görüntüler de geliyor. Hatta şimdi haber arkadaşlarımız da gittiğinde bize yolluyordu böyle görüntüler falan. Haberleri de sıkça yapıldı. Orada işte bu işte petrol benzinliklerde, petrol alınan yerlerde böyle muazzam sıralar olduğunu
1: Şimdi
0: görüyoruz.
1: benzinde ciddi zaten sıkıntı var. O sıkıntı benzinde yaşanıyor. Yani Rusya'da benzin bulma konusunda sorun var.
0: Yani
1: Yani
0: ihracat yapılmasa bile yeterli mi acaba?
1: yeterli değil. Yani benzinde ciddi sıkıntı var. Ama dediğim gibi tarım sektörünün bir zarar görmemesi için ne pahasına olursa olsun motorun tedarikine devam ediyor Rusya devleti. Ancak benzin konusunda daha karneyle benzin dağıtım uygulanıyor.
0: Noktasına evet
1: Tabii geldi.
0: gelindi. Şimdi bir yandan tabii hani çiftçiyi korumak için önemli adımlar atılıyor ama dediğimiz gibi daha belki geniş perspektiften bakmamız gerekiyor sorunlara.
1: Evet.
0: Yani tüm sonuçları etkilerini çözmeye çalışırken belki de nedenlere odaklanmak gerekiyor. Bir
1: Tabii
0: yanda
1: ki.
0: savaşlar var. Bu işte zaten bir takım jeopolitik açıdan da bu işte dağıtımı zorlaştıran bir şey, tarım ürünlerine erişimi zorlaştıran bir şey. Hem lojistik sorunları beraberinde getiriyor, hem de dediğimiz gibi iklim krizi açısından üretim sorunları da var. İkisi de birleşince işin içinden çıkılmaz bir noktaya
1: İşin
0: gidiliyor.
1: içine iş nereye geliyor işte? Düzensiz göçe geliyor.
0: Evet, düzensiz göçe geliyor. Nitekim İspanya'dan da bir haberimiz var. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında Gambiya'dan yola çıkan bir teknede 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ve ölenler arasında bir bebeğin de bulunduğu

0: açıklandı. Yüzden fazla kişinin bulunduğu teknenin yaklaşık 26 gün boyunca denize sürüklendiği ve 7 Ağustos'ta Gambiya'dan hareket ettiği tahmin ediliyor. 44 kişi de kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
1: Şimdi dinleyicilerimizin dikkatini bir noktaya çekmek isterim. Tekne ne zaman hareket etmiş? Gambiya'dan 7
0: 7
1: Ağustos'ta.
0: Ağustos.
1: Şimdi biz bu haberi, daha doğrusu uluslararası medyaya bu haber geçen hafta düştü. Yani neredeyse bir ay
0: Bir ay
1: sonra.
0: neredeyse.
1: Bu insanların bir ay boyunca neler yaşadığı bilinmiyor. Ve genellikle bu sık tekrarlanan vakalar. Yani artık dünyada bu düzensiz göçmenlerin denizde yaşadıkları felaketler sıradan bir vaka olarak kabul edilmeye başlandı. Pek de dikkat çekmiyor, gündem olmuyor. Ancak Atlantik Okyanusu'nun Avrupa kıyılarında, Afrika kıyılarında bu tür vakalardan haberdar olmadığımız vakalar var. Yani büyük ihtimalle.
0: Basına yansımayan,
1: Basına
0: değil mi?
1: yansımayan, haberdar olmadığımız ve İspanya zaten belli ki bu düzensiz göçün hedefi haline getirilmiş vaziyette. Geçen ayda İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında Septe kentinde o muazzam demografik operasyona şahit olduk. Yani bir yandan da bu düzensiz göç birileri tarafından jeopolitik bir silah olarak kullanılıyor. İşte İspanya'da Sanchez hükümeti bu konuda köşeye sıkışmış vaziyette. Geçen haftadan itibaren Madrid'de ve İspanya'nın çeşitli kentlerinde aşırı sağcılar göçmenlere karşı çok büyük sokak olayları, eylemleri düzenlemeye başladılar. Yani
0: Neler
1: buna
0: yaşandı peki?
1: Yani çok ufak çaplı, şimdilik ufak çaplı çatışmalar yaşandı. Ama belli ki bu düzensiz göç tahriki ve bunun
0: Devam
1: yarattığı
0: ediyor.
1: provokasyon İspanya'da hükümetin belki de olması gereken vakitten daha önce seçime gitmeye zorlayacak sosyalist hükümeti.
0: Ya da orada belki işte Avrupa'da aşırı sağın yükseldiğini sürekli
1: Evet.
0: ifade ediyoruz. İspanya'da da acaba bu tarz olaylar seçmenin eğilimini bu şekilde değiştirecek mi? Yani çünkü çok fazla göçmenlik üzerinden provokasyon yapıldığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Hani orada acaba işte hakikaten hükümete yönelik bu eleştiriler
1: Ya,
0: belli ki artıyor zaten.
1: yani İspanya'da hala bütün eleştirilere rağmen, Sanchez'e yönelik eleştirilere de rağmen anketlere baktığımız zaman merkez sağdaki Halk Partisi ile Sosyalist Parti'nin başa baş olduğunu görüyoruz. Yani arzu edildiği ölçüde belli ki Sanchez'i yıpratamıyorlar. İspanya'da bu çok etki etmez. Çünkü İspanya aynı zamanda sadece Afrika'dan gelen değil, Latin Amerika'dan gelen göçmenlere de kapısını açmış bir ülke özellikle. Ve İspanya halkı şunun bilincinde, yani göçmenlere ihtiyaç duyduğunun bilincinde. Almanya gibi bu konuda bilinçsiz bir kitle yok. Yıllardır 1960'lardan bu yana ekonomilerinin yarattıkları sahte cennetin aslında göçmenlerin bilek gücü sayesinde inşa
0: Olduğunu,
1: edildiğini fark edemeyen bir kitle var orada. Gelecek hafta zaten programımızda bu Almanya'daki eyalet seçimlerini konuşacağız. Hatta bir sonraki hafta Berlin eyalet seçimlerinin ardından da yine burada bir konuğumuz olacak. Almanya'yı çok iyi bilen ve kendisiyle de Almanya'daki eyalet seçimlerini ve aşırı sağın yükselişini konuşacağız. Yani bu tür demografik operasyonların İspanya siyasetinde henüz bunu düzenleyenlerin arzu ettiği etkiyi yarattığı kanaatinde değilim ben şimdilik.
0: Şimdi bir yandan da bu Endonezya'ya dönmek istiyorum. İşte aşırı sıcaklardan konuştuk. Bunun bir takım işte zincirleme şekilde politikaya etkisini de konuştuk. Endonezya'da da volkanik kül alarmı var. Yani
1: Evet.
0: bir yanda bu aşırı sıcakları görüyoruz. Bir yanda da böyle sanki
1: Volkanik faaliyetler bu sene
0: hareketlenmeye
1: sismik
0: başladı.
1: ve volkanik faaliyetler bu sene çok fazla.
0: Çok fazla var.
1: Hatta geçtiğimiz haftalarda yalnızca bir hafta içerisinde Pasifik Okyanusu kıyısında Amerika kıtası ve Asya'da 187 büyük sarsıntı kaydedilmişti.
0: Çok fazla
1: Ve
0: değil mi?
1: volkanik hareketlenmeler de var yani.
0: Şimdi bu volkanik hareketlenmeler sebebiyle de Soekarno hatta uluslararası havalimanı Anak Krakatau yanardağındaki patlama nedeniyle havadaki volkanik kül tespit edilmesinin ardından geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Karar çok sayıda uçuşun iptal edilmesine veya ertelenmesine de yol açtı. Uluslararası seferlerde 16 uçuş iptal edilirken 7 uçuş ertelendi, 5 uçuşun programı değiştirildi. İç hatlarda da yine 4 uçuş iptal edildi, 1 uçuş başka bir havalimanına yönlendirildi.
1: 2 hafta önce Katanya Havalimanı'nın Etna Yanardağı nedeniyle trafiğe kapatılmasının yanında aslında Endonezya bunu hafif atlatmış diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Ama işte o sismik hareketlerin, işte bu volkanik hareketliliğin nasıl nelere
1: Bu
0: etki ettiğini de görürüz.
1: modu

0: modern dünya bunun en büyük etkisini siz tabii sevgili Miray Önsal'ı henüz o zamanlar daha öğrenciydiniz. 2010 yılıydı ya da 2011 yılıydı. İzlanda'daki Eyjafjallajökull volkanının patlamasıyla dünya tecrübe etti. Hatta volkanın isminin nasıl telaffuz edileceği dahi medyada uzun tartışmalara neden
1: Siz
0: olmuştu.
1: çok güzel telaffuz ettiniz. Bir daha
0: Çünkü
1: alabilir miyiz?
0: Eyjafjallajökull volkanı,
1: Evet.
0: o volkanın kül bulutları, yarattığı kül bulutları tüm Avrupa üzerindeki ulaşımı, hava ulaşımını felç etmişti. Tamamen durdurmuştu ve çok büyük ekonomik kayıplara yol açıyor tabii bu da.
1: Tabii. Bu sefer biraz daha yani dediğiniz örneğe kıyasla daha
0: Bu,
1: hafif
0: bunlar, bunlar
1: atlatılmış.
0: tabii hafif atlatıldı ama bu volkanik faaliyetlerin artmasıyla beraber işte hava yolu şirketlerinin de kayıplarının
1: Zararları.
0: giderek arttığını
1: Evet. Bir
0: görüyoruz.
1: de tabii belli bir işte eğer o gecikme, erteleme belli bir saatin üstündeyse işte o yolcuların masraflarının karşılanması, belki bir konaklama verilmesi gibi bir
0: Tabii.
1: takım sigortasal durumlar da var diyelim.
0: Evet.
1: İşte hakikaten dediğiniz gibi onların da yükü artmış durumda. Chicago'dan bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde bir köprü aşırı sıcak nedeniyle kaldırılmış bir pozisyonda saatlerce sıkış. İşte
0: Evet.
1: bazı köprüler var ya böyle geçişlerde
0: Nehir,
1: işte
0: nehirlerin üzerinde
1: üzerinde
0: işte
1: evet.
0: gemilerin geçişi için o nehirlerde gemi trafiği varsa köprüyü kaldırıyorlar. Bu
1: Evet.
0: köprüyü geri yerine oturtmak istediklerinde genleşen demir aksam köprünün yeniden kapanmasını engelliyor ve trafik tamamen durmak zorunda
1: Sadece
0: kalıyor.
1: havada değil işte karayolunda da
0: Tabii yani
1: aksamalar görüyoruz yani.
0: şimdi bunlar aşırı sıcaklar. Mesela Fransa'daki aşırı sıcaklar bu yaz neye yol açmıştı? 1970'li yıllardan bu yana kullanılan yolcu vagonlarını
1: Tren.
0: kullanılamaz hale getirmişti.
1: Evet.
0: Mesela hiç akla gelmedik, öngörülemeyen problemler yaratıyor aşırı
1: Tabii tren
0: sıcaklar.
1: kazaları da artmadı mesela. Çok fazla tren
0: Tabii.
1: kazası haberi yaptık.
0: Raylardaki
1: Genleşme.
0: genleşme. Mesela bu Chicago'daki köprüyü daha sonra soğutmak için ne yapıyorlar? O da görüntüsü çok enteresandı. Dinleyicilerimizden merak eden olursa sosyal medyada aratıp görebilir. Yangın söndürme amacıyla kullanılan gemileri çağırıyorlar olay yerine. Bunlar
1: Su mu
0: işte
1: sıkıyor?
0: tabii denizden aldıkları suyu köprünün üzerine püskürterek o demir aksamı soğutmaya çalışıyorlar ki köprü geri kapanabilsin diye.
1: Yani gerçekten yapılırken işte mühendislikte de iklim koşulları göz önünde bulundurulmalı diyoruz ya.
0: Ya mutlaka
1: Ama bu
0: bulundurmuşlardır.
1: öngörülemeyen bir
0: Şimdi mutlak
1: durum.
0: mutlaka bulundurmuşlardır ama 50 yıl öncesinin iklim
1: Aynen
0: koşullarıyla
1: öyle.
0: bugünkü aynı değil artık.
1: Bunun da işte sonuçlarını
0: Evet.
1: görüyoruz. Yunanistan'da bir haber vardı. İşte sıcaklarla beraber hastalıklarda da bir çeşitlenme ve artış da görüyoruz.
0: Evet.
1: Ebola'dan sık sık konuşuyorduk. Şimdi de Yunanistan'da yani çok yanı başımızda
0: Her
1: olan
0: hafta artan bir
1: evet bir
0: Batı
1: virüs
0: Nil virüsü.
1: durumu var. Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarında da artış sürüyor. Son bir haftada 58 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 290'a ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24. Vakaların 199'unda ensefalit ve menenjit gibi merkezi sinir sistemi bulguları görülürken yaşamını yitiren 24 kişinin tamamının 65 yaş üstü olduğu açıklandı. Virüsün ülke genelinde 20 bölgesel birime bağlı 69 belediyede görüldüğü bildirildi.
0: Şimdi sivrisineklerden bulaşan bir hastalık,
1: Evet.
0: bir virüs. Yani bu nasıl engellenemiyor? Bu da hayret verici bir olay.
1: Ama zor değil mi engellenme? Sivrisinek çok küçük her yere girebiliyor.
0: Ama ilaçlama diye bir şey icat edildi yıllar önce. Yani düzenli şekilde ilaçlama yapıldığında veya bu sivrisineklerin üremesine yol açan sulak arazilere karşı gerekli tedbirler
1: Evet.
0: alındığında bu problem çözülebiliyor. Mesela Cumhuriyet döneminde de Ankara'da eski meclis binasının bulunduğu Ankara Kalesi'nin bulunduğu bölgede o dönemki bütün anıları okuduğumuzda karşımıza çıkan bir şey var. Sıtmanın yaygınlığı. Neden? Çünkü bugünkü Gençlik Parkı arazisi, Gençlik Parkı'nda havuzun bulunduğu arazi bataklık bir arazi.
1: Ha, tabii sivrisinekler
0: Tabii
1: de orayı
0: ki
1: sever.
0: hatta Antik Roma döneminde o arazi askerlerin tatbikat alanı olarak kullanılan, eğitim alanı olarak kullanılan bir arazi. Daha sonra nasıl Ankara'nın o eski merkezi yaşanabilir hale getiriliyor? Cumhuriyet döneminde o bataklık kurutuluyor. Maalesef tabii bataklık kurutulurken dereleri de kaybediyoruz. Keşke kaybetmeseydik o bölgedeki dereleri. Ve Gençlik Parkı yapılıyor oraya ve böylece Ankara'da o sivrisinek kaynaklı, sivrisinekten kaynaklanan hastalıkların da sonu geliyor. Yani bunlar mücadele edilebilecek şeyler ama Yunanistan herhalde silahlanmak için Fransa'ya, Almanya'ya, İsrail'e döktüğü paralardan vatandaşlarını korumaya

0: gereken parayı ayıramıyor.
1: Güney Kore'den bir haber var. Bunu geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık ama daha farklı bir olay çıktı bu konuya ilişkin. Güney Kore'de Jeju Adası'nda 298 kayıp dosya vardı. Yani 298 evet. kişi bir anda adaya gidiyor ve kayboluyor yani bakıldığında. Evet. Ve bazılarının hayatını kaybettiği de ortaya çıkmaya başlamıştı. Evet. Tabii sosyal medyada ya bu seri katil bir durum mu var, böyle bir vaka mı var diye çok fazla yer aldı bu haber. Ve Güney Kore'de bir polis memurunun iş yükünü arttırmamak için kendisine verilen kayıp kişi dosyalarından en az ikisini yeterli soruşturma yapmadan kapattığını kabul etmiş. Yani hatta şu an için kabul ettiği iki.
0: Dahası çok çalışmamak için, çok mesai yapmamak için bu kayıp kişilerle ilgili tüm delilleri de yok etmiş. Yani güvenlik kamerası kayıtlarını da ortadan kaldırmış. Şu ana kadar bulunan ceset sayısı, kayıp kişilere ait ceset sayısı 4.
1: Evet.
0: Bunun daha da artabileceği belirtiliyor.
1: Çünkü 298 kayıp kişi var.
0: Tabii bu Jeju Adası'ndaki olay ilk ortaya çıktığında bu polisin de bu cinayetlerin içinde olduğu düşünülmüştü.
1: Evet.
0: Ancak yapılan son açıklamalar bu polis memurunun sadece iş yükünden kurtulmak için bu insanlarla ilgili kanıtları yok edip dosyaları kapattı.
1: Bence bu daha büyük bir iş yükü bu arada, yani kanıtları yok etmeye çalışmak hakikaten.
0: Evet ya, o mesaiyi evet. çözmeye harcasa bence daha faydalı olurdu.
1: Bir de Belçika'da çok sık konuşmuştuk. Scooter'larla ilgili yaşanan evet. sorunları, kazaları.
0: Nitekim, ve sonunda yasaklanma geldi.
1: Yasaklanma gelmişti. Yani Türkiye'de de bunun örneklerini görüyoruz.
0: Tabii trafikte her gün görmek mümkün. 3 kişi bir skutura binenler, binmiş. Ters yönden gelenler, evet. kask dahil hiçbir güvenlik önlemi almadan kullananlar, gidenler. Kaldırımları işgal edenler, park ederek işgal edenler ve kaldırımda skutur kullananlar. Maalesef geçen hafta Ankara'da Oran sitesindeki bir AVM önünde yaya geçidinde tüm araçların yayalara yol verdiği anda aradan fırlayan bir skuter bir meslek büyüğümüze, bir gazeteciye çarptı, Murat Yetkin'e ve ayak kemiklerinin kırılmasına yol açtı.
1: Ve 13 yaşlarında gösteren bir çocuğun kullandığı belirtiliyor. Murat Yetkin kendisi öyle ifade ediyor. Ve yani burada mesela ehliyet de yok ya. Çok tehlikeli bir durum. Baktığımızda skuterların aslında çok hızlanabildiğini görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ama herhangi bir ehliyeti yok. Herhangi bir böyle bağlı olduğu, sıkı sıkıya bağlı olduğu bir araç gibi kurallar
0: bu konunun,
1: yok.
0: Bu kazanın gündeme geldiği ortamlarda yaptığımız konuşmalarda özellikle gece saatlerinde yoğun trafiğin bulunduğu alanlarda çok yüksek süratle bu skuterı evet. kullanan gençlere rastladıklarını ifade ediyorlar ve yollarda zikzak çizerek gidiyorlar.
1: Evet, evet.
0: Mesela Paris'te bisiklet yollarında dahi bisikletlere ayrılmış yollarda dahi polisler ellerinde taşıdıkları bir hız cihazıyla, hız ölçme cihazıyla elektrikli bisiklet ve skuter kullananların süratlerini ölçüyorlar ve öngörülen,
1: radar gibi.
0: Tabii radar uygulaması yapıyorlar skuterlara ve elektrikli bisikletlere. O seviyenin üzerindeyse, yani öngörülen seviyenin üzerindeyse ceza yazılıyor bu kişilere.
1: Belki bu uygulamaların bizde de olması
0: gerekiyor. Evet, gerekiyor.
1: Son olarak Kahramanmaraş'ta okul saldırısına ilişkin ilk duruşmaya bakalım. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma vardı ve ailelerin avukatları açıklama yaptı. Savcılık saldırının faili Uğur Mersin hakkında 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, Peyman Pınar Mersin'i hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. İddianamede evde çok sayıda silah ve dolu şarjör bulunmasıyla çocuğa atış poligonunda silah kundurulması da suçlamalara dayanarak gösteriliyor.
0: Ayrıca okuldan yapılan bütün uyarılara rağmen ebeveynin bu uyarıları dikkate almaması da yine iddianamedeki noktalar arasında. Anne Pınar Mersin'i yanılmıyorsam sağlık durumu nedeniyle, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Tutuksuz yargılaması evet. devam edecek.
1: Babanın söylediği şey de aslında oğlunun hani bu konulardan...
0: Bana değil çocuğuma evet, dava fail. Açılması lazım diyerek kendi sorumluluğunu reddeden bir açıklama yaptı.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ali İhsan Yıldız'a da çok teşekkürler. Haftaya salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki, hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Türkiye'de saat 14. Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. Beş ülkenin Büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece Büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konuyla ilgili açıklama yaptı. Keçeli, cenaze töreninin suçları inkar etmek için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mladic'in soykırım ve savaş suçlarından hüküm yediğini hatırlattı. Öncü Keçeli, savaş suçlularını kahramanlaştırma çabalarına dikkat çekti. Bu durumun mağdurların acısını arttırdığını ve bölgedeki barış çabalarını zarar verdiğini vurguladı. Türkiye'nin ihracata artış ivmesi sürüyor. 35 il Ağustos ayında çift haneli ihracat artışına ulaştı. En fazla dış satım yapan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos döneminde ise 56 ilin ihracatı artış gösterdi. 25 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Mavi Vatan'da iki önemli alan daha koruma altına alındı. Fethiye Kaş ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ilan edildi. Akdeniz foklarından deniz çayırlarına kadar zengin deniz ekosistemi korunacak. Türkiye 2030'a kadar denizlerin %30'unu korumayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının insanlığın ortak vicdanının sınavı olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuşan Ersoy, Müslüman ülkelerin Filistin'in mücadelesini dünyaya anlatmasının

ile yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitmesiyle saldırılar hız kazandı. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna da Biryansk bölgesine vurdu. Ve spor, Amelie Kadın basketbol takımı Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Amelie Kadın basketbol takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 71-71 kaybederek Dünya Kupası'na veda etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Lefkoşa 32, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Viyana 33, Bern 31, Sofya 28, Saraybosna 33, Üsküp 32, Tiran 34, Kerkük 40, Bakü 25, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 18, Amsterdam ve Kopenhag 19 derece. Haberleri dinledim.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak. Hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta sağlık hukuku hakkında konuşacağız. Konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Sağlık hukuku acil durumlarda özel hastanelerin ilave ücret talep etmesi yasal mıdır? Haksız tahsilatlarda hukuki başvuru yolları nelerdir?
3: Evet, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde kendileri için veya bir yakını için bazı durumlarda tabii ki hastaneye başvurmak zorunda kalabiliyorlar. Özellikle acil bir durumda insanın aklına da tek bir düşünce oluyor aslında. Bir an önce tedaviye ulaşmak gibi. Hı hı. Kimse işin maddi boyutunu o hastalık durumunda düşünmüyor. Ve böyle bir anda da önümüze bir ödeme belgesi konulduğunda çoğumuz ayrıntıları inceleyemeden hangi işlem yapılmıştır, hangi hasta için hangi işlemler yapılmış, hangi tedaviler uygulanmış gibi bunları araştırmaksızın doğrudan ücreti ödeyip hastaneden çıkış yapıyoruz. Sonrasında ise artık hasta kendine geldiğinde acilden girdiği bir hastaneden neden bu kadar ücret alındığını düşünmeye başlıyor. Bugün de Tülin Hanım işte özel hastanelerde acil sağlık hizmetleri sırasında hangi ücretlerin istenemeyeceği ve haksız bir ödeme yapıldığında nasıl hareket edileceğini konuşacağız. Öncelikle şu temel

kuralı ve temel gerçekten bahsedelim. Özel hastane gerçek bir acil durumda hastanın sigortası veya ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştırmaksızın doğrudan tedaviyi yapmalı, uygulamalı, müdahalede bulunmalı. Bu özel hastaneler yönetmeliğinin 21. maddesinde koruma altında alınmış. Acil hastanın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalelerin gecikmeden yapılmasını zorunlu tutuyor bu yönetmelik. Örneğin bir kalp krizi durumu olduğunda doğrudan yakınlarına veya diğer etrafına gelen kişilere müdahaleye başlanmadan önce belirli bir tutarın yatırılmasını söylemek tabii ki bu yönetmeliğe ve kanuna karşı zaten sağlık hakkına karşı aykırı olacaktır. Ve böyle bir durumda da doğrudan hastane yetkilileri tarafından, görevliler tarafından kişiye müdahale yapılacaktır. Ücret durumu gündeme gelmeden. Nitekim bu acil hastanelerde olduğu gibi özel hastanelerde de bu şekilde özel bir işletme olması bu söylemiş olduğumuz yükümlülüğü ortadan kaldırmayacaktır. Ancak müdahalenin ödeme şartına bağlanmaması tedavinin bütün giderlerinin mutlaka ücretsiz olacağı da aynı anlama gelmemeli. Bu ayrım özellikle yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'ye geldiklerinde bilmeleri gerektiğini söyleyelim. Günlük hayatta hastane parası dediğimiz tutarın içinde farklı kalemler bulunuyor aslında. İlave ücret genel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı sağlık hizmeti için hastadan ayrıcasına fark olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında karşılanan gerçek acil sağlık hizmetlerinde katılım payı ve ilave ücret alınmaması esas aslında. Buna karşılık olarak kurumun karşılamadığı bir hizmetin bedeli ilave ücretten farklı değerlendirilecektir. Dolayısıyla bir ödemenin hukuka uygunluğunu değerlendirirken yalnızca tutarına değil hangi hizmet karşılığında ve hangi sigorta kapsamında hastalardan istendiğine bakmamız gerekiyor. Burada sık karşılaşılan bir yanlış bilgiyi düzeltelim. Hı hı. Acil servise gitmiş olmak alınan her hizmetin ücretsiz olacağı anlamına gelmemeli. Çünkü acil servis hastanenin aslında bir bölümüdür. Acil hal ise kişinin sağlık durumuna ilişkin tıbbi bir değerlendirmedir. Muayene sonucu acil olmadığı belirlenen başvurular hastanede biliyorsunuz yeşil alan, sarı alan ve kırmızı alanlar var. Eğer acil bir durum söz konusu değilse yeşil alana alınıyor ve o kapsamda değerlendirmeler yapılıyor. Ve böyle bir durumda da acil hizmetlere ilişkin ilave ücret yasağı artık uygulama alanı bulmayacaktır. Çünkü kişi hastaneye geldiğinde aslında acil bir durumu söz konusu değil. Normalde örneğin klinikler kapalı olduğu için gece acile başvurmuş olması bu durumu tabii kendiliğinden ücretsiz hale getirmeyecektir. Çünkü artık burada acil bir hal durumu söz konusu değildir. Dediğimiz gibi burada belirleyici olan hastanın tıbbi durumu olacaktır. Bunun yanında acil halin sona ermesi de ücret konularında önem arz ediyor. Acilden kabul edilen kişinin daha sonraki bütün tedavisinin aynı kapsamda kalacağını söyleyemeyiz. Sağlık uygulama tebliği hastanın durumunun dengelenmesini ve ilgili kliniğe yatırılmasını veya sevkini dikkate alıyor. Acilden kabul edilerek doğrudan yapılan acil girişimsel işlemler ile ilk 24 saat içinde acil gözlem ve tutulan ücretler için tabii ki söylemiş olduğumuz gibi ilave ücretler alınmıyor. Bunlar ücretsiz yapılıyor. Ancak sonraki işlemler bakımından ilave ücret durumu söz konusu olabilir. Burada öncelikle tabii ki hasta yakınlarına ya da hasta eğer bilinci kendisinde ise bunda bir form oluyor ve imza karşılığında artık acil işlemler değil de diğer normal işlemler olarak alındığını, farklı bir odaya alındığı hastaya bildirilmeli. Bu yazılı olarak yapılıyor. Genellikle sözlü biçimde yapılıyor olsa da bazı kurumlarda bu kabul edilmesin. Çünkü neden? Daha sonra tutara vesaire gibi itirazlar gündeme geldiğinde sözlü olarak bunlar tabii ki ispata kabil şeyler olmayacaktır. Yazılı olması kişiler için daha önemli olacaktır. Buradan yine 24 saat geçince bütün hizmetlerin ücretli olacağı sonucu da çıkarılmamalı. Örneğin yoğun bakım hizmetleri gibi durumlarda ilave ücret yasağı bakımından yoğun bakım hizmetleri koruma altında. Örneğin yakın 3 gün yoğun bakımda kalan bir kişiden yalnızca ilk günün geçtiği gerekçesiyle yani 24 saatte olduğu gerekçesiyle sonraki 2 gün için yoğun bakım farkı istenmesi hukuka uygun olmayacaktır. Hı hı. Burada faturanın hangi günlere ve hangi hizmetlere ait olduğunun da ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Yine imza konusuna da dikkatli olalım. Hastanede bir belge imzalamış olmak alınan her ücretin mutlaka hukuka uygun olduğu anlamına gelmemeli. Tüketici hukukunda tüketiciyle gerçekten eğer bir sözleşme yapılacaksa bunun tüketiciyle müzakere edilerek, tüketiciye anlatılarak ve tüketicinin bunu gerçekten bir kabul iradesinin olması şeklinde sıkı şekil şartları var. Bu nedenle belgeyi imzaladığı için artık itiraz edemeyeceğini düşünen vatandaşlarımız için de böyle bir durum söz konusu değildir. İmzanın hangi belgeye atıldığı ve ücretin hukuken istenip istenmeyeceği duruma göre ayrıca değerlendirilecektir. Elbette bu tabii ki vatandaşlarımız için imzaladığı

0: Her belgenin de itiraz da edebilirim o zaman gibi bir duruma yol açmasın. Mümkün olduğunca vatandaşlarımız ya da vatandaşlarımızın yakınları bu belgeleri okusunlar. Hatta alabiliyorlarsa bir örneğini alsınlar. Ve ileride hani yüksek bir tutarda ödeme yaptıkları takdirde bunu itiraz yoluna taşısınlar. Yine yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz açısından önemli noktalardan birisi de sağlık güvencesi. Türk vatandaşı olmak vatandaşlarımız için Türkiye'de otomatik olarak aktif SGK sağlık hakkına sahip olacağı anlamına gelmemeli. Aynı şekilde başka bir ülkede sigortalı olması da vatandaşımızın Türkiye'deki bütün özel hastanelerdeki giderlerini karşılayacağı anlamına gelmemeli. Yaşadığınız ülkeyle yani vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkeyle Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamına bakılması gerekiyor. Geçerli sağlık yardım belgeleri bulunuyorsa ve Türkiye'ye geliş amacı gibi durumlar bunların hepsi değerlendirmede göz önünde bulundurulan evraklar arasında yer alıyor. Bu nedenle seyahatten önce eğer sağlık problemi rutin olarak bir sağlık problemi varsa ve sık sık nükseden sağlık problemleri varsa vatandaşlarımız seyahate gelmeden önce yani kendi ülkelerine Türkiye'ye gelmeden önce sigorta kurumundan Türkiye'deki hangi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabileceklerini öğrenmelerinde de kendileri için faydası olacaktır. Yine sağlık yardımlarını kapsayan sözleşmeler çevresinde de gerekli belgenin SGK'ya sunulması ve yurt dışı provizyon aktivasyon sağlık sistemi üzerinden buna UPAS diyoruz. İşlemlerin yapılması mümkün olabilir. Fakat yalnızca geçmişte alınmış bir UPAS numarasının bulunmasına da vatandaşlarımız güvenmesin. Sağlık yardım hakkında eğer ilgili seyahat döneminde geçerli bir UPAS numarası varsa, evet tarih olarak karşılıyorsa Türkiye'de de bu sağlık alanında yararlanabilirler. Ancak burada eğer sözleşme olarak bakıldığında tarih farklı bir tarihse, o tarihler arası Türkiye'de bulunmuyorsa bu UPAS numarası geçerli olmayacaktır. Şimdi ödeme yapılmış varsaydığımız, öyle bir durumu varsaydığımızda vatandaşlarımızın izleyeceği yolu söyleyelim. Önceliğiniz tabii ki hastanın tedavisi ve güvenliği olacak. Fakat belgeleri de ihmal etmeyeceğiz. Çünkü fatura olsun, makbuz olsun ve banka kayıtları olsun bunların hepsi yazılı belge olduğu için başvuru süreçlerinde, itiraz süreçlerinde çok önemli rol oynuyorlar. Hastaneden yapılan işlemler, bunların bedellerini gösteren makbuzlar vesaire bunların hepsini isteme hakkı vatandaşlarımızın bulunuyor. Acil başvuru kayıtları, tetkik sonuçları, tedavi özeti ve imzalanan tüm belgeleri dosyaya ekleyebilirler. Hasta hakları yönetmeliğinde hatta bu durum yönetmelikte hak olarak belirtiliyor. Hastaya sağlık kayıtlarını inceleme ve örnek alma hakkı söz konusu. Yani vatandaşlarımız burada doğrudan bu belgeleri istediği takdirde onlara verilmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü yönetmelikte bu durum hak olarak verilmiş. Yine bunun yanında artık bu belgeler alındığı takdirde kişiler bunu idari denetim yollarına taşıyabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre acil hizmet nedeniyle ücret alınması durumunda genel sağlık sigortalıları ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler hastanenin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirler. Bu kapsam dışında kalan kişiler bakımından da İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yolları açık. Başvuruda yalnızca tutarı belirtmekle söylemiş olduğumuz gibi kalınmasın. Hangi sağlık hizmeti kapsamında, hangi durum sebebiyle hastaneye gittiklerini ve sonrasındaki işlemler, gün sayısı vesaire her şeyi somut bir şekilde belirtmeleri gerekiyor. Yine ödediğiniz paranın geri alınması bakımından özel hastaneyle arasındaki vatandaşımızın tüketici uyuşmazlığı bakımından da eğer miktar olarak karşılıyorsa tüketici hakem heyetine de başvuru yapılabilir. 2026 yılı için 186.000 TL'nin altında kalan uyuşmazlık tüketici hakem heyeti yolları şu an o başvuru yolu açık. Bu tutar her yıl değişebileceği gibi tabii ki şu an için ülkemizde 186.000 TL ve altındaki bir hastane gideri varsa bunun için vatandaşımız Türk tüketici hakem heyetine başvuru yapabilir. Eğer bu uyuşmazlık yüksek 186.000 TL üzerinde ise burada artık tüketici hakem heyeti yolu kapalı olacaktır ve doğrudan vatandaşımızın tüketici mahkemesine dava açması gerekecek. Şöyle bir husus da var, dikkat edilmesi gereken bir husus. Tüketici mahkemesine başvurmadan önce vatandaşlarımızın dava şartı olan arabuluculuk sürecine başvuru yapması gerekecektir. Bu süreçte genellikle ülkemizde yapıldığı takdirde arabuluculuk aşamasında bu tarz işlemler hemen çözüme kavuşabiliyor. Ancak kavuşmadığı takdirde de eğer anlaşma sağlanmazsa vatandaşımız tüketici hakem heyetinde dava açabilir. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu tutar yani 186.000 TL olarak belirtilen tutar aslında her zaman vatandaşımızın hastanedeki giderlerinde yazan tam fatura tutarı değil. Buradaki faturanın yalnızca bir kısmının iadesi isteniyorsa, iade edilen tutar üzerinde, yani hani bakıldığında 186 bin TL'lik tabii ki bir hastanede işlem olabilir. Bunlar gerekli olanlar olabilir. Ancak bunun 140 bine fazla olduğunu düşünüyorsanız ya da o işlemlerin yapılmadığını düşünüyorsanız, 140 bin olduğu için artık burada tüketici hakem heyetine başvurmak daha doğru olacaktır. Yani buradaki faturanın tamamı değil, faturanın hangi kısmının iadesini istiyorsanız o tutar baz alınarak ona göre tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesi mi olduğunu vatandaşlarımızın belirlemesi gerekiyor. Yine vatandaşlarımız bunun için Türkiye'ye gelmek zorunda mı? Hayır. Yurt dışında da vatandaşlarımızın bulunması hak aramaları için bir engel değildir. Tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden başvuru yapabilir vatandaşlarımız. Başvuru tüketici işleminin yapıldığı yerdeki yetkili heyete yine yöneltilecektir. Dolayısıyla vatandaşımızın Türkiye'de sürekli yaşamıyor olması veya tedavileri bittikten sonra yurt dışına dönmüş olması da bu hakkı, bu itiraz hakkını elinden almayacaktır. E-Devlet üzerinden de bu başvurular yapılabilir. Yine davalar da E-Devlet üzerinden açılabilir. Ancak bunun için UYAP dediğimiz sisteme E-Devlet üzerinden girmeleri ve elektronik imzaların olması gerektiğini söylemiş olalım.
1: Evet. Sayın Yiğit, peki yurt dışından alınan sağlık raporlarının Türkiye'de hukuken geçerli olabilmesi için izlenmesi gereken tasdik süreçleri neler oluyor?
2: Tedavi yurt dışında görüldükten sonra tedaviye ilişkin raporu Türkiye'de kullanması gerekildiğinde sağlık meselesi ister istemez bir devrak meselesi haline gelebiliyor. Bu karışıklığı önlemek için de hangi işlemin ne işe yaradığını birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt ediyor olmak lazım. Burada bizim hukuki olarak önemli gördüğümüz ayrım esasen şu: bir sağlık raporunun usulüne uygun biçimde onaylanıyor olması tek başına o raporla Türkiye'de istenilen her haktan yararlanabileceği anlamına gelmiyor. Örneğin yabancı bir engellilik belgesinin Türkiye'de engelli kimlik kartı alınmasına kullanılabilir. Evet, ama aynı belgeyle vergi istisnalı bir araç alınabileceği anlamına gelmiyor. Bundan dolayı raporu nereden aldığı kadar, nereden alındığı kadar raporun Türkiye'de ne için kullanılacağı da oldukça önemli. Belgenin onaylanması aşamasında karşımıza çıkan bazı kavramlar var. Bu kavramlardan ilki apostil şerhi. Programımız daha öncesinde dinleyen dinleyicilerimiz zaten bu kavrama oldukça aşinalardır.
1: Evet, çünkü sıklıkla bahsediyorsunuz.
2: Evet, bahsediyoruz. Evet. Ama tekrar açıklayacak olursak, herhangi bir belgedeki bir imzanın, imzalayan kişinin resmi sıfatının ve varsa mührün doğrulanmasını sağlayan bir onaylama sistemi olarak düşünebiliriz bu apostil sistemini. Türkiye ile raporun düzenlendiği ülke arasında bir apostil sözleşmesi uygulanıyorsa, sözleşme kapsamındaki resmi belge için o ülkenin yetkili makamından bir apostil şerhi alınması yeterli. Böylece aynı imza ve mühür için ayrıca bir Türk konsolosluğundan tasdik alınması vesaire gerekmiyor. Ancak apostil dediğimiz buradaki şerh de doktorun teşhisini doğrulayan bir şerh değil ya da raporun tıbben tartışılmaz olduğunu gösteren bir belge değil. Sadece ilgili raporun ilgili kurumlar tarafından, ilgili idare tarafından verildiğini gösteren bir belge. Sadece resmiyet kazanan bir şey olarak düşünebiliriz aslında. Burada bir ayrım yapmak istiyorum. Özel bir muayeneden alınan bir raporla resmi bir makamın düzenlediği belge arasında fark bulunabiliyor. Özel doktorun raporuyla düzenlendiği ülkenin hukukuna göre doğrudan apostil yapılabilecek nitelikte olmayabilir. Böyle bir durumda önce imzanın noter veya o ülkenin ilgili idari makamı tarafından doğrulanabiliyor olması lazım. Ardından bu resmi onaya apostil konulması gerekiyor. Dolayısıyla sağlık raporunu veren kurumun da niteliği oldukça önemli. Bunu da dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Apostil yolunun uygulanmadığı durumlara da bakacak olursak, burada da artık konsolosluk tasdiki dediğimiz bir süreç gündeme gelecektir. Genel olarak önce belgenin düzenlendiği ülkedeki gerekli onaylar ve dışişleri makamlarının tasdiki tamamlanacak. Ardından yetkili Türk dış temsilciliğine başvuru yapılabilecek. Bu eksiklikler olduğunda ilgili makam, dışişleri makamı imzalamazsa, onaylamazsa vesaire, maalesef Türk dış temsilcilikleri tarafından bir işlem yapılması kesinlikle mümkün değil. Burada benim naçizane dinleyicilerimiz önerim şu olabilir: İşlem yaptırmadan önce konsolosluğa raporun türünü ve kullanım amacının bildirilmesi. Yani böylelikle herhangi bir eksik işlem yapılmaz ya da gerekmeyen bir onay için de ne bir zaman harcanır ne de bir para harcanır. Bunu da özellikle dinleyicilerimize tavsiye edebilirim. Burada apostil dedik, bir tasdik dedik, bir de tercüme konusu olacak. Raporun Türkçe'ye çevrilmesiyle rapordaki imzanın doğrulanması aynı işlem kesinlikle değil. Yalnızca tercümeyi onaylatmak, asıl belgenin tasdikindeki eksikliği kendinden gideren bir husus da değil. Türkçe tercüme gereken başvurularda çevirinin hangi usulle kabul edildiğini önceden öğrenmek gerekiyor. İşlemin niteliğine göre Türkiye donatör onaylı tercüme ya da dış temsilcilikte tercüme tasdiki kullanılabilir. Konsoloslukta işlem yapılacaksa o temsilciliğin kabul ettiği yeminli tercümanlardan yararlanılması

0: yararlanılması oldukça önemli. Örneğin Paris Başkonsolosluğumuz tercüman imzasının tasdiki sürecinde sadece kendi listesindeki yeminli tercümanların tercüme ettiği evrakları kabul ediyor. Bu gibi konsolosluklar arasında ayrım olabiliyor. O yüzden işlem yapılmak istenen konsolosluğunda hangi yeminli tercümanla çalıştığı, hangi listede hangi tercümanın olduğu vesaire oldukça önemli. Eğer bu şekilde Paris Başkonsolosluğunda bir işlem yapılacaksa ve onların listesinde olmayan bir yeminli tercümanla çalışılmışsa yine başkonsolosluktan herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Yapılan bir işlem varsa da sonrasında geçersiz hale gelecektir hukuki olarak. Bu gibi detaylar aldığı küçük gözüküyor ama oldukça önemli detaylar. Yine bütün bu onayları tamamladıktan sonra raporun hangi hak için kullanılacağına dönüyoruz ve bu da tabii ki oldukça önemli. Yurt dışında engellilik belgesi bulunan bir vatandaşımızı düşünecek olursak, bu kişi Türkiye'de bir engelli kimlik kartı almak üzere başvuracaksa eğer apostil, tercüme onayı sürecini doğru bir şekilde izleyebilir. Fakat aynı kişi burada belgesi onaylandıktan sonra ve bununla alakalı bir vergi muafiyeti kapsamında bir araç almak istiyorsa, burada artık oradaki yani yurt dışında verilen sağlık raporunun Türkiye'de geçerli olduğunu söyleyemiyoruz. Hatta Türkiye'nin yine bizzat Türkiye'nin vermiş olduğu engelli kimlik kartının da geçerli olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü buradaki bir istisna olduğu için bizim mevzuatımızda bir istisnadan yararlanılmak istenildiği için burada Türkiye'de aranan bir sağlık kurulu raporu olması lazım ve diğer şartların da ayrıca değerlendiriyor olması lazım. Yani burada onaylı bir belgeye sahip olmakla belirli bir hakkın bütün koşullarını taşımak birbirinden farklı. Hatta bu onaylı belgenin bizim makamlarımız tarafından, Türk makamları tarafından veriliyor olması da yine bu gerçeği değiştiren bir husus değil. Yine buradan çalışma hayatında bir parantez açmak istiyorum. Kamu görevlileri, memurlar yönünden bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de memur olarak çalışan ve yıllık iznini yurt dışındaki ailesinin yanında geçiren ve orada tatil sırasında hastalanan bir kamu görevlisini düşünecek olursak yönetmeliğe bakıyoruz. Bu kişinin raporunun ve raporda belirtilen sürelerin alındığı ülkenin mevzuatına uygunluğunun dış temsilcilikçe onaylanmasını aranıyor. Herhangi bir apostil, herhangi bir tescil ve tasdik vesaire değil. Sadece oradaki yani buradaki sağlık sorununun yaşanan ülkenin mevzuatına göre bir rapor alınıyor olması lazım. İlgili raporun da bizim dış temsilciliğimizce onaylanması gerekiyor. Yine buradaki işlem yalnızca tercümenin veya imzanın tasdiki değil de raporun yerel mevzuata uygunluğunun onaylanması. Bunun özellikle üzerinde duruyorum çünkü ciddi mağduriyetler yol açabilecek bir ayrım aslında. Ayrıca burada yıllık iznini yurt dışında geçiren bir memurun raporu da dış temsilcilik onayından sonra en geç izin bitim tarihinde disiplin amirine vermesi gerekiyor. Bu nedenle raporu alıp dönüşte teslim etmeyi beklemek yerine kurumla ilgili çalışılan kurumla zamanında iletişime geçiyor olmak oldukça önemli. Çünkü burada Danıştay'ın önüne gelen bazı dosyalar var. Bu dosyalara bakıyoruz. Kişiler bu şeyi sadece dönüşte orada bir rapor almışlar ama dönüşte kuruma ibraz etme gerekçesiyle bu şekilde süreci biraz askıya almışlar. Ama bu gibi durumlar maalesef meslekten çıkarmaya kadar gidebilecek oldukça ciddi idari yaptırımlardır. Bunu da özellikle dinleyicilerimize dikkat etmelerine uyarmış olalım burada. Yine buradan dinleyicilerimize tavsiyemiz raporu aldıktan sonra rastgele bir onay sürecine, onay toplama sürecine girilmemeli. Önce Türkiye'de başvurulacak kuruma hangi hakkı talep ettiği açık bir şekilde yazılmalı ve mümkünse ilgili idareden de yazılı bir cevap alınmalı. Çünkü sonrasında diyelim idare sizden 5 tane evrak istemiştir. Sonrasında biz 5 evrak teslim ettikten sonra 6. bir evrak neden yoktu diye size gelmesinin önüne geçecektir bu yazılı başvurum. O yüzden her zaman söylüyoruz ispat yükümlülüğü, ispat sorumluluğu. Bundan dolayı da bu gibi hususların özellikle yazılı olması yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından da oldukça önemli hale gelecek.
1: Evet, Sayın Yaman, yurt dışı sigortalısı vatandaşlarımızın Türkiye'de kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için gereken yasal prosedürler neler peki?
2: Evet, öncelikle vatandaşlarımızın çoğundan duyduğumuz yanlış bir durumu düzeltelim. Türk vatandaşı olmak doğrudan vatandaşımızın Türkiye'deki bütün sağlık hizmetlerinden kendiliğinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri anlamına gelmiyor. Hastaneye tabii ki başvuru yapmaları, acil durumda hastaneden Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün. Ancak bu tedavi giderlerinin sigorta tarafından karşılanması veya Türk vatandaşı oldukları için herhangi bir ücret alınmaması gibi bir durum söz konusu bazı durumlarda olmayabilir. Burada yalnızca çünkü vatandaşlığa bakılmıyor. Kişilerin ikamet ve sigortalılık durumları da sağlık hizmetleri kapsamında kapsamı tabii ki acil olmayan sağlık hizmetleri kapsamında göz önüne

hastanelerde bulundurulacaktır. Dolayısıyla vatandaşlarımız Türk kimlikleri olduğu için devlet hastanesindeki bütün işlemler, bütün sağlık işlemleriyle alakalı ücret ödemeyeceklerini düşünmesinler. Çünkü sağlık giderlerinin karşılanması bazı durumlarda, acil olmayan bazı durumlarda mevzuata uygun bir sağlık güvencesinin bulunmasıyla mümkün olabiliyor. Bu yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için değil, Türkiye'de bulunan vatandaşlarımız için de geçerli. Tabii ki acil hizmetler vatandaşların, Türk vatandaşlarına açık ve ücretsiz bir şekilde acil hastanelerin acil bölümlerinden yararlanabiliyoruz. Ancak tabii ki keyfi yapılacak ameliyatlar olsun ya da zorunlu, ancak masraf olacak, yani harcı vesaire gibi ödemeler yapılacak ameliyatlarda ve sağlık süreçlerinde tabii ki Türk vatandaşları da yurt dışında yaşasınlar ya da Türkiye'de bulunsunlar, belirli bazı ücretlerle karşı karşıya gelebilirler. Yurt dışındaki sosyal güvenlik haklarını vatandaşlarımız Türkiye'de kullanmak istiyor. Ancak bunun için de ülkeler arasında yapılmış bir sosyal güvenlik sözleşmesi var mı yok mu, bunlara bakılmalı. Tabii ki her sözleşme de sağlık hizmetlerini kapsamayabiliyor. Örneğin vatandaşımız emeklilikle alakalı bir sözleşmesinin bulunduğunu ya da farklı bir güvence sağlayan sözleşmesinin bulunduğunu söyleyebiliyor. Ancak bunu getirdiğinde sözleşmenin kapsamına baktığımızda orada sağlık hizmetlerinin bulunmadığını görüyoruz ve bu sebeple

0: Aslında Türkiye'ye bir sağlık amacıyla geldiğinde bu planlaması maalesef boşa düşebiliyor. Yine sosyal güvenlik sözleşmeleri bakımından Almanya olsun, Avusturya olsun, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerle sağlık yardımlarına ilişkin Türkiye'nin düzenlemeleri bulunuyor. Tabii ki bu her ülke kapsamında ayrıca değerlendirilecek. Çünkü başka ülkelerde yapılan sözleşmeler yalnızca belirli sosyal güvenlik alanlarını kapsarken sağlık alanlarını kapsamayabilir. Ancak Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile yapılan sözleşmelerin sağlık alanını kapsadığını söyleyebiliriz. Yine bu aşamada vatandaşımızın söylemiş olduğumuz gibi genellikle çok sık rastladığımız emekli oldukları için oradaki sağlık haklarından nasıl yararlanıyorlarsa Türkiye'de de yararlanabileceklerini düşünüyorlar. Ancak bu durumda tabii ki dediğimiz gibi ülkeler arası yapılan sözleşmelere bakılmalı. Bu aşamada ilk olarak vatandaşımızın yapacağı Türkiye'ye gelmeden önce bağlı bulunduğu yabancı sigorta kurumuyla görüşmek olacak. Türkiye'de sağlık yardımı hakkınız bulunup bulunmadığını ya da hangi hizmetlerin ücretsiz olarak sigorta tarafından karşılanacağını vatandaşlarımız öğrenebilirler. Ve bu sözleşme kapsamında eğer planlı olarak Türkiye'ye bir sağlık için geliyorlarsa bu haklarını gösteren bir evrakı da temin edebilirler. Neden? Türkiye'ye geldiklerinde ameliyat süreciyle ilgili bir de belge süreci ve evrak süreci gibi uzun karmaşık bir süreci yaşamak yerine doğrudan yurt dışından almış oldukları bu belgeyle Türkiye'deki sağlık işlemlerini kolayca yürütebilirler. Türkiye'ye gelindiğinde bu evrak yurt dışı sağlık hizmetlerini yürütmeye yetkili SGK il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine sunulmalı. Sağlık hakkı sisteme tanımlandıktan sonra ve tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza bir kayıt numarası verilecektir. Ve bu kayıt numarasıyla da işlemler yapılacaktır. Tabii bununla birlikte bu kayıt numarasıyla birlikte vatandaşlarımızın kimlik veya pasaportlarını da yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Burada süre konusunda özellikle vurgulamak istiyorum. Daha önce kayıt yaptırılmış olması ve böyle bir numaraya sahip olunması doğrudan vatandaşımızın ülkeye her girişinde kendiliğinden devam edeceği anlamına gelmemeli. Örneğin bir aylığına vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde ziyaret süresini uzatabilir. Ancak ziyaret süresinin uzamasıyla sağlık güvencesinin de otomatik olarak uzayacağı anlamına gelmemeli. Hastaneye başvuru yapıldığı tarihte ve sağlık hizmetlerinden yararlanılmak istendiği tarihte aktif olarak geçerli bir numaranın bulunması gerekecektir. Bir diğer önemli ayrım, tatilde ortaya çıkan acil sağlık ihtiyacıyla önceden planlanmış tedavi arasındaki fark aslında. Geçici ziyaretlerde sigortanın karşılayacağı hizmetler ilgili sözleşmeye göre acil müdahaleyi gerektiren durumlarla sınırlı olabilir. Örneğin tatilde kaza geçirilmiş olabilir. Bu durumda tabii ki acil olarak müdahale gerektiren durumlar olduğu için burada kişinin sağlık sigortası vesaire gibi durumlar ya da belgeler gerekmeyecektir. Ancak kişinin uzun zamandır düşündüğü bir ameliyatı Türkiye'de yaptırmak istemek üzere Türkiye'ye gelmiş olması gibi durumlarda burada tabii ki sigorta kapsamında gerekli belgelerin temin ediliyor olması gerekiyor. Yine vatandaşlarımız ailesiyle geliyorsa eşinin ve çocuklarının durumunu da ayrıca kontrol ettirmeli. Vatandaşımız evet yurt dışında sigortalı olabilir. Ancak ailedeki herkesin de bu sigortadan yararlanacağı anlamına gelmemeli. Bu gibi durumlarda da özellikle çocuklarla bir seyahat yapılacaksa ya da yakın anne baba olsun ya da yakın akrabalarla seyahat yapılacaksa onların da sigortalık durumları incelenmeli ülkeye gelmeden önce. Yine söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'ye yerleşen emekliler bakımından da sağlık işlemleri yeniden değerlendirilecektir. Yurt dışından emekli aylığı almakla Türkiye'deki sağlık işlemlerini de kişi emekli olduğu için doğrudan bu durum üzerinden ilerleyeceği düşünülmemeli. Çünkü geçmişte bir kayıt varsa bunun Türkiye'ye bildirilmesi veya sigortalılık durumu varsa bunun da Türkiye'ye bildirilmiş olması gerekecektir. Yine son olarak yurt dışındaki sağlık güvencesi sona ermiş ve Türkiye'ye yerleşmiş vatandaşlarımız için de çok kısa bir değerlendirme yapalım. Onların da bu durumu artık Türkiye'ye geldiklerinde ayrıca değerlendirmeleri ve gerekli evrakları sosyal güvenlik kurumlarına bildirmeleri gerekecektir.
1: Evet, süremizin de sonuna geldik. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz
2: size. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kanun Ne Diyor da bu hafta sağlık hukuku hakkında konuştuk. Programımızı hazırlayanlar Seren Güleyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alıcı, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün çok yönlü edebiyatçılarımızdan Cevdet Kudret'i anacağız. 1907 yılında dünyaya gelen sanatçı, şair, romancı, eleştirmen ve araştırmacı kimliklerini birlikte taşır. Tiyatro alanındaki çalışmaları ise yalnızca oyun yazarlığıyla sınırlı kalmaz. Geleneksel sahne kültürünü inceleyen kapsamlı araştırmalarıyla da önem kazanır. Özellikle Karagöz adlı 3 ciltlik çalışması bu alanın en güvenilir kaynakları arasında kabul edilir. Bu kitaplarda Karagöz oyunlarının kökeni, yapısı, karakterleri ve dili ayrıntılı biçimde ele alınır. Cevdet Kudret, yazıya geçirilmiş ya da sözlü gelenekte yaşayan oyun metinlerini büyük bir titizlikle derleyerek okuyucuya sunar. Bunun yanı sıra Orta Oyunu adlı kitabında ise geleneksel Türk tiyatrosunun bir başka önemli türünü inceler. Orta oyununun sahne düzeni, oyuncu tipleri, doğaçlama yapısı ve toplumsal işlevi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapar. Bu yönüyle yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda kültür tarihçisi gibi çalışır. Edebiyata şiirle merhaba diyen Cevdet Kudret, gençlik yıllarında tiyatro oyunları da kaleme alır. Gerek oyunlarında, gerekse araştırmalarında tiyatroyu toplumun hafızasını taşıyan bir kültür birikimi olarak değerlendirir. Geleneksel halk tiyatrosunun dilini, mizahını ve toplumsal ilişkilerini çözümlemeye çalışır. Karagöz oyunlarında kullanılan gündelik konuşma dili, halk tipleri ve toplumsal eleştiri unsurları üzerinde dururken, Orta Oyunu'nda Kavuklu ve Pişekar gibi karakterlerin toplumdaki karşılıklarını da inceler. Böylece tiyatro tarihine yalnızca metin merkezli değil, toplumsal yaşam merkezli bir yaklaşım da getirir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. 5 ülkenin büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konuyla ilgili açıklama yaptı. Keçeli, cenaze töreninin suçları inkar etmek için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mladic'in soykırım ve savaş suçlarından hüküm giydiğini hatırlattı. Öncü Keçeli, savaş suçlularını kahramanlaştırma çabalarına dikkat çekti. Bu durumun mağdurların acısını artırdığını ve bölgedeki barış çabalarını zarar verdiğini vurguladı. Türkiye'nin ihracatta artış ivmesi sürüyor. 35 il Ağustos ayında çift haneli ihracat artışına ulaştı. En fazla dış satım yapan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos döneminde ise 56 ilin ihracatı artış gösterdi. 25 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Mavi Vatan'da iki önemli alan daha koruma altına alındı. Fethiye Kaş ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ilan edildi. Akdeniz foklarından deniz çayırlarına kadar zengin deniz ekosistemi korunacak. Türkiye 2030'a kadar denizlerinin %30'unu korumayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, insanlığın ortak vicdanının sınavı olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuşan Ersoy, Müslüman ülkelerin Filistin'in mücadelesini dünyaya anlatmasının önemine dikkat çekti, her alanda dayanışma çağrısı yaptı. Türkiye, İsrail soykırımı altındaki Gazze'lilere yardım eli uzatıyor. Sivil

Saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Amerikalı temsilcilerin Moskova ve Kiev ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitmesiyle saldırılar hız kazandı. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna da Bryansk bölgesini vurdu. Ve spor, A-Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A-Milli Kadın Basketbol Takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 kaybederek Dünya Kupası'na veda etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Lefkoşa 32, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Viyana 33, Bern 31, Sofya 28, Saraybosna 33, Üsküp 32, Tiran 34, Kerkük 40 ve Bakü 25 derece, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 18, Amsterdam ve Kopenhag 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Kültür Otağı'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Yine güzel bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, biz Kök Otağı'nda bir süredir Türk kültürünün mitolojik hafızasının izini sürüyoruz. Sembollerin, anlatıların ve inanışların geçmişten bugüne nasıl taşındığını konuşuyoruz. Bugün bu hafızaya Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden biri olan Ziya Gökalp'in penceresinden bakmaya çalışacağız. Doğumunun 150. yılı dolayısıyla ilan edilen Ziya Gökalp anma yılı vesilesiyle Gökalp'in eski Türk inançlarına, destanlarına ve mitolojik tasavvurlarına neden yöneldiğini ve bu mirası nasıl okuduğunu, eserlerinde nasıl yeniden yorumlandığını konuşacağız. Tabii ki stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var bu konuları konuşacağımız. Türk Soy Türkiye temsilcisi Doçent Doktor Abdullah Kutalmış Yalçın Hocam stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam. Ben bu nedenle hem sizlere, başta sizlere olmak üzere Sayın Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz Hocam'a, aynı zamanda akademik ve idari sekreteryaya ve yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar ve Feyza Öztoprak Kaptanım Efendi'ye, ekranları başından bulundukları yerden bizi takip eden çok değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok yoğunsunuz, vakit ayırdınız, geldiniz. Ziya Gökalp ile ilgili pek çok program yapıldı yıl içerisinde. Biz de istedik ki bugün bu perspektiften Ziya Gökalp'e sizinle birlikte bakalım. Ama tabii ki Ziya Gökalp'i tanımak ilk işimiz olsun. Muhakkak ki tanıyoruz ama dinleyicilerimize tekrar bir Ziya Gökalp'i isterseniz hatırlatacak bir girişle başlayalım. Özellikle onun erken dönem hayatı, çünkü sonraki entelektüel hayatının belki Kuluçka dönemi diyebileceğimiz bir dönem. Orayı anlamadan Ziya Gökalp'i anlamak çok mümkün değil. Böyle bir giriş yapalım. Buyurun hocam.
2: Değerli hocam, gerçekten belirttiğiniz gibi onun hayatıyla ilgili yapı taşlarının ilk izlenimleri bizim karşımıza onun çocukluğunu, aile hayatını çıkarmakta. Kendisi 1876 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiş. Çok önemli bir isimdir. Bu isim aslında bir toplum filozofu, bir sistem kuramcısı olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle biz çok farklı yönlerine onun sizin programınız vesilesiyle halk edebiyatına yönelik ilgisini de eklemek suretiyle şair

yönünde değerlendirme fırsatı bulacağız. Kendisi bildiğimiz gibi 1876 yılında geçiş dönemi olarak kabul edebileceğimiz o yıllarda dünyaya gözlerini açmıştır. Hatırlayacağımız üzere o yıllar aslında siyasi gelişmeler bağlamında bizim karşımıza Mısır'ın işgalini, Kıbrıs'ın işgalini çıkarmaktadır. Aynı zamanda meşrutiyetin ilan edildiği yıllardır. Bu dönemde Diyarbakır aslında imparatorluğa uzak bir konumda bulunan bir ileri karakoldur. Bizim karşımıza bu şekilde çıkar. Ancak onun eğitime dair görüşleri ve çocuk yaşlarında Köroğlu, İbn Arabi gibi çok önemli isimleri yakından takip etmesi gibi yönleri babası Memit Tevfik Efendi'nin ona aslında çocukluk yıllarından itibaren telkinleridir. Yani müftüzade olarak kabul edebileceğimiz baba tarafından dayandığı soy kütüğü, anne tarafından ise Pirinçizadeler ailesine soyu itibariyle dayanmaktadır. Bu yıllarda ilk öğretim eğitimini mercimek örtmesi okulunda almıştır. Medrese eğitimidir. Akabinde askeri rüştiye yılları ve onun da akabinde mülki idadi yılları başlamıştır. Mercimek örtmesi, mülki idadi ve rüştiye yıllarında eğitimini Diyarbakır'da tamamlamıştır. Ancak bu dönemde Diyarbakır'da geleneksel eğitimin yanı sıra modern eğitimin de gerçekten çok iyi bir şekilde öğrenciye sunulduğunu görebiliyoruz. Çünkü kendisi ortaokul yıllarından itibaren Fransızca, Arapça ve Farsça'ya hakim olmaya başlamıştır. Babasının telkinleri ise babasının nüfus memuru olması, evrak müdürü olması ve vilayette çalışması nedeniyle onu okumaya sevk eden en önemli öznelerden biri olduğunu söylersek yanlış yapmış olmayız. Babası Ziya Gökalp'ten aslında Ziya Gökalp daha sonra Küçük Mecmua'da yayınlanan yazılarında bunu vasiyetleri olarak ifade eder. Evet. Babasının vasiyeti çok önemli bir yer tutmaktadır. O da Namık Kemal'in yolundan gitmesini oğluna telkin ettiği cümleler olarak bizlerin karşısına çıkar. Daha sonra tabii ki ortaokul yıllarından itibaren etkilendiği ve onun hayatında çok önemli yeri olan tarih hocaları, bu noktada Doktor Yorgi, diğer vasiyet sahibidir. Bunun akabinde İttihat Terakki Cemiyeti ile tanışmasına vesile olan ve o yıllarda Diyarbakır'da mezkur bulunan kolera salgını nedeniyle Diyarbakır'da görevli olan Doktor Abdullah Cevdet de önemli yapı taşlarındandır hayattaki. Erken dönem hayatı Diyarbakır'da geçmiştir. Diyarbakır yıllarının akabinde babası Mehmet Tevfik Efendi'nin henüz Ziya Gökalp ortaokul ve lise yıllarındayken vefat etmesi üzerinde İstanbul'a intisap edip yüksek öğrenim hayatını orada devam ettirmek istemesine dayanmaktadır. Kendisi İstanbul'da devam etmek istediği hayatı nedeniyle aslında amcası Hacı Hasip Bey ile de bir takım sorunlar yaşamıştır. Fakat ağır ceza hakimi olan amcası Hacı Hasip Bey, Ziya Gökalp'in Arapça ve Farsça hakimiyeti kazanmasındaki en önemli unsurdur. Hacı Hasip Bey'in vefatıyla birlikte 1900 yılında Hacı Hasip Bey'in kızı, yani Ziya Gökalp'in yeğeni Vecihe Hanım'la evlenmiş ve de çocukları dünyaya gelmiştir. Erken dönem hayatı Ziya Gökalp'in kısaca bu şekildedir. Sizlerin de programın giriş kısmında

0: da ifade ettiğiniz üzere aslında anılması, hatırlanması ve hatırlatılması gereken çok önemli bir isim.
1: Çok haklısınız.
0: Bir toplum filozofu, bir sosyolog, aynı zamanda şair. Bu farklı yönleri bünyesinde bir arada toplamayı başaran çok önemli bir isim. Bunların hepsinden öte, özellikle İstanbul'a intisap ettikten sonra gerçekten ayakları yere basan bir hakikati kübraya sahip diyebiliriz. Artık bir amacı var.
1: Evet.
0: Onu da kendisi metinlerinde hakikati kübra olarak ifade eder. O amaca ulaşmak noktasında bu içinden geçtiğimiz geçiş sürecinde, yani birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ve modern cumhuriyetin kurulması noktasındaki bir sistem ideoloğu olarak da kendisini adlandırırsak yanlış söylemiş gerçekten olmayız. Bu yıl belirttiğiniz gibi Kültür ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımızın teklifleriyle Uluslararası Kültür Teşkilatı'nın 41 ve 42. komisyon dönem toplantıları, daimi konsey toplantıları neticesinde bu yıl tertip edilecek Ziya Gökalp ile ilgili anma yılı faaliyetlerinin planlaması, fizibilite aşaması tamamlanmış ve de 2026'nın Ocak ayından itibaren çok yoğun bir şekilde ulusal ve uluslararası olarak bir takım programlar hayata geçmiştir, geçmeye
1: Evet.
0: devam etmektedir. Bu yönüyle sizin her hafta izleyiciyle buluşan Kültür Otağı adını verdiğimiz bu güzide programın da onun anma yılına atfen hayata geçmesi, sizin buradaki katkılarınız bence çok büyüktür ve yadsınamayacak katkılardır. Bu yönüyle başta sizler olmak üzere
1: Evet.
0: gerçekten TRT ailesine teşekkürü hem şahsen boş bildiğimi
1: Çok
0: ifade
1: teşekkür
0: etmek
1: ederiz hocam.
0: isterim.
1: Sağ olun. Biz size teşekkür ederiz vesile oldunuz bu programı yapmamıza. Ziya Gökalp gerçekten bu erken dönem hayatında yaptığınız vurgulardan anladığımız kadarıyla Doğu irfanıyla aslında Batı pozitivizminin böyle sentezlendiği bir dönemde bir aile trajedisinin de eşlik ettiği
0: Evet.
1: böyle bir takım felsefi
0: Evet.
1: buhranların
0: Evet.
1: kendisini şekillendirdiği bir süreç ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleriyle Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan tarihsel dönem içerisinde de gerçekten Türk düşünce dünyasını çok derinden etkilemiş ve sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece bir sosyolog olarak isimlendirmenin çok haksız edileceği bir isim. Biz halk bilimcileri olarak çok kıymetli buluyoruz Ziya Gökalp'in eserlerini. İşte edebiyatçıların mutlaka temas ettiği bir isim. Yazdığı şiğirler, edebi olarak kaleme aldığı pek çok eser, çocuklar için yazdığı pek çok masal
0: Evet.
1: kitabı üzerinde ayrıca durulması gereken ve gerçekten hani olmazsa Ziya Gökalp Türk düşünce hayatının büyük boşluk hissedeceği bir isim olarak değerlendiriyoruz her anlamda. Şimdi hocam evet, biz Ziya Gökalp'i mutlaka çok başka bir yere koyuyoruz ama biz bugün programımızın içerisinde demin girişte de söylediğim gibi biraz böyle mitoloji ekseni üzerinde konuşmaya devam ediyorduk. Ziya Gökalp de bunun için aslında çok uygun bir isim çünkü çalışmalarına baktığımızda bir kere çok küçük yaşlarda sözlü kültüre hakim. İşte pek çok toplantılara katılıyor. İşte Türk sözlü kültürünün birikimlerinden faydalanıyor. Aşık Garip Destanı'nı mesela çok erken yaşlarda dinliyor, öyle kültür ortamlarına dahil oluyor. Dolayısıyla kulağı dolu bir düşünce insanı olarak yola çıkıyor zaten. O yüzden de eski Türk inanışlarına, destanlara, mitolojik bir takım tasavvurlara yönelmesi hiç yani düşük bir ihtimal değil zaten
0: Evet.
1: çalışmalarında da baktığımızda. Onun düşünce dünyasına baktığımızda bu mitolojik unsurların nasıl yer aldığını görüyoruz. Yani sadece bir süs unsuru olmadığını, böyle eski kalıntılara vurgu yapmak için yapmış olmadığını biliyoruz zaten. Siz ne düşünüyorsunuz onun eserlerinde bunlar nasıl yer tutmuş?
0: Değerli hocam, çok güzel bir noktaya aslında temas ettiniz.

0: ettiniz. Aslında geçiş süreci ifadesini kullanmamın nedeni şuydu. Artık yeni cumhuriyetin temellerinin
1: Evet.
0: atıldığı yıllar olduğu için bir dönüşüm, bir inşa süreci bizim karşımıza çıkmaktaydı. O noktada ki ideolog tavrıyla aslında bizim uzak tarihimizdeki metinleri işlevsel bir şekilde kullanabilmeyi başarmıştır. Belirttiğiniz gibi sadece o metinlere hakim olmamış,
1: Evet.
0: onu geliştirdiği kavramlar vasıtasıyla bir potada eritmeyi başarabilmiştir. Onun literatüre kazandırdığı kavramlardan biri Hars
1: Evet.
0: kavramıdır. Hars ve medeniyet arasındaki farkları makalelerinde açıklamaya ve düşüncelerini sistematik hale getirmeye çalışmıştır. Temas ettiğiniz üzere Doğu felsefesine hakim, Batı'ya hakim ve ailesinin telkinleri,

0: felsefesine hakim, batıya hakim ve ailesinin telkinleri, kendi yaklaşımı, karakteristik özellikleri vasıtasıyla da bunu harmanlamayı gerçekten başarmış bir isim. Bu süreçte yani bu önemli kavramların, metaforların, mitlerin, farklı bakış açılarının harmanlanması sürecinde ise tabii ki halk biliminden önemli kaynakları kendi kültürel potası içinde eritebilmeyi başarmıştır. Daha küçük yaşlardan itibaren bahsettiğiniz ağır metinlere olan hakimiyeti, onun şahsında bir kulak dolgunluğunun da ötesinde önemli vazifeleri ifa edebilmesine kapı aralayan gelişmeleri bünyesinde barındırmıştır. O yönüyle uzak tarihimizdeki önemli metinler, mit kavramı, mitoloji kavramı, mitolojik tarih olarak belki ifade
1: Doğru.
0: edebiliriz. Belki de hocam bu noktada sizler bana destek olursunuz. Mitolojik coğrafya olarak ifade edebiliriz. Bunların iz düşümlerini Ziya Gökalp'in metinlerinde gerçekten görme şansımız var. Ziya Gökalp'in bu metinleri literatüre dahil ettiği yıllar, malumunuz olduğu üzere 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ve 20. yüzyılın ilk çeyreğini içermektedir. O dönemi baz aldığımızda bizim karşımıza ilk etapta çıkan isimler çağdaşları olarak Yahya Kemal Beyatlı, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ve Mehmet Akif Ersoy. Aslında Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve İsmail Gazpıralı tam da sizin bahsettiğiniz bu geçiş sürecinde bir reçete yazmaya çalışmışlardı. Ziya Gökalp o reçeteyi yazarken Türkleşmek, İslamlaşmak ve muhasırlaşmak başlığını sistematik hale getirdi. Bunu yaparken de halk biliminden edindiği bilgileri Batı felsefesiyle sentezlemek suretiyle aslında bir sistem geliştirdi diyebiliriz.
1: Çok
0: Sadece
1: güzel.
0: o metinlere ulaşmadı, o metinleri işledi, o veriyi işledi ve toplumun karşısına gerçekten sistematik fikirleri çıkarmayı başarmıştır. Bunu şuradan anlıyoruz değerli hocam. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda Ziya Gökalp'in İstanbul'da Baytar Mektebi'ne yüksek öğrenim için intisabı esnasında Ziya Gökalp'in sınıf arkadaşıdır. Mehmet Akif Ersoy Osmanlı dönemini baz alan çalışmaları imza atan çok önemli bir isimdir, şairimizdir. Yahya Kemal Beyatlı hakeza, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu da çok önemli edebiyatçılarımızdır, şairlerimizdir. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta en uzak tarihe ulaşmaya çalışan ismin bu kültürel entegrasyon sürecinde Ziya Gökalp olduğudur.
1: Doğru.
0: O yönüyle metaforlar, mitler ve mitoloji bizlerin karşısına destanlarımızı, şiirlerimizi, halk inanışlarımızı, gelenek ve göreneklerimizi çıkaran bence canlı, yaşamaya devam eden bir organizmadır. Bu yönüyle belki mitolojiyi biraz da tarihin ötesinde bir kavram olarak da düşünmek bizim Ziya Gökalp'i bu bağlamda anlamamıza ışık tutacaktır. Biraz sonra vaktimiz el verdiğince ben bu bağlamda Ziya Gökalp'in şiirlerinden bazı örnekler de vermek isterim.
1: Tabii hocam.
0: Yani beslendiği kaynaklar Türkistan sahası, onun yanı sıra Türkiye sahası, belki tabii oralarda da iz düşümü var. Rus ve Avrupa sahası olarak karşımıza çıkar. Halk bilimi, etnografya çalışmaları beslendiği kaynaklardır. Bu kaynakları çok iyi işlemiştir. Bu onun

0: entelektüel yönünü bizim karşımıza çıkarmaktadır. Hem bir yönüyle genetik bağlamında,
1: evet,
0: babasının Diyarbakır salnamelerinin 11. ve 12. tertibini yazdığını düşünürsek, hem aldığı eğitim kapsamında bu özelliklerin bir araya gelmesi, bu harmanlamayı gerçekten çok iyi bir şekilde ifa edebilmesini sağlamıştır.
1: Çok doğru hocam.
0: Mitolojide, daha doğrusu Türk mitolojisinde bizim karşımıza çıkan yer, su, gök, toprak, yukarı dünya, orta dünya, aşağı dünya gibi kavramları, Turan, Ergenekon, Bozkurt, bunun gibi Ütopya ve ona ulaşmaya çalıştığımız metaforları hemen hemen bütün metinlerinde gerçekten çok,
1: evet,
0: güzel bir
1: kullanmış
0: üslupla, ustalıkla belirttiğiniz gibi işlemeyi başarmıştır.
1: Çok doğru hocam. Özellikle bu düşüncesinin merkezinde yer alan, biraz önce temas ettiğiniz o hars ve medeniyet kavramları, bugün hala bu konularda kalem oynatan kişilerin aslında hareket noktası. Belki pek çok çalışmasında bugün ihtiyatla yaklaşmamız gereken, kendi bilimsel kendi döneminde bilimsel çalışmalar anlamında çok yerinde olan ama bugün belki ihtiyatla yaklaşmamız gereken konular vardır ama Gökalp'in bir takım tasnifler yapmış falan. Bugün artık o çalışmalara biraz daha böyle dikkatli yaklaşıyoruz. Ama bu ayrım, hars ve medeniyet ayrımı, bugün hala geçerliliğini koruyan ve modernleşmenin kendi kültürümüzü koruyarak Batı'nın sadece işte ilmini, bilimini, teknolojisini almamız yönündeki telkiniyle geçerliliğini hala koruyor. Evet, sözünü ettiğimiz bu mitolojik yaklaşımları da dediğiniz gibi bir estetik unsur olmanın çok ötesinde metni kurma anlamında çok başarılı bir şekilde yerleştiriyor. Evet. Bunlardan da söz edeceğiz. Özellikle Altın Işık, Alageyik, evet, işte Kızıl Elma gibi eserlerindeki bu eski anlatı ve geleneğin izlerini çok rahatlıkla, evet, sürebiliyoruz. Şimdi Alageyik dedik, devam edeceğiz sohbetimize ama hocam bir isterseniz Moğollardan Alageyik destanını dinleyelim. Dinleyicilerimize de böyle bir Alageyik'i hatırlatmış olalım.
0: Sağ olun.
1: Sonra
0: teşekkür
1: tekrar
0: ediyoruz.
1: Buradayız.
0: Buyurun lütfen.

0: Evet, tekrar stüdyodayız. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Biraz önce siz aslında Gökalp'in mitolojiyle ilgili o estetik unsurları nasıl metne yerleştirdiği ile ilgili söze başlamıştınız. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi mitoloji anlayışının iki kaynaktan beslendiğini görüyoruz Gökalp'in. Bir tarafta bir dönemin işte batılı sosyologları, antropologları, folklor çalışmaları. Diğer tarafta da Türk dünyasının, demin siz Türkistan olarak ifade ettiniz, oradaki tarihi ve sözlü kaynaklar var. Bunları metinlerde nasıl görüyoruz hocam? Biraz böyle şiirlerden falan örnek vereceğim demiştiniz. Süremizi de tasarruflu kullanalım. İsterseniz biraz örneklerden yola çıkarak konuşalım. Buyurun.
1: Değerli hocam, bahsettiğiniz bu noktada mesela yaratılışa yönelik Ziya Gökalp'in metin içinde mekan algısıyla ilgili yaptığı noktalara örnek verebiliriz. Mesela Yaratılış başlıklı şiirine kendisi şöyle başlamaktadır. Önceleri yoktu gündüz, görünmezdi aydın bir yüz, doğmamıştı henüz gökler, ne ay ne gün ne de ülker, yoktu hala nur ordusu, vardı yalnız bir kara su. Bu en güzel örneklerden
0: Evet.
1: biri. Aslında su örneğinden hareketle devamında yine milli bir ülkü olarak ulaşılması gereken hususu ifade ettiği Turan ülkesinden hareketle Ötüken ülkesi isimli şiirde bizim karşımıza çıkmaktadır. Rahmetli Gökalp bu şiirinde şu şekilde ifade etmektedir. Toplanınız, vatanınız burası. Böyle diyor Oğuz Han'ın yasası. Şimdi dışı değil, içi almalı. Her yerine demir kökler salmalı. Türk Ötüken Ovası'nda kalmalı. Malumlarınız olduğu üzere Ötüken göçebe yaşamlarını devam ettiren toplum modellerinde onlar için çok önemli bir sığınak noktası olmuş bir toplanma merkezi. Yaratılış ve Ötüken ülkesi şiirlerindeki mitler aslında bu şekilde metaforlar bizim karşımıza çıkmaktadır. Ben bu noktada Ergenekon şiirinden, Kızıl Elma şiirinden, daha sonrasında da Turan şiirinden örnek vermek isterim.
0: Buyurun hocam, tabii.
1: Aslında rahmetli Gökalp'in belki daha masalsı bir anlatım olarak karşımıza çıkan Alageyik isimli şiiri de önem kazanmaktadır. Biraz önce Moğollar grubunun çok güzel bir anonim eserini birlikte dinlemiştik. Ziya Gökalp'in Alageyik isimli şiirisi de gerçekten Kaf Dağı'nı aşmak suretiyle Ergenekon'dan çıkışı ve hakikati kübrasına ulaşması noktasındaki meşakkatli yolu çağlar öncesinden bize aktarmaktadır. Bu noktada 4 Şubat 1910 tarihinde Genç Kalemler dergisinde yayınlanan Turan şiiri zaten gerçekten toplumun çok büyük bir kısmının bildiği önemli verileri bünyesinde barındıran vatan kavramına ışık tutan vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan mısralarını da içinde barındıran çok önemli bir eserdir. Bunların yanı sıra vurgu yaptığı diğer metaforlar Ergenekon

0: Kon
1: Evet.
0: ve de Sayın Hocam Kızıl Elma'dır. Kızıl Elma, Ergenekon, Ötüken ülkesi, yaratılış en önemli olanları. Değerli dinleyicilerimizle bu noktada da onları paylaşmak isterim. Mesela bir korunma ihtiyacından bahsetmiştik. O Ergenekon isimli şiirde bizim karşımıza çıkar. Şu şekilde ifade eder kendisi mısralarını. Ak ordumuz sola gitti. Üç hakanlık tesis etti. Medi, Sümer, Akat, Hitti. Bu üç şanlı oynağımız. Bu noktada Ergenekon isimli şiir aslında biraz önce de programın ilk kısmında sizinle birlikte değindiğimiz üzere çağdaşlarından daha farklı bir tahayyüle sahip olduğunun göstergesi. Çünkü burada Türk tarihinin en uzak noktalarına hareket etmekle birlikte Ergenekon isimli şiirinde aslında kavramı çok daha pergelin ucunu geniş tutmak suretiyle Mezopotamya'ya da uzanmak suretiyle o kültürel entegrasyonu tamamlama çabaları bizlerin karşısına gerçekten çıkmaktadır. Kızıl Elma adlı şiirinde ise onun metafizik
1: Evet.
0: yönünü, özelliklerini somutlaştırdığını söyleyebilirim. Kızıl Elma'dan birkaç mısraya izninizle değinmek isterim
1: Estağfurullah
0: bu
1: hocam, buyurun.
0: noktada. Ulaştı bir düğün daha yarına, dördü de erdiler muradına. Kızıl Elma oldu bir güzel cennet, oradan Turan'la yağdı saadet. Ey Tanrı icabet kıl bu duaya, bizi de kavuştur Kızıl Elma'ya ifadelerini kullanmıştır. Makalelerinde, şiirlerinde aslında Mesnevi türüne
1: Yakın.
0: yakın
1: Evet.
0: bir düşünce dünyasında da sahip bazı eserlerinde Ziya Gökalp. Gerçekten kendisini anlamak,
1: Evet.
0: anlatmaya çalışmak büyük bir efor sarf
1: Evet. Çünkü
0: etmemizi
1: çok geniş bir
0: gerektirmektedir.
1: evrenden
0: Evet.
1: konuşuyor. Yani
0: Evet.
1: hem çağının icabı olan
0: Evet.
1: terimleri kullanıyor, kavramları
0: Evet.
1: kullanıyor. Hem de sadece bir geçmiş kalıntısı olarak görmediği, metne çok ustalıkla yerleştirdiği,
0: Evet.
1: Türk kültürüne has işte gök, yer, su, tabiat, ruhları, iyeler, kutsal
0: Evet.
1: alanlarla ilgili kavramları da çok güzel kullanıyor. Mesela Tandırname diye bir kitabı var. Orada mesela çok ilginç halk inanışlarına çok önem verdiğini görüyoruz ki batıl inanış olarak nitelendiriliyor aslında çağına baktığımızda onları onun ötesine geçerek birer halk kültürü unsuru olarak değerlendiriyor ve öyle bir eser ortaya koyuyor. Gerçekten hani baktığımızda bu unsurları ne kadar ustalıkla kullandığını, bir kalıntı olmanın ötesine ne kadar geçirebildiğini görüyoruz ve çok geniş şeyleri kullanıyor aslında, kavramları kullanıyor. Mesela Dede Korkut hikayelerini çok
0: Evet.
1: fazlaca kullandığını görüyoruz. Oradan
0: Evet.
1: unsurlar alıyor. Orhun kitabelerinden yararlandığını görüyoruz. O yüzden hani böyle bir yarım saate, bir saate sığmayacak genişlikte bir
0: Evet.
1: kişiden konuşuyoruz. Çok önemli gerçekten Ziya Gökalp. Şimdi biraz şeyden bahsedelim mi hocam? Mitolojiyle olan ilişkisi çok aşikar. Çok
0: Evet.
1: güzel onları yerleştirmiş metinlere. Cumhuriyet'in düşünsel hazırlık sürecinde tabii dediğimiz gibi o tarihsel dönemde ortaya çıktığı için çok etkili bir isim. Sizce onun bugüne de ışık tutan en kalıcı etkisi ne olmuştur Ziya Gökalp'in? Bugün doğumunun 150. yılını da idrak ediyoruz. Hala konuşuyoruz. Demek ki çok ciddi izler bırakmış düşünce dünyamızda. En etkili olan sizce nedir Gökalp söz konusu olduğunda?
0: Rahmetli Ziya Gökalp 1909 yılından 1920'li yıllara uzandığımız o süreçte
1: Evet hocam.
0: aslında İttihat Terakki Cemiyetleri'nin en önemli ideologlarından olduğu bizlerin dikkatini çekmektedir. Kendisi ilkin Diyarbakır temsilcisi, akabinde Merkezi Umumi üyesi olarak 1910 ile birlikte

0: işte görev yapmıştır. Akabinde de gerçekten Türk milliyetçiliğini inşa etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atma noktasında gerçekten akademik ve eğitimci yönü ağır basmaktadır. Bunların akabinde Ergani milletvekili olarak kısa süreli de olsa Balkan Savaşları yaşanırken görev yapması, akabinde genç cumhuriyetin ilk yıllarıyla beraber Diyarbakır milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması, onun aslında zihnindeki teoriyi gerçekten pratiğe dönüştürebilme kapasitesini bize göstermektedir. Kendisi çünkü Milli Mücadele döneminde küçük mecmuayı yayınlamasıyla birlikte doğrudan Milli Mücadele'nin en büyük destekçisi konumundadır. En büyük hizmeti bence aslında bu olmuştur. Bunun yanı sıra hilafetin kaldırılması, saltanatın kaldırılmasıyla ilgili görüşleri çok önemlidir. Ama kendisi kalkınmanın önündeki en büyük engelleri, kadınlarımızın önündeki en büyük engellerle paralel olduğunu düşünmektedir. Bu noktada Türk aile yapısına yönelik çok güzel fikirleri, düşünceleri, sözleri vardır. Kendisi vefat etmiştir ama fikirleri gerçekten Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bir kurucu unsur ve de unsurlar olarak yaşamaya devam etmiştir. Kendisini 1926 yılında İstanbul'da Fransız Hastanesi'nde kaybettik. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisine bir telgraf göndermek suretiyle neye ihtiyacı olduğunu merhuma sormuştur. Merhum geride kalan kız çocuklarıma ve eşime Gazi Meclis'in bir aylık bağlaması vesilesi beni çok memnun eder şeklinde bir cevap verdiğini tarih yazmaktadır. Ben teşekkür ediyorum. Bu önemli isme, bu güzel güzide programda yer ayırdığınız için değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyorum.
1: Biz size teşekkür
0: Türk
1: ediyoruz hocam.
0: dünyasından dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel program için sizlere çok teşekkür
1: Sağ olun
0: ediyoruz.
1: hocam. Biz
0: Sağlıcakla
1: teşekkür
0: kalınız.
1: ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Bugün Atatürk'ün fikirlerimin babası dediği Ziya Gökalp'i doçent doktor Abdullah Kutalmış Yalçın'la konuştuk. Ziya Gökalp'i rahmetle ve saygıyla yad ettik. Kültür Otağı'ndan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Ege'ye uzanacak, bugün Selçuk olarak bilinen, tarihteki adıyla Ayasuluk kentine konuk olacağız.

Efes antik kenti yakınlarında yer alan Ayasuluk yerleşimi köklü bir geçmişe sahiptir. Antik çağlarda liman kenti özelliğiyle öne çıkan bölge, nehir alivyonlarının limanı doldurması sebebiyle zamanla coğrafi olarak yer değiştirir ve kale çevresindeki tepeye taşınır. Bizans İmparatorluğu idaresi altında Hagios Theologos ismiyle anılan korunaklı yerleşim, Ege'nin önemli idari ve dini merkezlerindendir. Bölgenin stratejik konumu ve tarımsal potansiyeli, Batı Anadolu coğrafyasındaki siyasi değişimlerde bu kenti kalıcı bir odak noktası haline getirir. Batı Anadolu'da Bizans hakimiyetinin zayıflamasıyla birlikte Türk boylarının bölgeye yönelik hareketliliği başlar. Ayasuluk, 14. yüzyılın hemen başında, 1304 yılında Menteşe Beyliği güçleri tarafından kontrol altına alınır. Bu fethin ardından bölgede hakimiyet mücadelesi devam eder ve kısa bir süre sonra kent Aydınoğulları Beyliği'nin idaresine geçer. Siyasi yapılanma sürecinde Ayasuluk, beyliğin deniz ticareti, askeri organizasyon ve yönetim açısından en dinamik merkezlerinden birine dönüşür. Kent bu dönemden itibaren hem yerel idarecilerin ikamet ettiği hem de dış dünyayla diplomatik ilişkilerin yürütüldüğü yapıya bürünür. Aydınoğulları Beyliği döneminde Ayasuluk Beyliğin resmi başkenti işlevini üstlenir. Beyliğin kurucusu Aydın Bey'den sonra idareyi ele alan liderler, özellikle de Umur Bey ve İsa Bey, kenti kalıcı bir idari merkez olarak kullanır. Başkentlik işlevi, kentin sadece askeri bir üs olarak kalmasını engeller ve burayı bir diplomasi merkezine dönüştürür. Ege Denizi'ndeki adalara, Akdeniz Havzası'na ve Avrupa devletlerine yönelik siyasi hamleler bu merkezden planlanır. Venedik ve Ceneviz gibi dönemin güçlü denizci devletleriyle yapılan ticaret antlaşmaları ve diplomatik görüşmeler Ayasuluk'ta yürütülür. Yabancı elçilerin kabul edildiği, beylik adına kararların alındığı ve hukuki düzenlemelerin yapıldığı kent bu dönemde bir devlet merkezinin gerektirdiği tüm idari kurumlara ev sahipliği yapar. Başkent olma statüsü kente siyasi bir otorite kazandırırken aynı zamanda bölgedeki diğer yerleşimlerinde bu merkeze bağlı olarak şekillenmesini sağlar. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti egemenliğine geçen kent, idari önemini bir süre daha muhafaza etse de zamanla bu özelliğini kaybeder. Kentin başkentlik dönemi mimari çehrenin de hızla zenginleşmesini beraberinde getirir. İdari merkezin ihtiyaç duyduğu dini, sosyal ve ticari yapı,

0: Günümüze ulaşan örneği 1375 yılında Şamlı Mimar Ali tarafından inşa edilen İsa Bey Camii'dir. Beylikler döneminin en önemli eserleri arasında gösterilen yapı, hem şadırvanlı avlusu hem de cephe süslemeleriyle Beylikler dönemi mimarisinin batıdaki en nitelikli temsilcileri arasında yer alır. Kent mimarisi sadece dini yapılarla sınırlı kalmaz. Sosyal hayatın ve temizlik kültürünün bir parçası olan hamam yapıları da şehrin dokusunu oluşturur. İsa Bey Hamamı ve Büyük Hamam gibi yapılar kentin su altyapısını ve mimari gelişmişliğini gösterir. Kalenin etrafında şekillenen yerleşim alanları surlar ve savunma yapılarıyla desteklenir. Konut mimarisi şehrin batı ve güney yamaçlarına doğru yayılarak geniş bir alana ulaşır. Kamu binaları, medreseler ve türbeler kentin bir başkente yakışacak şekilde anıtsal yapılarla donatıldığını ortaya koyar. Taş ve tuğla işçiliğinin yoğun olarak kullanıldığı bu yapılar dönemin Akdeniz ve İslam dünyası ile olan kültürel etkileşimlerini de estetik unsurlarla yansıtır. Ayasuluk bir liman ve ticaret kenti olarak olağanüstü bir ekonomik canlılığa sahiptir. Eski antik limanın alüvyonla dolmasına rağmen nehir bağlantıları ve kıyıya yakın diğer iskeleler vasıtasıyla deniz ticareti kesintisiz şekilde devam eder. Kent, Batı Anadolu'nun iç kesimlerinden gelen tarım ürünlerinin, halıların, derilerin ve ipeklerin dış dünyaya pazarlandığı ana ihraç kapısı konumundadır. Avrupalı tüccarlar, özellikle Venedikliler ve Cenevizliler, kentte yerleşik ticari acenteler ve depolar bulundurur. Kent içinde İtalyan Ayasuluğu olarak adlandırılan ticari bir bölgenin varlığı, uluslararası ticaretin ulaştığı boyutları gösterir. Hububat, bal mumu, meşe palamudu ve şap gibi dönemin stratejik ham maddeleri bu limandan Avrupa pazarlarına gönderilir. Karşılığında ise Avrupa'dan kumaş, metal eşyalar ve şarap ithal edilir. Ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesi için kentte darphaneler kurulur ve beylik adına gümüş sikkeler basılır. Şehirdeki ekonomik döngü sadece deniz ticaretiyle sınırlı değildir. Kentin çevresinde yer alan verimli ova toprakları tarımsal üretimin temelini oluşturur. Ayasuluklular verimli arazilerde tahıl üretimi, bağcılık ve hayvancılıkla uğraşır. Kentteki pazar yerleri ve ticari yapılar hem kırsal üretimin toplandığı hem de uluslararası emtianın dağıtıldığı canlı ekonomik merkezler olarak işlev görür. Ayasuluk, bünyesinde barındırdığı idari güç, mimari anıtsallık ve ekonomik zenginlik sayesinde Orta Çağ Batı Anadolu coğrafyasının en öne çıkan yerleşimlerinden biri olmuştur. Aydınoğulları idaresinde üstlendiği başkentlik rolü, kenti sıradan bir kıyı yerleşimi olmaktan çıkarıp uluslararası siyasette ve ticarette söz sahibi merkez haline getirir. Kamu yapıları, dinsel mekanlar ve ticari alanlar arasındaki bütünlük planlı bir kentsel gelişime işaret eder. Zamanla değişen ticaret yolları ve coğrafi şartlar kentin bu parlak dönemini dönüştürse de başkentlik sürecinde üretilen maddi kültür mirası ve stratejik birikim bölgenin tarihi önemini bugün de kalıcı kılmaya devam eder. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine

0: ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un yedi tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela dört minare, İstanbul'un fethinden sonra gelen dört sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. Dört minaredeki on şerefe, Kanuni'nin onuncu padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in binbir renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
1: Turkuaz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Türkiye'de saat 16.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. 5 ülkenin Büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece Büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konuyla ilgili açıklama yaptı. Keçeli cenaze töreninin suçları inkar etmek için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mladic'in soykırım ve savaş suçlarından hüküm giydiğini hatırlattı. Öncü Keçeli savaş suçlarını kahramanlaştırma çabalarına dikkat çekti. Bu durumun mağdurların acısını artırdığını ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğini vurguladı. Türkiye'nin ihracatta artış ivmesi sürüyor. 35 il Ağustos ayında çift taneli ihracat artışına ulaştı. En fazla dış satım yapan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos döneminde ise 56 ilin ihracatı artış gösterdi. 25 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Mavi Vatan'da iki önemli alan daha koruma altına alındı. Fethiye Kaş ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ilan edildi. Akdeniz foklarından deniz çayırlarına kadar zengin deniz ekosistemi korunacak. Türkiye 2030'a kadar denizlerinin %30'unu korumayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının insanlığın ortak vicdanının sınavı olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuşan Ersoy, Müslüman ülkelerin Filistin'in mücadelesini dünyaya anlatmasının önemli dikkati çekti, her alanda dayanışma çağrısı yaptı. Türkiye, İsrail soykırımı altındaki Gazze'lilere yardım elini uzatıyor. Sivil toplum kuruluşları, yardım dernekleri ve vakıflar Türk halkının yardımlarını Filistinlilere iletiyor. Son olarak

hastaları için yatak yardım ulaştırıldı. Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT Haber, Gazze'lilerin sesi olmaya devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışma

Ama C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Botanın perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23, İstanbul 27, Lefkoşa 32, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 21, Viyana 33, Bern 31, Sofya 28, Saraybosna 33, Üsküp 32, Tiran 34, Kerkük 40, Bakü 25, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 18, Amsterdam ve Kopenhag 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde bir kez daha İstanbul'a konuk olacak, UNESCO Dünya Mirası listesine 4 başlıkla kaydedilen İstanbul'un Süleymaniye koruma alanından söz edeceğiz. Daha önce Sultanahmet'in katmanlı arkeolojik yapısını, Roma ve Bizans'ın mirasını konuşmuştuk. Şimdi ise bu mirasa eklemlenen Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini Mimar Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye'yi konu edeceğiz. Süleymaniye Koruma Alanı, merkezinde yer alan Süleymaniye Camii ve külliyesiyle birlikte çevresindeki geleneksel ahşap konut dokusunu kapsayan geniş bir bölgedir. İstanbul'un 7 tepesinden birine vakur bir mühür gibi kazınan, yüzyıllardır şehrin silüetini ve ruhunu belirleyen Süleymaniye, Osmanlı'nın dünya görüşünün de fiziksel bir tezahürdür. UNESCO'nun bu alanı listeye alırken vurguladığı en önemli kriterlerden biri, 16. yüzyıl Osmanlı kentsel tasarımının ve sosyal düzeninin günümüze kadar ulaşan en bütüncül örneği olmasıdır. Bu bölgeyi anlamak için önce merkezdeki o büyük dehanın, Mimar Sinan'ın izlerini sürmek gerekir. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1550-1557 yılları arasında inşa edilen külliye, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü dönemindeki ihtişamını, mütevazı, olgun bir dindarlık ve çok üstün bir mühendislik disipliniyle birleştirir. Külliyenin kalbi olan Süleymaniye Camii, mimarlık tarihçileri tarafından klasik Osmanlı üslubunun doruk noktası, şahikası olarak tanımlanır. Mimar Sinan, bu yapıda Ayasofya'dan devraldığı kubbe geleneğini teknik olarak daha da aşmış ve mekanı çok daha aydınlık, çok daha ferah ve akustiğini de mükemmel hale getirmiştir. Caminin 4 minaresi, Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğunu, bu minarelerdeki toplam 10 şerefe ise Osmanlı Hanedanı'nın 10. hükümdarı olduğunu simgeler. Ancak Mimar Sinan'ın dehası sembollerde değil, detaylarda saklıdır. Örneğin caminin

0: içindeki is odası sistemi, aydınlatmada kullanılan kandillerden çıkan dumanın hava akımıyla tek bir noktada toplanmasını sağlar. Biriken kurum daha sonra mürekkep yapımında kullanılır. Bu uygulama o dönem için hem çevreci bir yaklaşım hem de inanılmaz bir mühendislik başarısıdır. Süleymaniye'yi sadece bir cami olarak görmek, UNESCO'nun koruma altına aldığı o geniş kentsel dokuyu eksik anlamak demektir. Süleymaniye bir külliyedir. Yani şehrin içinde şehir olan, merkezine insanı alan devasa bir sosyal kampüstür. Caminin etrafını saran medreseler, dönemin üniversiteleri olarak işlev görür. Tıp medresesi, hadis okulu, kütüphane, hastane, aşevi ve hamam, Osmanlı toplumunun eğitimden sağlığa, sosyal yardımlaşmadan kültüre kadar hayatı nasıl bir bütün olarak algıladığını ve kurguladığını kanıtlar. Bu yapılar, caminin o devasa kütlesini topografyaya alıştırarak yumuşatır ve bölgeye insani bir ölçek kazandırır. Bugün bu binaların arasından yürürken 16. yüzyılın o rasyonel ve disiplinli şehir planlamasını her adımda tekrar tekrar görmek mümkündür. UNESCO'nun Süleymaniye'yi koruma alanı ilan etmesindeki bir diğer hayati unsur, külliyeyi çevreleyen sivil mimari örnekleridir. Bölge, İstanbul'un geleneksel ahşap konut dokusunun son büyük adalarından biridir. Osmanlı döneminde taş sadece dini ve resmi binalarda kullanılırken, konutlarda ahşap tercih edilir. Bu tercih hem deprem gerçeğine bir çözüm hem de fani dünya görüşünün yansımasıdır. Süleymaniye'nin dar sokaklarında sıralanan cumbalı ahşap evler sokak silüetini zenginleştirir. Bu evlerin çıkmaları sokağa hakimiyeti sağlarken komşuların da birbirini görmesini ve sokağın her daim yaşayan bir mekan haline gelmesini destekler. Ne yazık ki yangınlar ve modernleşme süreci bu dokuyu yüzyıllar içinde hırpalasa da Süleymaniye hala bu tarihi atmosferin solunabildiği nadir yerlerden biridir. Bölgenin bir diğer önemli parçası ise Haliç'e bakan teraslar ve bu terasların altındaki sarnıçlardır. Süleymaniye, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan devasa bir altyapıya sahiptir. Külliyenin hemen dışında Mimar Sinan'ın kendi tasarladığı mütevazı türbesi, bu devasa kompleksin yanında sadeliğin gücünü gösterir. Süleymaniye koruma alanı aynı zamanda İstanbul'un eğitim tarihinin de tanığıdır. İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kampüsüyle bu alanın komşuluğu, bölgenin yüzyıllar boyunca süregelen bilim merkezi olma özelliğini daha da pekiştirir. UNESCO'nun tanımladığı sınırlar içerisinde kalan Vefa bölgesi ve buradaki tarihi yapılar, Süleymaniye'nin kentsel etkisinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını da gösterir. Haliç'in karşısından bakıldığında Süleymaniye, şehri koruyan ulu bir çınar gibi yükselir. Devletin ihtişamıyla halkın günlük yaşamını sentezleyen Süleymaniye, Yahya Kemal Bayatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinde Türklerin Anadolu'ya girişinden itibaren gelişen medeniyetin sessiz tanığı olarak tasvir edilir. Bu muhteşem yapı, tarihin en büyük devletlerine 1000 yıl başkentlik yapmış, İstanbul'un sadece geçmişini öğrenmemiz için değil, estetik ve sosyal olarak nasıl bir şehir hayal etmemiz, nasıl bir şehirde yaşamamız gerektiğine dair de bir rehber olmuştur. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

bilseydin, beni kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

zamanlarımız, rahat zamanlarımız vardı. Hiç konuşamadığımız. Şimdi gider ayak sevdamız, daracık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık, gözlerim dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın yasız. Artık beni düşünme, özleme, merak etme, hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır, burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Nahal Bülsi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, "Daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda enkazın nasıl çıkarılacağına ilişkin teknik imkanlar görüşülüyor. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konuyla ilgili açıklama yaptı. Keçeli cenaze töreninin suçları inkar etmek için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mladic'in soykırım ve savaş suçlarından hüküm giydiğini hatırlattı. Öncü Keçeli, savaş suçlularını kahramanlaştırma çabalarına dikkat çekti. Bu durumun mağdurların acısını artırdığını ve bölgede barış çabalarına zarar verdiğini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının insanın ortak vicdanının sınavı olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuşan Erdoğan, Müslüman ülkelerin Filistin'in mücadelesini dünyaya anlatmasının önemine dikkat çekti, her alanda dayanışma çağrısı yaptı. Yemen'de tansiyon yükseliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Yemen hükümet güçleri de başkent Sana'yı geri almak üzere Husilere saldırı başlattıklarını duyurdu. İngiltere ile İsrail arasındaki gerilim büyüyor. Londra, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirmeye hazırlanırken Tel Aviv'den Falkland Adaları'nın hamlesi geldi. İsrail soykırım kabinesinin üyesi Ben Gvir, Falkland Adaları üyelerin üzerinde Arjantin'in egemenliğinin tanınmasını ve İngiltere'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Amerikalı temsilcilerin Moskova ve Kiev ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitmesiyle saldırılar hız kazandı. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu. Ve spor, Amirli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Amirli Kadın Basketbol Takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. POTA'nın perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 23.

0: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Şimdi müzik zamanı.

0: da gel.
1: Bir o yana, bir bu yana.
2: Bir o yana, bir bu yana.
1: Saçlarına kızıl güller takayım, salın da gel. Bir o

Düğmeci ve Bilda Üstündağ. Teknik masada Sefa Aktan ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından sporda yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon kaydımız olacak programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak ve İran'ın gündemini aktaracak. Son bölümde gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon attığımızda bizlerle birlikte olacak.

PISA 2025'te Türkiye'den büyük başarı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Dışişlerinden Mladic için cenaze töreni düzenlenmesine tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Keçeli, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez ifadesini kullandı. Yarısı Bizden kampanyası bir yıl uzatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siz istediniz, yarısı bizdeni bir yıl daha uzattık. Yeni süre 31 Aralık 2027. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri İslamabad mutabakatındaki taahhütlerine geri dönerse normale dönüşün yolu açılır açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale döneceğini söyledi. 12 ülke katil İsrail'e karşı harekete geçti. Ortak yaptırım kararı. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Avrupa Birliği işgalci İsrail'i bir kez daha kınadı. Avrupa Birliği, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin kaygı verici olduğunu belirterek şiddet yanlısı yerleşimci faaliyetlerini bir kez daha kınadı. New Mexico valisinden Trump'ın eyaletin adını New America olarak paylaşmasına tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Mexico valisi Michelle Lujan Grisham, Başkan Donald Trump'ın eyaletin adının New America olarak gösterildiği sosyal medya paylaşımına tepki göstererek New Mexico'nun isminin tartışmaya açık olmadığını belirtti. Rusya'nın Kiev'de düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 10 kişi

0: 3 yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada gece başkente yönelik Rus saldırısının ardından 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kent sakininin yaralandığını bildirdi. Fransa'da aşırı sağcı milletvekilinin başörtüsünü tahkir eden paylaşımına suç duyurusu geldi. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi milletvekili Julien Odoul'un başörtüsünü tahkir eden paylaşımı ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Kraliyetten Harry ve Meghan'a resmi sınır, sade vatandaş muamelesi görecekler. İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle'a Kral Charles adına gönderilen resmi mektupta, çiftin kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadığı ve kamu nezdinde sade birer vatandaş gibi işlem görecekleri bildirildi. Kararın çift cephesinde şaşkınlık yarattığı belirtildi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 98,47 dolardan işlem görüyor. Dün 98,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 97 dolar tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9:40 itibariyle kapanışa göre %1,5 yükselerek 98,47 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Bu bölümde sporun gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Özgür Şahiner. İyi akşamlar, hoş geldiniz
1: İyi
0: programımıza.
1: akşamlar, hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sporun gündemine voleybolu konuşarak başlayalım. Çünkü Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa'nın da zirvesine çıktı. Şimdi yeni hedefleri dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Bir kere şimdiye kadar olanı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bundan sonra bu hedefler gerçekleşir mi?
1: Bir kere müthiş bir zafer, müthiş bir gurur yaşattılar bize. Müthiş bir sevinç, maç sonrasındaki o duygulara biz de tercüman olduk. Maç izlerken çok büyük heyecan yaşadık. Maç içinde zaman zaman sıkıntılar oldu, geriye düştük. Ama o inancı, o güveni hiç kaybetmedi Filenin Sultanları. Ve sonuçta bir Avrupa şampiyonluğu daha geldi ki 2023 yılında yine aynısı olmuştu. Hem Milletler Ligi'ni kazanmışlardı hem Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Bu kez de birkaç ay öncesinde Milletler Ligi'nin finalinde Brezilya'yı yenmiştik. Bu kez de İtalya'yı Avrupa Şampiyonası finaline yenip zirveye çıktık. Bir anlamda bir önceki Dünya Kupası finalinde kaybettiğimiz İtalya'dan rövanşı almak bu anlamda çok önemliydi, çok değerliydi. Bu organizasyonun final etabının özellikle ülkemizde yapılıyor olması, kendi seyircimiz önünde böylesi bir final oynamamız, 15 bini aşkın seyircinin salondaki o coşkusu, o tutkusu, o heyecanı, milyonlarca insanın televizyon başında, TRT ekranlarında bu heyecana ortak olması anlatılmaz bir duyguydu. Gerçekten maçı izlerken büyük heyecan yaşadık. Zaman zaman gerilimler oldu içimizde ama sonuçta kazandığımız için gerçekten milli takımımızı bir kez daha kutluyoruz. Aslında buraya gelirken de milli takımımızın bundan önceki süreçte elde ettiği sonuçlar bu şampiyonun habercisiydi. Çünkü son döneme baktığımızda organizasyonların birçoğunda işte olimpiyatlar olsun, dünya şampiyonası olsun, Avrupa şampiyonası olsun, Milletler Ligi olsun milli takımımız ya kürsüde yer alıyor, ya yarı final oynuyor, ya çeyrek final oynuyor, ya final oynuyor. Bir şekilde kendisini o bölgenin içine atıyor. Yani sürekli bir başarının gelme hikayesi söz konusu. Bu anlamda onları bir kez daha tebrik ediyoruz ki birkaç gün öncesinde bence aslında çok daha önemli bir şey oldu bana göre. Akdeniz oyunlarında daha genç bir kadroyla mücadele eden milli takımımız oradaki finalde de İtalya'yı yendi ki İtalya ev sahibiydi. Oradan da şu sonuca

0: çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Şu anki milli takımımız işte Vargas, Eda, Zehra, Hande, Saliha, oynayan tüm oyuncularımız, sonradan giren Derya, hepsi bu jenerasyon bir süre daha devam edecekler. Yine şampiyonluklar gelecek, yine finaller göreceğiz, biz yine büyük gurur, mutluluk yaşayacağız. Ama altyapıdan gelen, alt kadroda oynayan milli takım oyuncularımızın da A takım seviyesine yükseldiğinde bu başarıyı rahatlıkla sürdürebileceklerini söyleyebiliriz. O anlamda gerçekten kadın voleybolunun önü çok açık. Yapılan yatırımların karşılığını almak bence çok değerli, çok önemli. Diğer branşlara da örnek oluyorlar aynı zamanda ve genç sporculara da çok büyük bir temsil şeyi sağlıyorlar. Çünkü birçok genç sporcu, aile velisi çocuklarını voleybola kazandırmak için, o branşı yaptırmak için çocuk yaşlarda salonlara koşuyorlar. Bu başarılar geldikçe birincisi o ilgi daha da artıyor. O çocukların ilgisi arttıkça ailelerin o çocuklarını spora yönlendirme yeteneği daha da artıyor. Bu anlamda Filenin Sultanları bence çok büyük bir misyon üstlenmiş durumda. Şimdi hedef artık bundan sonraki süreçte o kaçan dünya şampiyonluğunu bir şekilde kazanmak ve bu sonuçla biz Avrupa şampiyonu olduğumuz için 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyatlara direkt katılma hakkını elde ettik. Bu anlamda çok değerli bir sonuçtu bu. Şimdi artık bu milli takımdan beklentimiz bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat altın madalyası. Gerçekten baktığımızda işte çok zorlu, çok güçlü rakipler var. İşte Milletler Ligi'nde finali Brezilya ile oynuyoruz, kazanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile oynuyoruz, kazanıyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri var, güçlü, ama onlar da Dünya Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda zaman zaman finalleri göremiyorlar. Yani biz Dünya Şampiyonluğu ve Olimpiyat Şampiyonluğu için çok iyi bir jenerasyon yakalamış durumdayız. Bu jenerasyonun ben bu hedeflere de ulaşabilecek yetenekte, kalibrede olduğunu düşünüyorum. O özgüven, o maçlardaki motivasyon, geriye düşse bile bırakmama azmi, hırsı, o sporcuların yüzlerine yansıyan o sevinç, mutluluk, gurur ifadesi bundan sonraki süreçte de bu başarıların geleceğinin bence çok net bir göstergesi. Ben umuyorum ki bu milli takım ve sonrasında o jenerasyona katılacak diğer genç sporculardan oluşacak milli takım bundan sonraki süreçte Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat şampiyonluğu kazandıracak.
1: Başarılar diliyoruz Filenin sultanlarına ve yeni başarılarıyla gururlanmayı
0: Burada anlatmak nasip olur
1: bekliyoruz.
0: inşallah bizlere de.
1: Şimdi biraz da futbola bakalım. Süper Lig'de 4 hafta tamamlandı. Bu 4 haftaya, geride bıraktığımız 4 haftaya baktığımızda hangi takımların öne çıktığını görüyorsunuz? Hangi takımlar beklentilerin uzağında kaldı? Hangileri sürpriz yaptı? Bundan sonra neler olabilir?
0: Şimdi bir kere son 4-5 sezondur şöyle bir şey yaşıyorduk Türkiye Süper Ligi'nde. Fenerbahçe Galatasaray, daha doğrusu Galatasaray Fenerbahçe rekabeti yaşanıyordu. Beşiktaş çok erkenden kopuyordu. Trabzonspor da son sezonda biraz zorladı rakiplerini ama ondan önceki sezonlarda o da çok fazla bu yarışın içine giremiyordu. Ama bu sezon görünüyor ki Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe rekabeti dışında Beşiktaş'ın da işin içine artık gireceğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Trabzonspor'un da tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezona başlangıçları biraz sıkıntılı olsa da, bir teknik adam değişikliği yaşasalar da çabuk toparlanıp bu yarışın içine gireceklerini bir şekilde gösterdiler. İlk 4 hafta geçildiğinde Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Onu söylemek lazım. Geçen sezonun şampiyonuydu. Son 3 sezon, 4 sezonun şampiyonu. Yine liderler. Yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdiler. Beşiktaş o 3-4 sezondur yaşanan hayal kırıklığını, o taraftarın, camianın üzüntüsünü bu sezon itibariyle atmış gibi duruyor. Şu anda liderin en yakın takipçisi, sadece bir puan fark var. Avrupa'da yoluna başarıyla devam ediyor. Takım kadrosu yeni transferlerle birlikte çok güçlenmiş durumda. Teknik direktör İtalyano'nun takıma katkısının ne derece yüksek olduğunu hem oynanan oyunlarda görüyoruz hem sonuçlarda görüyoruz. İşte son derbi maçını kazandı Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda. Bu sezon daha güçlü, daha inançlı, daha zirve adayı şampiyonluğun sonuna kadar götürecek bir Beşiktaş görüntüsü hakim şu anda siyah beyazlarda.

0: Avrupa Kupası heyecanına başlarken çok iyi bir performans. Bu sezon Fenerbahçe hem lig hem Avrupa'da çok başarılı olacak diye bir düşünce herkeste hakimken ilk lig maçında kaybedilen 3 puan acaba Fenerbahçe'de hala bir şeyler yerine oturmamış tartışmaları. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra tekrar katılmış olmak o lig maçından da mağlubiyeti unutturdu. Her şey çok daha iyi olacak denmeye başlandı. Ardından kendi sahasında Beşiktaş mağlubiyeti yine tartışmaları bir an beraberinde getirdi. Eleştiri okları hemen teknik direktör İsmail Kartal üzerine yoğunlaştı. O açıdan Fenerbahçe şu an için tam anlamıyla rayına oturmuş gibi değil. Yani güçlü bir oyunu yok Fenerbahçe'nin. Her an kırılmaya müsait bir yapısı var gibi duruyor. Tartışmalar çok fazla. Ama şu an için 4 hafta geçirirken henüz kopmuş bir durum yok. Çünkü 4 puan geride sadece. Çabuk toparlanabilecek kadroya sahipler ama o kendi iç yapılarındaki o dinamikleri biraz daha soğukkanlıkla gidermeleri gerekiyor. Ama ligin genel tablosuna baktığımızda Kocaelispor bu sezona iyi bir giriş yaptı. 9 puanı var Selçuk Yunan yönetiminde. Gerçekten başarılar. Ama ligin alt tarafına baktığımızda kimler hedefin uzağında kaldı, kimler beklentileri karşılayamadı. Konyaspor geçen sezonun Türkiye Kupası yarı finalistiydi. Beşiktaş'ı elemişti. Finalde Trabzonspor'a kaybetti. Bu sezon 4 maç geride kaldı. Hala puanı yok. Geçen sezon Avrupa'da bizi başarılı temsil eden Samsunspor bu sezon beklentilerin çok uzağında alt bölümde kaldı. Göztepe son 2-3 sezondur gerçekten çok büyük bir çıkış yapmıştı. Hem oynadığı futbolla hem aldığı sonuçlarla hem kadro yapısıyla hem oyuncularını yüksek bedelle satmasıyla farklı bir misyon üstlenmişti Türkiye Ligi'nde. Ama bu sezon onlar da iyi başlangıç yapamadılar. Onlar da altta kaldılar. Başakşehir takımı da bence hem yönetim anlamında hem kadro anlamında bir istikrar söz konusu onlarda. Ama bu sezonki başlangıçları şu an için pek iç açıcı değil. Tablonun geneline baktığımızda da Galatasaray, geçen sezonki Galatasaray gibi, Beşiktaş 3-4 sezon unutturmuş gibi, Fenerbahçe hala bir arayış içinde, Trabzonspor teknik direktör değişiminden sonra yeniden havayı yakalamış gibi. Ama diğer takımlara baktığımızda işte Samsunspor olsun, Göztepe olsun, yakında toparlanır mı, toparlanamaz mı onu zaman gösterecek. Başakşehir'in güçlü kadrosu var ama diğer takımlara da baktığımızda sanki kendi aralarında oynayacakları maçlarda alacakları sonuçlar sıralamayı belirleyeceği gibi iç saha maçlarında özellikle şampiyonluk adayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a da zorluk çıkaracak gibi duruyorlar.
1: Peki ama daha 4 hafta
0: Daha çok
1: oldu.
0: erken, evet.
1: Her
0: Önümüzde
1: şey değişebilir,
0: çok
1: öyle
0: uzun
1: değil
0: bir
1: mi?
0: süreç var. Tabii ki, tabii ki.
1: Bütün
0: Çok maç var.
1: takımlara başarılar dileyelim. Umarız herkes istediği sonuca ulaşır. Tabii bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması başladı. Bu sene hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarışacaklar. Oraya Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda takımlarımızın performansı açısından neler söylersiniz?
0: Şimdi ilk maçında Galatasaray Portekiz ekibi Sporting Lisbon'la yarın deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe'de bir gün sonra İtalya ekibi Roma'yı konuk edecek İstanbul'da. Şimdi Galatasaray'ın zaten bir Avrupa kültürü var. Ligdeki sonuçlar ne olursa olsun Galatasaray Avrupa kulvarında çok daha farklı mücadele ediyor. Geçen sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de çok iyi başlamıştı ama sonrasında bir kırılma yaşadı. Ama sonuçta hedefine ulaştı. Bir üst tura geçmeyi başardı. Şimdi Sporting Lisbon maçı ilk maç deplasmanda olduğu için tabii zor bir maç olacak açıkçası. Portekiz ekibine de baktığımızda kendi liginde ikinci sıradalar. Orada her ne kadar Porto-Benfica çekişmesi yaşanıyor olsa da genel anlamda Sporting Lisbon'da bu yarışın içine her zaman dahil olan, o ekipleri zorlayan ve geçen sezonda başarılı olan bir ekip. O yüzden kendi sahasında her zaman için büyük takımlara zorluk çıkaran bir ekip. Bu açıdan Galatasaray'ın maçın zor geçeceğini söyleyebiliriz. Bir de Osimhen sakatlığı dolayısıyla kadroda yok. Lemina ve Singo'nun da sakatlıkları var. Osimhen'siz Galatasaray'ın gerek ligde gerek Avrupa'da güç anlamında çok şey kaybettiğini geçen sezonlarda gördük. Yani Osimhen Galatasaray için çok farklı bir oyuncu. Sadece gol atmıyor, goller attırıyor, oyunda ateşleyici bir rol oynuyor. Takım arkadaşlarını motive ediyor. O onun enerjisi, dinamizmi, sahada oluşu Galatasaray'ın gerçekten çok büyük fark yaratıyor. O olmayınca işler açıkçası biraz Galatasaray için iyi gitmiyor. Çünkü o bölgede oynayacak oyuncu konusunda da Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Çünkü geçmişte Icardi vardı ama bu sezon Icardi yok. Barış Alper Yılmaz büyük ihtimalle orada oynayacak ama onun performansı sonuçta Osimhen gibi olmuyor. O açıdan Galatasaray için ilk maç zor maç olacak gibi duruyor.

0: Ama dediğim gibi Galatasaray'ın Avrupa kültürü var. O kulvarda her zaman için çok farklı motivasyon sağlıyorlar. Çok farklı sonuçlar elde ediyorlar. Galatasaray Galatasaray'dır diyorum ben. Portekiz deplasmanında beraberlik daha ağır basıcı sonuç gibi duruyor ama Galatasaray eksiklerine rağmen kazanırsa da hiç sürpriz olmaz ama zor bir maç olacağı kesin. Fenerbahçe için Roma maçı Galatasaray'ın Sporting Lisbon maçından daha zor olur iç sahada oynamasına rağmen. Neden? Çünkü derbiyi kaybetmiş bir Fenerbahçe moral motivasyon olarak biraz düşmüş durumda. Çünkü oradaki hedef hem derbiyi kazanıp Şampiyonlar Ligi'lik aşamasına moralli bir şekilde gitmekti. Derbi mağlubiyeti doğal olarak teknik kadroda oyuncular üzerinde hem baskıyı arttırdı hem de biraz motivasyonu düşürdü. Ama burası ayrı bir kulvar. Roma'nın da bu sezon İtalya Ligi'ne başlangıcı müthiş. 3 maç 3 galibiyet. Şu anda liderler ve kadrolarında da önemli isimler var, kaliteli isimler var. Her ne kadar Inter gibi, Milan gibi, Juventus gibi, Napoli gibi İtalya futbolunun her zaman üst düzeyinde olan bir takım olmasa da her zaman Roma Roma'dır. O açıdan İstanbul'a geldiklerinde de Fenerbahçe'den galibiyeti alabilmek için 90 dakika sonuna kadar mücadele edecekler. Fenerbahçe için ben bir reaksiyon bekliyorum açıkçası. Derbi maçlarını kaybettikten sonra yönetim, başkan, teknik kadro, oyuncular, taraftarlarda bir düşüş yaşanır ama o düşüş bu tür maçlarda farklı bir reaksiyona dönebilir. O açıdan ben Fenerbahçe'nin Avrupa kulvarında farklı bir reaksiyon sergileyebileceğini düşünüyorum. Kadro yapılanması konusunda da ben İsmail Hoca'nın Beşiktaş maçındaki kadrodan 3-4 farklı isimle sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe kazanamasa da kaybetmemesi, en azından puanla başlaması bu açıdan bu lig aşamasında Fenerbahçe için önemli olur.
1: Başarılar dileyelim hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye. Umarız Şampiyonlar Ligi'nde yolları uzun ve başarılarla dolu olur.
0: İnşallah diyelim.
1: Yaz transfer dönemi sona erdi. Kulüpler bu süreci hareketli geçirdi yine. Yeni isimler katıldı. Taraftarlarda heyecan ve beklenti yükseldi. Yıldız oyuncular bu rekabete ve mücadeleye neler katabilirler?
0: Türk futbolunda son dönemde zaten hep özellikle büyük takımlar çok önemli isimleri getiriyorlar. İşte Osimhen bunlardan bir tanesiydi. Bu sezon daha farklı, daha yıldız ve bu rekabeti tüm lig sezonu boyunca yaşayacağımız bir transfer dönemi geçirdik. İşte Beşiktaş Vlahovic'i aldı ki daha önce Trossard'ı transfer etmişti. Son anda Miretti transfer edildi, Poku transfer edildi. Bunlar Beşiktaş'ın gücüne güç katan isimler oldu. Fenerbahçe'de daha öncesinde Greenwood gelmişti, Ake gelmişti. Lukaku'nun transferi ilk başta sarı lacivertleri bir heyecana yükseltti ama sonrasında Lukaku'nun hem fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmaması hem sakatlıktan çıkmış olması, Dünya Kupası'nda oynamış olsa da şu ana kadarki performansı açıkçası sarı lacivertleri pek tatmin etmedi. O açıdan Fenerbahçe'nin hiç beklenmedik bir şekilde Talisca ile de yollarını ayırmış olması o planlamada Fenerbahçe'yi bundan sonraki süreçte biraz zorlayacak gibi duruyor. Çünkü Asensio'nun da bir sakatlığı var. Bir ara ameliyat olacağı falan söyleniyordu. Kendisi ameliyat olmayacağını, kısa sürede sahalara döneceğini belirtti ama o sürecin tamamlanması Fenerbahçe için ne kadar kısa sürede olursa sarı lacivertler arasından iyi olur. Çünkü Talisca gitti, Asensio yok şu anda. Lukaku'nun performansı iç açı değil. Yük şu anda sadece Vedat Muriç'e kalmış gibi duruyor. Hem bir taraftan Şampiyonlar Ligi hem bir taraftan Türkiye Ligi var. O açıdan Fenerbahçe'nin şu anki kadro yapılanmasında bundan sonraki süreci götürmede biraz sıkıntılı yaşayacak bir dönemmiş gibi duruyor. Trabzonspor'da Salah'ı getirmişti. O büyük bir transferdi. Büyük bir yıldız Türk futboluna. Neler katacağını zaten şu kısa sürede attığı gollerle gösterdi. Bundan sonraki süreçte de çok daha faydalı olacaklar ama Fabinho transferiyle birlikte Trabzonspor bence orta alana da çok iyi bir takviye yaptı. Tüm bu oyuncuların olduğu bir ligde heyecanın, kalitenin, mücadelenin ben sonuna kadar süreceğini düşünüyorum. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi iki takımlı bir şampiyonluk yarışından ziyade 3-4 takımın girdiği, diğer takımların da onları sonuna kadar zorladığı bir lig heyecanının ben marka değerinin yükselmesi açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, süremizin sonuna geldik ama basketbolda iki ayrı milli heyecan var. Bir de filenin efeleri Avrupa Şampiyonası sınavı başlıyor. Birer cümleyle nasıl
0: Öncelikle
1: değerlendirirsiniz?
0: kadın basketbol takımımız 3 maçı da kaybetti. Büyük bir hayal kırıklığı ve Dünya Kupası'na veda etti. Erkek basketbol milli takımımız ilk etapta 6'da 6 yapmıştı. Sonrasındaki 2 maçı da kazandılar. Onlar Dünya Kupası'na gitme hakkını elde ettiler. O açıdan onları tebrik ediyorum. Son Avrupa Şampiyonu finalisti zaten. Filenin efeleri de geçen Milletler Ligi'nde ilk

0: kez çeyrek finale yükselmişlerdi. Büyük bir başarıydı onlar açısından. Geçmiş performanslarına baktığımızda Avrupa Şampiyonası başlarken de o şampiyonada elde ettikleri derecenin moraliyle daha iyi sonuçlar alacaklarını düşünüyorum. Ama şunu soracak olursanız Filenin Sultanları'yla karşılaştırdığımızda henüz bence Filenin Efelerinin o dereceleri elde etmesi biraz erken. Çünkü daha aşılacak çok yol var, çok engel var ve şunu da kabul etmek gerekiyor. Filenin Efelerinin olduğu gruplarda erkek milli takımları çok daha güçlü, çok daha sert. Bizim o aşamaya gelebilmemiz için biraz daha organizasyon, biraz daha şampiyona tecrübesi kazanmamız gerekiyor.
1: Takımlarımıza başarılar dileyelim. Umarız güzel sonuçlar alacaklar. Biz de gurur duyacağız tabii ki onlarla. Evet, bugün sporun gündemi bu kadardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz
0: ediyorum.
1: katıldığınız
0: Ben
1: için. Sağ
0: teşekkür ediyorum.
1: olunuz. Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Şimdi bir telefon kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç hattımızda olacak. İran'ın gündemini bize aktaracak. Dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattındaki gerilim Hürmüz Boğazı noktasında devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı İran'ın Hark Adası açıklarında 3 tankerini vurdu. Bunlardan bir tanesi imha edildi, 2 tanesi ise devre dışı bırakıldı. Ve İran'da ABD'nin saldırılarına karşılık cevap verdi. Onlar da 3 tane tanker ve ABD ile ilgili olan 3 gemiyi hedef aldıklarını belirtti. Ayrıca ABD'nin insansız deniz aracına saldırı düzenlediklerini ifade ettiler. İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD'nin saldırılarına orantılı cevap verme dönemi sona erdi dedi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri verdiği sözlerde durmuyor ve belli belirsiz hiç umulmadık bir anda İran'a dönük saldırılar gerçekleştiriyor. Özellikle son ekonomik yaptırım kararları İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı tarafından ekonomik terörizm olarak değerlendirildi. Yine İran Ekonomi Bakanlığı bu bağlamda bir karargah kurarak işte ekonomik savaş karargahı adı altında milletin savaş sırasında karşılaştıkları zorlukları aşmak için bir ekonomik örgülenme içerisinde olunacağını ve bu şekilde halka yardım edileceği hususunda beyanat verdi. Bakalım hani bu ne derece tutar? Amerika Birleşik Devletleri aslında son dönemde artık sadece kişileri, kuruluşları değil, devletleri de işin içine katarak devletlerin İran'la ticaret yapması halinde onlara da yaptırımlar uygulayacağını dile getirdi. Bu ise tabii ki ister istemez İran'ın 47 yıllık uygulanan ambargonun ötesinde bir ambargoyu beraberinde getiriyor. Tabii bu ne kadar uygulanabilir, ne kadar uygulanamaz, onu işin doğrusu biz süreç içerisinde göreceğiz. Yine güvenlik açısından da İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rezai dedi ki önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı çevresinden ABD'nin ablukasının başladığı noktadan ta Basra Körfezi'nin içlerine uzanan yasaklı bir bölge ilan edeceğiz. Bu bölgenin ilan edilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeyi yarma çalışması olacak mı gemiler yoluyla ya da tekrar bunu aşamadığında işte Sistan, Belucistan ve Hürmüzgan eyaletlerinde bulunan Hürmüz Boğazı çevresindeki illerdeki askeri noktaları ve yine telekomünikasyon bölümlerini vuracak mı? Yani onu da göreceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri süreç içerisinde artık İran'ın

0: Hürmüz Boğazı'ndan el çekmesini, yönetim kurma aşamasındaki çabalarının geri çekilmesini istiyor. Zira İran hem Umman'la anlaşarak Hürmüz Boğazı'nın geçişlerinden yapmış olduğu masrafların karşılığını almak istiyor. Aynı zamanda süreçte artık orada bir yönetim kurarak güvenlik kontrolünü de elinde bulundurmak istiyor. ABD ise bunu istemiyor. Diyor ki tıpkı eskisi gibi Boğaz açık olsun. Herkes istediği gibi gitsin, kimse para vermesin. Yine bu geçtiğimiz pazartesi günü katılmış olduğumuz bir toplantıda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai Boğaz dedi açık da 28 Şubat'tan önce Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim yapmış olduğu saldırılarla buranın güvenliğini tehlikeye attılar. Dolayısıyla bu problemi onlar meydana getirdi. Yine İran bütün bu zorluklara rağmen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian Amerika Birleşik Devletleri şayet olumlu bir adım atar da İslamabad mütabakatına geri dönerse biz hazırız dedi. Bakalım bu süreç nasıl devam edecek? Ekonomik yaptırımlar gerçekten uygulanacak mı? Yoksa bu da bir tehdit aracı olarak kullanılarak İran masaya mı çekilecek veya çekilmeyecek? Onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra Tahran'dan olabilecek gelişmelerle tekrar sizinle olacağız.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon attığımızda bizlerle birlikte. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar Arzan'ım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Gündemi konuşmaya Almanya ile başlayalım. Almanya'nın eski doğu eyaletlerinden olan Saksonya-Anhalt'ta aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yani AfD'nin eyalet seçimlerinden ezici bir çoğunlukla galip çıkmasını konuşuyor dünya. Nazi Almanya'sından bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti eyalet düzeyinde de olsa iktidara bu kadar yaklaşıyor. AfD göç karşıtı, İslam karşıtı bir parti Schengen'den, Avro'dan çıkmayı gündeme getirdi ve Rusya'yla da iyi ilişkiler istiyor. Almanya'da yapılan anketler de aslında AfD'nin zaferine işaret ediyordu. Siz gelinen bu sonucu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Arzan, dediğiniz doğru. Almanya'da siyasette ezber bozan işler yürüyor ama ben bu konuda sizin az önce çizdiğiniz tabloya biraz farklı bakıyorum. Evet, aşırı sağ diye bilinen veya öyle tanıtılan bir siyasi parti hem de yani neredeyse oylarını %100 artırarak eyalet de olsa bir seçim kazandı.
0: Evet.
1: Ha, bu önümüzdeki süreçte yakın dönemde iki eyalette daha seçim gerçekleşecek. Bunlar biliniyor. Acaba orada da aynı başarıyı gösterir mi yoksa bu eyalet bazlı bir başarı mı? İleride göreceğiz ama ben bunun ülke geneline yayılan bir siyasi aritmetik çıkaracağı kanaatindeyim. Çünkü Alternatif für Deutsche yani Almanya için alternatif adıyla siyaset yürüten parti gerçekten giderek tırmanan ve oylarında da ciddi bir farkın oluştuğu siyasi başarıyı elde etti, yakaladı. Bu süreç bana göre Almanya geneline yayılacak. Bu görünen köy kılavuz istemez öyle bir tabloya doğru hızla gidiyor. Merz'in tabi burada siyasi etkisizliği veya işte o silik kişiliği bana göre çok büyük etken. Yani o Merkel'in boşluğunu Merz Almanya genelinde de dolduramadı ve gelinen noktada giderek partisini de Hristiyan Demokrat Parti'yi de eriten bir çizgiye getirdi. Fakat tablo az önce sizin tarif ettiğiniz gibi mi? Yani aşırı sağ böyle kafatasçı ve çok sert radikal

kararlar alacak bir siyasi parti mi geliyor, yoksa mevcut düzene baş kaldıran, yani o küresel düzenin Avrupa'da kurduğu o siyaseti artık yenilgi noktasına getiren bir parti mi seçim kazanıyor veya seçimi kazandı? Evet. Bu ayrımın bana göre iyi yapılması lazım. Hı hı. Yani şimdi Avrupa'da o bildik proje partiler, proje liderler son dönemlerde ciddi her ülkede itibar kaybetmeye başladı. Ve hatta gelinen noktaya baktığında bu oluşan tabloda küresel çete bu kaybı aşırı sağ geliyor. Radikal örgütler şu an siyasette, işte bunlar kafatasçı gibi bir tablo yaratma arayışında veya derdinde. Böyle bir hava estiriliyor ve bu söylem gerçekten alıcı buldu. Yani daha doğrusu dünya siyasetinde işte Avrupa'da aşırı sağın yükselişi gibi bir noktaya meseleyi getirdi. Ancak ben meselenin böyle olduğu kanaatine değilim. Yani bu Le Pen dahil, mesela Le Pen içinde bakın aynı hikayeleri işleyeceğiz. Fransa'da aşırı sağ kazandı. Fransa'da işte siyaset ısınıyor. Gene çok radikal göçmen karşıtı bir yapı Fransa'da iş başında gibi bir tablo estirilecek. Evet. Yakın zamanda. Ben Le Pen'de de bir başarı bekliyorum. Çünkü Macron da giderek eridiği söyleniyor. Şimdi burada ben meseleye şöyle bakıyorum. Küresel çete Biden kanadı, Amerika arka planını daha derininde Londra'nın olduğu, İsrail'in de gene aynı mihvalde değerlendirilmesi gerektiği bir süreç yürüttü. Ve yıllarca Avrupa dünyanın birçok ülkesinde at koşturdu. Şimdi Trump'ın iktidara gelişiyle, Putin'in tavrıyla, hepsinden de önemlisi Türkiye'nin bu konuda aldığı siyasi tedbirler ve sahada gösterdiği başarılarla bu tablo yıkılıyor. Yani o eski bildik küresel çete çok ciddi kan kaybında. Hatta bu kendi içinde de birçok çevre tarafından artık tartışılmaya başlandı. Yani kan kaybediyoruz, bu işin sonu nereye gidecek diye. Ve dikkat ederseniz o başkaldır, o yükseliş Afrika kıtasından Türkiye'nin gayretleriyle veya yönlendirmesiyle başlayan o başkaldırı Avrupa kıtasına da yayıldı. Ve Le Pen gibi, işte bu AFD diye adlandırdığımız siyasi parti gibi partiler başarı kazanmaya başladı. Buna küresel çetenin bir şekilde engel olması lazım. Siyaseten engel olamıyor. Oylarda ciddi erime var. Ve bu yapılar hani milliyetçi bir bakış açısıyla kendi ülkesinde artık bu düzeni yıkmanın derdindeler. Buna da küresel çete kılıfı işte aşırı milliyetçi, kafatasçı, göçmen karşıtı, İslam karşıtı gibi bir takım bindirmeler yapıyorlar. Peki tablo gerçekten bu mu? Yani mesela AFD bütün Almanya'da seçimi kazandığı an bir tane yabancı göçmen kalmayacak, herkes sınır dışı edilecek ve ülkede kafatasçılık ve Hitler dönemindeki anlayış kol mu gezecek? Ben böyle bir tablo olacağı kanaatine değilim ki zaten AFD'de bazı söylemlerinde bunun nasıl şekilleneceğini ifade ediyor. Yani biz göçmenlere değil, bu süreçten sonra yasa dışı bir takım oluşumlara karşıyız diyor. Zaten başka da şansı yok. Neden? Almanya'da bugün göçmen nüfusu Almanya'nın ekonomisini ayakta tutan, hatta çarkları döndüren, sanayi dahil her türlü hizmette kullanılan bir noktada ve siz Almanya'da bütün yabancılar dışarı dediğinden Alman ekonomisini Avrupa'yı çökertirsiniz. Bunu hiç kimse göze alamaz, hiçbir kimsenin böyle bir siyasi girişim ve gayreti olamaz. Dolayısıyla bunu AFD bu söylemler üzerine açıklamada bulundu. Biz dedi böyle toptan bütün göçmenlere karşı değiliz asla. Evet. Tam tersi Almanya'ya yasa dışı yollardan giren veya bir takım oldu bittilerle Almanya'da kendine yer bulmaya çalışan oluşumlara karşıyız diye bir açıklama getirdi. Bu konuda yani mesela Türkiye ve Türklere hedef gösteriliyor bu değerlendirme kapsamında. Ben böyle bir oluşumun olduğu kanaatinde de değilim. Yani burada daha çok Almanya'daki mevcut o küresel düzeni yıkmaya yönelik bir oluşum iktidara geliyor gibi değerlendiriyorum. Üstelik bu değerlendirme benim şu an için yaptığımı değerlendirme değil. Daha önce de yani bu konu gündeme geldiğinde, biz bu konuyu değerlendirdiğimizde, biz bu konuyu ekranlarda ve mikrofonlarda konuştuğumuzda ben hep aynı mantıkla meseleye baktım, yaklaştım ki bana göre doğru olan da bu. Burada Avrupa'nın böyle aşırı sağdan çok Avrupa'nın milliyetçi, ulusalcı kanadı kendi ülkeleri üzerinde devam eden o kısır döngüye bir başkaldırı olarak siyaset yürütmeye başladılar ve bu tabanda da alıcı buldu.
Yani bugün %44 çok

0: Çok ciddi bir başarı. Ki bir önceki seçime göre %21'lerdeydi AFD ve baktığında tam %100 bir artış sağlamış yapıyı konuşuyoruz. Peki gelinen noktada mesele gerçekten bu boyutta mı? Yani şunu ifade edeyim. Bu siyasi tablo bütün ülkeye mi yansır? Ben aynen bu siyasi tablonun diğer eyaletlere, oradan da Almanya geneline yayılacağını düşünüyorum. Bu konuda çünkü zaten bir ön fikir vardı. Yani nasıl bir ön fikir? AFD önlenemez bir yükseliş içerisinde ve muhtemelen de Hristiyan Demokratlar çok ciddi bir kaybe uğrayacaklar. Bu böyle bir hava ve tablo vardı. Onun artık sahada gerçekleştiğini, ete kemiğe büründüğünü gördük. Önümüzdeki yakın süreçte iki eyalette daha kritik seçimler var. Burada Hristiyan Demokrat Parti kendini toparlar. Acaba bir denge sağlar mı? Ya da oralarda da gene AFD'nin böyle ezici üstünlüğünü görür müyüz? Şimdi bu merak ediliyor. Ben bu tablonun eyalet bazında ülke geneline yayılacağı kanaatindeyim. Yani AFD'nin bu başarısını diğer eyaletlerde de göstereceğini ve Almanya'da ezici bir üstünlükle iktidarı ele geçireceğini düşünüyorum ama dediğim gibi iktidar ele geçtiği an böyle bir kafatası zihniyetin veya bütün ülkede çalışan yabancıların hepsini sınır dışı eden bir aklın asla işlemeyeceğini, AFD'nin de böyle bir niyette olmayacağını, olsa da çok ciddi kayıplarla karşılaşacağını şimdiden söyleyebilirim. Dolayısıyla korku endişeye gerek yok ki bunu olduğunu da göreceğiz. Yani burada bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor küresel çete tarafından. Ben normal siyasetin, hatta bazı milliyetçi aklın ve akımların giderek güçleneceğini düşünüyorum. Yabancı düşmanlığından daha çok. O da nedir? Mesela tekrar eski Alman para birimi marka dönüş, Avrupa Birliği'nden çıkma. Çünkü İngiltere'nin başını çektiği yapı, yani exit dediği konu, Almanya içine Brexit şeklinde dillendiriliyor. Yani Almanya'nın da yine Avrupa Birliği'nden ayrılışı, kendi para biriminin, kendi siyasi iradesinin sahaya yansıdığı bir mantık güdüyor AFD. Oraya gelir mi? Zaten Avrupa Birliği bana göre dağılmak üzere olan bir kurum. Biz bunu çok daha öncesinden de söyledik. Aynı ruh devam ediyor ve Avrupa Birliği bana göre günleri sayılı bir yapı. Ha bir oluşuma gider mi? Mesela Avrupa Siyasi Topluluğu diye bir yapı dillendiriliyor. Bu yapının şu an için liderliğini Macron yapmaya çalışıyor. Ve Macron bu yapıyı yani Avrupa'da oluşan o bir akılla More Nostrum, yani bizim deniz projesi ta Roma döneminden kalma, bunu tekrar canlandıracağını açıktan dillendiriyor ve o projeye bakarsan sadece Avrupa Birliği değil, Ukrayna'dan Afrika'nın kuzey ülkelerine kadar birçok geniş coğrafyanın bir araya geldiği bir akıl, bir mantık yürütülmeye çalışılıyor. Yani büyük çaplı bir proje. İşte bu projede Türkiye'de teklif geldi. Dediler ki Macron bizzat bunu dillendirdi. Türkiye'nin de bu birlikte olması bize güç katar dedi ki askeri yapısına baktığında evet bir siyasi birliktelik var da askeri gücü nerede bu yapının? Onlar da bunun farkında. Türkiye olmadan asla böyle bir birlikteliğin anlamı yok, olmaz diyorlar. Bu kapsamda Türkiye'ye de teklif getirildi. Yani baktığında zaten bu aklın çoktan havlu attığını, Avrupa Birliği aklının ve günlerinin sayılı olduğunu, ziyreti ve zoraki bir birliktelik içinde olduğunu net görebiliyorsun. İşte bu birlikteliğe en son darbede AFD'den geldi ve iktidarı aldıkları an Avrupa Birliği'nden çıkacaklarını, Euro'yu da terk edeceklerini ve evvel olduğu gibi mark üzerinden kendi para birimini uygulayacağını, kullanacağını söylüyor. Oralara kadar iş gelir mi? Ben gelme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Zaten belki de bu beraberinde büyük bir çözülmeyi de getirecek Avrupa'da.
1: Peki, bekleyip göreceğiz önümüzdeki dönemdeki gelişmeleri. Bir de Rusya-Ukrayna krizine bakalım. Kalan süremizde yaklaşık 4 dakikalık bir süremiz var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in hafta sonu Moskova ve Kiev hattında bir barış turunu konuştuk. Bu turun ardından üçlü zirveye dair açıklamalar geldi. Rusya bu tür bir zirvenin oluşmasına olumlu bakacağını açıkladı. Bu krizde gelinen son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: değerlendirirsiniz?
1: Şimdi gene hani İngiltere ve Almanya merkezli bir kriz noktası söz konusu. Rusya'nın bizzat cephe aldığı iki ülke var. Bu cephe boşa değil. Yani Ukrayna-Rusya konusunda bir kere şu tam bir saha gerçeği. Rusya net bir işgalci. Bundan hiçbir şüphede kalınacak durum yok. Rusya alenen Ukrayna topraklarını işgal etti. Bu bir boyut. Ama bir de sahanın gerçeği var. İşte bu boyuta rağmen bir anlaşma çıkar mı buradan? Şimdi Rusya işgal ettiği topraklardan çıkmaz. Bunu her seferinde söylüyorum. Yani Kırım'a karadan hattı kuran Rusya, bu üstünlüğü ele geçiren Rusya, buradan çok büyük sürpriz olmazsa mümkün değil buraları terk etmez. Peki böyle bir durumda ne olacak? Yani Ukrayna bir anlaşma noktasına gelir, işgali kabul mü eder? Yoksa direnir, Rusya'ya askeri anlamda güç göstererek topraklarından çıkmasını sağlayabilir mi? Şimdi Ukrayna'nın böyle bir askeri gücü yok, onu belirtelim. Ukrayna destek almadığı takdirde Batı'dan ayakta kalması mümkün değil. Rusya'ya karşı durması da mümkün değil. İşte bu bilindiği için savaşı önceleyen, isteyen kanatlar, İngiltere başta, bu işten para kazanan baronlar, bu konu hep sürümcemede kalsın ve bu kısık ateşte yanan ocak hep canlı ve diri kalsın. Biz silah satalım, Rusya dalında çürüsün. Bu yıpratma savaşına dönülen süreçte de taraflar böyle bir kısır döngüde dolansın, dursun. Amaç bu. Amerika bunu biliyor, Rusya da biliyor. Ve işte bunu engellemek adına bir üçlü görüşme Trump tarafından dillendirildi. Rusya elbette buna sıcak bakar çünkü daha önce bir deneme var. Amerika bu görüşmeleri denediğinde şunu masaya getirip yatırmıştı. İşgalin göstermelik birkaç yerinden çekilsin Rusya. Biz de bunu malzeme yapalım, argo tabir. Ve bu malzeme üzerinden sanki bir barış ortamı doğuyor gibi masaya oturalım. Rusya aldığı toprak parçalarıyla kalsın. Biz de savaş tazminatı diye madenlerine el koyalım. Ukrayna da yaptığı hatanın bedelini ödesin. Ve İngiltere'nin sabote ettiği süreçte hani masayı dağıtan taraf olarak bir bedel ödesin. Bu hedeflendi. Buna Avrupa ayağa kalkmıştı. İngiltere başta. Aranızda oturup pay ettiniz. Ve Ukrayna'yı resmen parçaladınız. Bu asla kabul edilemez gibi bir hava yaratmıştı. Bu havaya Fransa'dan şöyle bir tepki ve destek geldi. Bu Amerika alacağını alıyor, Rusya alıyor. Bizim harcadıklarımız ne olacak? Bu
0: Evet.
1: kadar Ukrayna'ya yardım ettik.
0: Evet.
1: Dolayısıyla iş içinden çıkılmaz bir kısır noktaya döndü
0: Hı
1: ve en sonunda Amerika havlu attı. Trump ne haliniz varsa görün diyerek geri çekildi. Şimdi aynı Trump yaklaşan seçimde bakın İran'da, bakın Ukrayna'da barışı getirdim diyebilmek adına bir hamle yaptı ve yani bir masa, bir diyalog ortamını teklif etti. Ha iş gelir mi oralara? Anlaşma noktasına gelir mi? Ben bu konunun çok zor çözüleceği kanaatindeyim.
0: Peki.
1: Yani burada ciddi bir hasar var, çıkılmaz bir döngü var. O nedenle bu sanki ateş yanmaya devam edecek gibi duruyor Arzan.
0: Peki, bakalım Rusya-Ukrayna krizi önümüzdeki dönemde ne şekilde yol alacak? Hep birlikte göreceğiz. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle
1: Peki
0: birlikte
1: yalnız ben
0: değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yenilendi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen PISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye fen bilimlerinde 15 sıra tırmanarak 14. sırada kendine yer buldu. Okuma becerilerinde 17 basamak birden sıçradı ve 13.'lüğe yükseldi. Matematik alanındaysa 9 sıralık ilerlemeyle 23. sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Evlatlarımızın daha nitelikli, özgüvenli, donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan, emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasının tamamını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu dedi. Bakan Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da PISA'nın 2025 yılı sonuçlarının küresel lansmanında konuştu.
2: Türkiye bu döngüde, yani 2025 döngüsünde ilk defa fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamalarının üzerine çıkmış oldu. Matematikte de hakeza bu ortalamaları yakalamış durumdayız. Her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesi dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'nin artan başarısına dikkat çekti. Bir değerlendirmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak için attığımız adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başladığını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız dedi.
3: Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülke

0: ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu.
1: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteği ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir. Zalimlerin en

0: Milletler İttifakı veya İnsanlık İttifakı diyebileceğimiz çerçeve çok önemli. Bu gücü müşterek bir söylem ve sürekli koordinasyonla harekete geçirerek Filistin halkıyla dayanışmayı daha etkili, daha görünür ve sonuç üreten bir mücadeleye dönüştürmeliyiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa da yer aldı. Görüşme Ankara'da basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Yılmaz, kayıp vatandaşlara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yenilendi. 46 üyeli Üsküdar Belediye Meclisi'nde 4 üye tutuklu bulunduğu için seçime 42 üye katıldı. Yasaya göre ilk iki turda üye tam sayısının 3'te 2'si olan 31, 3. turda ise salt çoğunluk olan 24 oy şartı arandı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. Son turda Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin en çok oyu alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Gültekin Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız, onların hayatlarını kolaylaştıracağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri için bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda kampüs ve yurt çevrelerinde yapılacak denetimler ele alındı. Bakan Çiftçi, "Gençlerimiz bize emanettir, onların huzuru ve güvenliği en temel sorumluluklarımızdan biridir." dedi. Çiftçi açıklamasında önümüzdeki haftalarda sahadaki görünürlüğümüzü ve denetimlerimizi daha da artıracağız ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye'ye güçlü kadınla ve güçlü aileyle ulaşılacağını söyledi. Hakkari'de konuşan Göktaş, "Hakkari'li kadınlar terörden çok çekti, hiçbir kadın gözyaşı dökmesin istiyoruz." dedi.
2: Çok önemli bir dönemeçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecine girdik. Bu topraklar terörden çok çekti. Hakkari'li kadınlar terörden çok çekti. Çok ağladılar. Ve biz artık hiçbir anne ağlamasın, hiçbir kadın gözyaşı dökmesin istiyoruz. Hiçbir evlat babasız kalmasın istiyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye ancak kadınlarla da mümkün. Kadınlarla el ele verdiğimizde daha güçlü Türkiye'ye ulaşabileceğimize biz yürekten inanıyoruz. Bizler kadınlarla güçlü olan bir Türkiye'yiz. Çünkü güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyoruz. Ve terörsüz Türkiye'de güçlü kadınlar ve güçlü ailelerle ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.
1: İş gücü piyasasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İşkur, vatandaşların işe yerleştirilmesinde öncülük etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8 ayda 947 binden fazla kişinin istihdam edildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, istihdamı destekleyici uygulamaların süreceğinin de altını çizdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapılıyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada 51 tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı 77. oturumda sanık sandalyesindeydi. Subaşı kamu zararı değil ticari mağduriyet yaşadığını ifade ederek Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. Sanık Subaşı Ongun, Keleş ve Yılmaz'ın yönlendirmeleriyle kendi sermayeleriyle kurdukları ve Panofect Medya'ya ait dijital ekranların ellerinden alınması için sistematik bir baskı yapıldığını iddia etti. Subaşı üzerlerindeki baskıyı artırmak amacıyla 47 milyon TL tutarında haksız ecrimisil cezaları kesildiğini de ifade etti. Mahkeme başkanı subaşına ifadelerindeki sistem kelimesinin ne anlama geldiğini sordu. Subaşı belediye bürokratları ve danışmanların taleplerinin dışına çıkılamadığını, bu yapıyı ve yönlendirmeyi

değerlendirmeleri bir sistematik olgu olarak algıladığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Kepez ve Döşemealtı ilçesi sınırlarına sıçradı. Yangından etkilenen 8 kişiden ikisi hastaneye kaldırıldı. Aksu ve Kepez'de 254 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. 720 kişiyle çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. Antalya-Isparta karayolu araç geçişlerine kapatıldı. Adana'nın Kozan ilçesi Doğan Alanı mahallesi kırsalında çıkan yangında Enis Çakırı mahallesine sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 112 araç ve 476 personel sevk edildi. Enis Çakırı mahallesinde alevlerin tehdit ettiği 40 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede bazı evler alevlere teslim oldu. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar yapıldı, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükseldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki can kaybı da 73.662 oldu. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikalarına 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan tepki geldi. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Portekiz, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin yayımladığı ortak açıklamada İsrail'e net bir çağrı yapıldı. Yerleşimci şiddeti ve yerleşimlerin genişlemesinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirildi. İşgalci yerleşim alanlarını genişletme ve sivil idari yetkileri artırma kararının derhal durdurulması istendi. Ayrıca bölgedeki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine son verilmesi ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiği kaydedildi. 12 ülke bölgede kalıcı barış ve güvenliğin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğinin altını çizdi. Yemen'de tansiyon yükseliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ukrayna'da Biryansk bölgesini vurdu. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna başta olmak üzere küresel çatışmaların sonlandırılması ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Usakov görüşmede Trump'ın Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri-Rusya ilişkilerinin tam olarak yeniden kurulmasını sağlayacağını söylediğini açıkladı. Putin, Trump'a çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini anlattı. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını açıkça belirtti. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölgeye hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yenilendi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için geri sayım sona erdi. 36 takımlı lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Program şöyle. Saat 19.45 AEK Atina, Lask, Tabii.

Spor'da, Club Brugge, Aston Villa, Tabi Spor 1'de, saat 22'de Borussia Dortmund, Villarreal, Tabi Spor 2'de, Porto, Manchester City, Tabi Spor 1'de, Lille, Real Betis, Tabi Spor 3'de, Real Madrid, Inter, Tabi Spor'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

0: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Malatya 12, İstanbul ve Kahramanmaraş 19, İzmir 20, Antalya 23, Adana 21, Bolu 10, Samsun ve Trabzon 16, Gaziantep 18, Diyarbakır 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde size sesimizi teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ulaştırıyor. Hepinize güzel, mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Bugün arkeoloji değerlerimizden birini daha sizlerle buluşturuyoruz. Tarihin taşlara işlendiği, binlerce yıllık bir hafızanın hala nefes aldığı çok özel bir coğrafyaya uzanıyoruz. İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan Metropolis Antik Kenti, Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar farklı uygarlıkların izlerini taşıyan önemli bir arkeolojik miras alanı. Ana tanrıça kenti olarak bilinen Metropolis, yalnızca geçmişin kalıntılarıyla değil, tiyatrosu, hamamları, mozaikleri, sokakları ve insan hikayeleriyle de Anadolu'nun kültürel sürekliliğini gözler önüne seriyor. Bugün programımızda bu büyük mirası bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkaran isimlerden birini ağırlıyoruz. Konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Serdar Aybek. Kendisi İzmir'den katılıyor programımıza. Sayın Aybek, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Funda Hanım, hoş bulduk.
0: Kendisiyle hem Metropolis'in tarihsel önemini hem de kazılarda gelinen son aşamayı konuşacağız. İzninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle Metropolis Antik Kenti'ne görme fırsatını bulamayan dinleyicilerimiz için nasıl tanımlayabilirsiniz? Metropolis ne anlama geliyor?
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şu sebeple çok güzel tanımladınız Metropolis'i. Çok açıklayıcıydı ve çok önemli noktalarına temas ederek anlattınız. Zaten sorunuzun cevabı da bu tanımın içinde yatıyor. Metropolis ana tanrıça kenti. Bilimsel dünyada böyle biliniyor. Anadolu'lu kimliğini korumuş İzmir'in iç bölgelerinde Torbalı'da yer alan bir kent. Adını yine bu bölgenin yerel kült merkezinden ana tanrıçadan alıyor. Zaten Metropolis kelimesinin bir bölümünü, yani ikinci bölümünü oluşturan polis, onun bir kent devleti olduğunu gösteriyor.

0: İlk bölümü ise meter köküne dayanıyor. Bu meter de bütün Batı Anadolu'da, Efes'te, Metropolis'te ve tüm aslında Batı Anadolu coğrafyasında yaygın olan, aslında kökeni çok daha eskilere, Anadolu'nun içlerine kadar uzanan ana tanrıçaya gidiyor. Dolayısıyla Metropolis'te bu şekilde tanımlanıyor.
1: Peki Metropolis antik kentinin önemi nedir?
0: Metropolis aslında hep şöyle tanımlıyoruz. Bugünkü Torbalı'nın konumu ve önemi neyse, antik dönemdeki metropolisin konumu ve önemi de öyle. Şöyle ki, metropolis tam olarak ticaret yollarının kesişim noktasında yer alıyor. Bugün de öyle. Yani İç Anadolu'dan Batı Anadolu'ya geçişteki aslında ilk durak diyebilirim. Ki bugün hala daha Kemalpaşa'dan Torbalı'ya geçişte Karabel Geçidi diye bilinen bu dar boğaz hala kullanılıyor. Antik dönemde de bu böyleydi ve diğer yanda da kuzeyden güneye uzanan ticaret yollarının buluştuğu noktada yer alıyor. Ve doğal bir sınıra sahip olması sebebiyle antik kentin bu dağlarla çevrilmiş, bu sınırın içinde yer alan bereketli ova, metropolisin tarım alanında çok zenginleşmesine sebep oluyor. Birçok tarım ürününü zaten hemen yakınında bulunan bir limanla, bir nehir limanıyla Efes'in büyük limanına büyük ihtimalle naklediyorlar ve oradan da antik dünyanın değişim noktalarına bunlar gönderiliyor. Aynı az önce de bahsettiğim gibi Torbalı'nın bugünkü aslında özelliği ve konumu da devam ediyor.
1: Bu önemli kentten önemli insanların da çıktığını biliyoruz. Peki soralım size, bu dönemde yaşamış ve günümüzde hala bilinen isimler nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz bize?
0: Tabii bu konuda bize özellikle arkeolojik araştırmalar sırasında tespit edilen yazıtlar bilgi veriyor. Metropolis için de önemli figürler var, kadın yöneticiler var mesela. Bunlardan bir tanesi Alexandra Myrton isimli bir yönetici, Metropolis'teki hamamların yöneticisi. Onun dışında kent meclisinde bulunan bir meclis kararı, yani dekret üzerinde yer alan Apollonios ismi, Metropolis'in özellikle Helenistik dönem süresince Bergama Krallığı bünyesinde birçok kahramanlıklara ve başarılara imza attığını gösteriyor. Bunun dışında Metropolis'teki yazıtlarda antik dönemin hayırseverleri, onlara evergetes deniyor, hayırseverlerinin isimleri, farklı meslek gruplarına ait insanların, mesela bankerler veya rahipler, rahibeler gibi kişilerin isimleri günümüze ulaşmış durumda. Bu da aslında kentin sosyal yaşamı, o canlı sosyal yaşamı hakkında bize çok önemli bilgiler veriyor.
1: Sayın dinleyenlerimiz, konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Serdar Aybek. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Metropolis Antik Kenti'ni konuşuyoruz. Evet Sayın Aybek, o döneme gidecek olursak Metropolis'te yaşayan insanlar bir gününü nasıl geçiriyordu?
0: Tabii şimdi aslında bunu biz arkeolojik buluntularla yorumlayabiliyoruz. Yani bir puzzle'ın parçalarını bir araya getirmek gibi diyebilirim. Arkeolojik kazılarda çıkan özellikle ev buluntuları, yani insanların yaşadığı evlerdeki buluntular veya hamamlardaki buluntu grupları veya resmi yapılardaki, tiyatro, meclis gibi yapılardaki buluntu grupları aslında insanların gün içinde hayatlarını antik kentte nasıl geçirdiğine dair bilgiler veriyor. Mesela çarpıcı örneklerden bir tanesi bir villa içinde bulunan odada tespit edilen çok sayıda dokuma tezgahı ağırlığı ve dokuma tezgahına ait parçalardı. Bu da hiç şüphesiz bizim tarihi kayıtlardan da bildiğimiz gibi her evin içinde ufak da olsa bir tezgah atölyesinin bulunduğu ve özellikle kadınların ve genç kızların bu konuda gün içinde çalıştıklarını gösteriyor. Bunun dışında çok sayıda oyuncak parçası, oyun parçaları, oyun taşları aslında kent içinde insanların nasıl eğlendiklerini, zaman geçirdiklerini bize anlatıyor. Tabii birçok antik kentte olduğu gibi Metropolis'in de güzel ve çok iyi korunmuş bir tiyatrosunun bulunması genel olarak sanatın, tiyatronun, gösteri sanatlarının antik kentte belli mevsimlerde icra edildiğini bize gösteriyor. Bunun dışında eğitim çok önemli. Eğitime dair mesela bilgiler de biz elde ediyoruz. Özellikle yazıtlar bu konuda bize bilgi veriyor. Mesela bunlar arasında en önemlisi de Bergama Krallığı'nın Metropolis'teki gençlerin eğitimi için destekte bulunduğuna dair bir yazıt. Özellikle spor alanlarındaki yağlanmaları veya eğitim faaliyetleri için bir

0: maddi destekte bulunduğunu Bergama Krallığı'nın biliyoruz. Eğitimin önemini de böylelikle antik dönemde bile metropolislerin en üst noktalarda yaşadığını görmüş oluyoruz.
1: Sayın Aybek, metropolis antik kentinin yönetim biçimi nasıldı?
0: Metropolis adından da görüleceği üzere öncelikle bir polis, yani bir kent devleti. Kent devletinin en temel tanımı da kendi kararlarını alan, kendi meclisinde kentlerine dair kendi kararlarını alarak yönetilme biçimi. Yani metropolis söyleyebilirim ki Torbalı ve çevresinde Batı Anadolu'da demokrasi geleneğinin oldukça geçmiş tarihlere ulaştığını bize söyleyen bir örnek. Metropolis'in de bir meclisi var ve bu meclisin üyeleri bulunuyor. Bunlara bule deniyor. Bu meclis yapısına da buleterion adı veriliyor ve mecliste özellikle kent hayırseverlerinin kentlerine yaptıkları katkılardan dolayı onurlandırıldıklarını veya bir takım anlaşmaların burada karara bağlandığı gibi konuların görüşüldüğünü biz biliyoruz. Dolayısıyla metropolisin de aslında demokrasiyle yönetilen bir kent olduğunu böylelikle söyleyebiliyoruz.
1: Peki metropolis inşa edilirken hangi mühendislik ve mimarlık yöntemleri kullanıldı?
0: Bu da aslında metropolis özelinde ilgi çekici bir konu. Özellikle kente ziyarete gelenler metropolisin aslında bir yamaca inşa edildiğini görecekler. Ve düz bir alan olmamasına karşın kendi döneminin modern şehircilik anlayışına uygun ızgara şeklinde bir kent planıyla metropolisin planlandığını görecekler. Izgara şeklinde kent planından kastım aslında birbirini dik kesen sokaklar ve caddeler arasında kalan yapı adalarına metropolisin binalarının inşa edilmiş olması ve bunu bir yamaçta aslında uygulamış olmaları, Helenistik dönemde Bergama gibi, Priene gibi yakın bölgedeki kentlerde örneklerini gördüğümüz modern uygulamaların metropoliste de var olduğunu gösteriyor. Bunun dışında yapı özeline baktığımızda Roma döneminde özellikle kentte bulunan 3 tane hamamda aslında hem ısı hem su mühendisliğinin en üst düzeyde kullanıldığını görüyoruz. Yapının hem ısıtılması için hem de bu zor coğrafyada suyun getirilmesi, ısıtılması, suyun farklı mekanlara dağıtılması gibi teknolojilerin aslında üstün bir mühendislikle metropoliste başarıldığını görüyoruz.
1: Metropolis antik kentindeki kazı çalışmaları hangi aşamada Sayın Aybek ve bundan sonraki süreçte neler olacak?
0: Metropolis'teki kazı çalışmaları 1989 yılında başladı ilk kez. O dönem bizim de öğrenci olarak daha katıldığımız yıllardı ve hocamız Profesör Doktor Recep Meriç döneminde başlayan kazılar o dönemdeki Kültür Bakanlığı izinleriyle sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı kararıyla günümüze kadar kesintisiz olarak geldi. Metropolis'te 12 ay süren bir çalışma var. Özellikle son yıllardaki Geleceğe Miras Projesi katkılarıyla ve Torbalı ve çevresinden kurum kuruluşlar katkılarıyla aslında hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda özellikle resmi yapılar gün ışığına çıkarıldı. Kentin tiyatrosu gibi sizin de değindiğiniz stoası, hamamları, caddeleri, sokakları gibi resmi yapılar ortaya çıkarıldı. Ve bir arkeolojik park projesi kapsamında bu yapılar gelen ziyaretçilere bilgilendirerek gezmeye hazır hale getirildi. Bundan sonraki süreçte de aslında yaklaşık bir böyle 170 bin metrekarelik bir merkezi alanda, kent merkezi diye tanımlayabileceğimiz bir alanda kentin daha algılanabilir bir şekilde açığa çıkarılması hedefleniyor.
1: Sayın Aybek, metropolis antik kentinde günümüzdeki yapılan çalışmalarda hangi tür buluntulara ulaşılıyor? Biraz bahsedebilir misiniz?
0: Tabii metropolis az önce de bahsettiğim gibi uzun yıllardır arkeolojik araştırmalarla üzerinde projeler yürütülen bir antik kent ve bu kapsamda da yaklaşık 10 binin üzerinde eser kaydedilmiş durumda. Metropolis'te bulunan eserler bugün Selçuk Müzesi'nde, Efes Müzesi'nde, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ve Alsancak'ta yeni açılan Kültür Sanat Fabrikası'nda yer alıyor. Çok farklı alanlarda o dönemdeki sanat yaşamını, kültür yaşamını ve günlük yaşamı da aslında anlatan çok farklı alanlarda eserler tespit ediliyor. Tabii bunlar arasında en yaygın grubu seramik örnekleri oluşturuyor. Bu seramik örnekleri metropoliste M.Ö. 7. yüzyılın ortalarından Türk dönemine kadar uzanıyor. Yani çok uzun bir süreçte metropoliste yaşayanların ve metropoliste atölye sahibi olan seramik ustalarının üretim yaptığını ve bu kapları kullandıklarını görüyoruz. Günümüzde olduğu gibi bu seramik çeşitliliği farklı dönemlerde farklı modalara uygun olarak bezemesiyle, hamuruyla, pişirme teknikleriyle farklılık gösteriyor. Ama en yaygın ve en yoğun kullanımın tabii ki Helenistik ve Roma döneminde görüyoruz. Bunun dışında heykel buluntuları çok önemli metropoliste. Özellikle de milattan önce 1. yüzyıl sonlarından başlayarak kentin en parlak günlerini yaşadığı ve Roma'nın ilk imparatoru Augustus dönemini de içine alacak şekilde çok sayıda mermer heykelin üretildiğini görüyoruz. Bu mermer heykellerde şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlara göre metropolise katkıda bulunmuş hayırseverlerin, Evergetes'lerin heykelleri ve çok büyük bir ihtimalle bir bölümü meclis üyesi, bir bölümü de mecliste onurlandırılmış hayırseverleri oluşturuyor. Ve bu döneme özgü sanatsal özelliklerle ön plana çıkıyor. İnce işlenmiş, özellikle ince işlenmiş kıyafetleriyle, Kiton dediğimiz iç giysileri, Himatyon dediğimiz mantolarıyla ve son derece doğal duruşlarıyla, anatomileriyle metropoliste geç Helenistik, erken imparatorluk döneminde önemli bir heykel repertuarının bulunduğunu ve bunların da daha çok resmi yapılarda sergilendiğini görüyoruz. Bir başka önemli grubu da aslında bronz heykeller oluşturuyor. Ancak bronz bir materyal olarak sonraki dönemlerde aslında eritilerek veya başka malzemelere dönüştürülerek kullanıldığı için metropoliste bu anlamda çok sayıda mermer heykel kaidesi bulmamıza rağmen o bronz heykellere ait, bronz heykellere çok rastlayamıyoruz. Bu ta ki önüm birkaç yıl öncesinde tespit ettiğimiz bir bronz heykel grubuyla kırıldı bu sonuç. Şöyle ki muhtemelen geç antik dönemde bir atölye olarak işletilen, belki de bir hurdacı atölyesi olarak işletilen bir alanda metropolisin tüm bronz heykellerinin toplanıp çok küçük parçalara eritilmek üzere kırıldığını ve onların eritilmek üzere depolandığını tespit ettik. Adeta antik dönemden gelen bir sıfır atık projesiydi bu. Geç antik dönemde ve hatta bu buluntu grubu da yakın dönemde geçtiğimiz yılda Cumhurbaşkanlığı Geleceğe Miras sergisinde sergilendi ve çok da önemli ses getirdi. Bu da aslında metropolisteki bu canlı ticaret hayatını tanıtlayan bir buluntu grubuydu. Ticaret hayatı deyince tabii ki bir diğer önemli buluntu grubunda sikkeler oluşturuyor. Metropolis'te her dönemden özellikle Helenistik dönemden başlayıp Türk dönemine kadar farklı sikkeler, farklı değerde sikkeler bulunuyor ekonomik değerde. Ve bunlar da aslında hem kent içinde hem de kentin komşularıyla olan ilişkilerinde ki ticaret hızını, ticaret hareketini bize gösteriyor. Burada şaşırtıcı olmayacak şekilde tabii ki Efes gibi, Kolofon gibi, Notyon gibi metropolisin yakınındaki antik kentlerle sıkı bir ticaret ilişkisine sahip olduğunu bu sikkelerden anlıyoruz. Bunun dışında bugün günlük hayatta etrafımızda her ne malzeme varsa takılar, aksesuarlar, mobilya aksamları gibi her türlü alet, edevat, teçhizat antik dönemde metropoliste de bulunuyor ve bunlar arkeolojik kazılarda ortaya çıkıyor. Uzman ekibimiz tarafından büyük bir titizlikle bunlar değerlendiriliyor. Bu noktada tabii onu da değinmem gerekiyor. Ben ekibimiz adına bu yayına katılıyorum ama arkeoloji tam olarak bir ekip çalışması gerektiriyor. Ve biz de bu çalışmalarımızı uzun yıllardır metropoliste yetişmiş veya metropolis kazılarına destek vermek üzere aramıza katılmış heyet üyesi, öğrenciler ve uzmanlarımızla yürütüyoruz. Bu vesileyle kendilerine de buradan teşekkür etmek isterim.
1: Son olarak Sayın Aybek, metropolis antik kentine gelmeyi düşünen ziyaretçilere neler söylemek istersiniz?
0: Metropolis aslında aldığımız eleştirilerden bir tanesi çok bilinmeyen bir kent ama ziyaretçilerle yaptığımız görüşmelerde veya onlardan gelen notlarda da geldiklerinde de şaşkınlıklarını gizleyemediklerini gördüğümüz bir kent. Çünkü metropolis bu bölgede İzmir ve çevresinde bir antik kenti tüm süreçleriyle yani ilk evresinden son evresine kadar ve şehir planlamasının tüm aşamalarıyla farklı yapı tipleriyle ve kent ölçeğinde algılanabilir bir gezi imkanı sunuyor. Bu sebeple metropolisi her zaman ziyaretçilere davet ediyoruz. Bir başka tabii ki avantajı da metropolisin hem İzmir-Aydın otoyolu üzerinde olması sebebiyle hem özel araçla hem havaalanına yakın olması sebebiyle şehir dışından gelecek ziyaretçilere kolay ulaşma imkanının bulundurması ve son yıllarda tamamlanan çevre düzenlemesi projesiyle de aslında tüm kentin güvenli ve bilgilendirici imkanlarla geziliyor olması, bu altyapının da hazır olması metropolisi bence avantajlı kılıyor.
1: Sayın Aybek, o kadar güzel anlattınız ki İzmir'e yolum düşerse mutlaka ziyaret edeceğim. Dinleyicilerimiz de eminim aynı şeyi düşünüyorlardır. Sayın dinleyenlerimiz, bugün Metropolis Antik Kenti üzerinden aslında geçmişle bugün arasında bir köprü kurduk. Tarihin yalnızca kitaplarda değil, taşlarda, sokaklarda ve toprağın altında yaşamaya devam ettiğini bir kez daha gördük. Değerli katkıları için 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Serdar Aybek'e çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum ilginiz için ve sizi ve tüm konuklarımızı Metropolis'e bekliyoruz.
1: İnşallah en kısa zamanda ziyaret etmek isteriz biz de. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Birleşik Krallık'tan bir mektup var. Liang Mingshan'dan bu ikinci mektubumuz. Birleşik Krallık'tan merhaba. İlk olarak bugün dinlediğim programdan gerçekten keyif aldım ve bu tür formatların hala var olduğunu keşfetmek gerçekten harika. 30 yıl aradan sonra geçen yıl yeniden kısa dalga yayınları dinlemeye başladım ve bundan en az gençliğimdeki kadar zevk aldığımı söylemekten memnuniyet duyuyorum. Raporumu bir QR kartla doğrularsanız çok sevinirim. Ayrıca bana gönderebileceğiniz herhangi bir çıkartma, flama veya rozetiniz varsa çok minnettar olurum. Böylece dinlerken ev ve ofisimde arkadaşlarıma sergileyebilirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Turkuaz.
1: İnsanoğlu binlerce yıldır üstündeki mavi göğün ardını, geceleri izlediği yıldızların aslını, uzayın karanlıklarını merak edip durmuştur. Bu merak insanlığı uzayı gözlemlemeye, üstündeki bu mavi atlası kavramaya yöneltmiştir. İşte bu gözlemleri yapmak üzere de rasathaneler inşa edilmiştir. Rasathane gözlem evi anlamına gelir. Rasathaneler, uzayda bulunan cisimleri incelemeye elverişli, teleskop ve diğer yardımcı aletlerle donatılmış özel binalardır. Rasathanelerin tarihi, Babil, Eski Yunan ve Mısır medeniyetlerine kadar uzanır. Asırlar içinde rasathane mimarisi ve donanımı değişmiş, sonradan intikal ettiği İslam dünyasında da geliştirilmiş ve temel bilim yuvalarından biri haline getirilmiştir. Osmanlılar da ilk rasathane İstanbul'da Sultan 3. Murat döneminde Takiyüddin Rasıt tarafından kurulmuştur. Takiyüddin, astronomiye meraklı olan padişaha rasathane kurulması fikrini açmış, 3. Murat da ilk defa kendisine nasip olacak bu işi memnuniyetle karşılayarak rasathanenin hemen inşa edilmesini istemiş ve ayrıca gerekli olan maddi desteği de vermiştir. Sonraları İstanbul'da ve İstanbul dışında irili ufaklı rasathanelerin kurulmaya başladığını ve Osmanlı astronomlarının 20. yüzyıla kadar çalışmalarını çeşitli rasathanelerde sürdürdüklerini görmekteyiz. Ülkemizdeki astronomi çalışmaları Mehmet Fatin Gökmen'in 1867'de kurulan Rasathane-i Amire Müdürlüğü'ne atanmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Kandilli Rasathanesi inşa edilerek Osmanlı birikimi Cumhuriyet'e taşınmış ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e astronomi çalışmalarının sürekliliği sağlanmıştır.
0: Turkuaz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

Eli ekmek tutmak, ekmek parası, ekmek aslanın ağzında, ekmek kapısı, ekmek teknesi, tuz ekmek hakkını bilmemek, yufka

0: yürekli, ekmeğine göz dikmek, ekmeğini paylaşmak. Sevgili dinleyiciler, günlük yaşamdan kullanılan dile, geleneklerden ritüellere kadar damgasını vuran ekmek, bizler için bereket ve emeğin simgesi. Kültürümüzde her daim kutsal olmuş, üstüne yemin edilmiş, öpülüp başak olmuş. İsrafı büyük günah sayılmış. İnce ekmek geleneği 2016 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye adına çok uluslu olarak ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü lavaş, katırma, jufka, yufka adıyla kaydedilmiş. Programımızın bu bölümünü bu kadim geleneğe ayırdık. Konuğumuz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Özlem Atasoy. Özlem Atasoy hocamızın vurguladığı gibi kültürel miras çok klasik bir tanımlamayla atalarımızdan bizlere kalan maddi ve manevi değerlerimizin tümü. Diğer bir ifadeyle bir toplumun ortak hafızası. İnce ekmek yapımı ve paylaşma geleneği de tam bu anlayışın somut bir örneği.
1: Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine göre ince ekmek yapımı ve paylaşım geleneği doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına girer. Yani bu sözleşmede belirlenmiş 5 tane alan vardır. Bunlardan doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına girer. Tabii akademik olarak biz bunu ayırmak durumundayız. Fakat ince ekmek yapımı ve geleneğini somut olmayan kültürel mirasın diğer birimleriyle de diğer alanlarıyla da bağlamak tabii mümkündür. Şöyle ki bu alanlardan birisi toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler alanıdır. Çünkü biz ekmeği nerede görürüz biliyor musunuz? Bu ekmekler bazen bir bayram arefesinde çıkar karşımıza, bazen bir düğünde çıkar karşımıza. Bazen tarla ve bahçe işlerinde ekmek her zaman bizim yanımızdadır. Bazen özlemini duyduğumuz, hasretini çektiğimiz, çok kıymetli bir misafirimize yaptığımız hazırlığın içindedir ekmek. Bazen bir cenaze törenindedir. Ölen kişinin ruhuna gideceğini düşünürüz, yaparız, paylaşırız, dağıtırız. Bazen yağmur duasında yanımızdadır. Veya değişik şenliklerde, kutlamalarda veya festivallerde ekmek bizim yanımızdadır. Eğer saydığım şeylere bakarsanız şunu göreceğiz. Hepsinde ortak bir kader var aslında. Hepsinde ortak bir kültür var. Hepsinde ortak bir anlayış var. Aslında bunlar işte ekmeği ekmek yapan unsurlar. Bir de ince ekmek yapımını somut olmayan kültürel mirasın bir diğer alanına da bağlamak aslında bence önemli bir kültürel aktarım. Şöyle ki ekmeğin yapımından sunumuna kadar pek çok konu kuşaktan kuşağa aktarım yoluyla bize ulaşır. Yani bunların içinde de en önemli şey sözlü gelenek ve anlatımlardır. Bu geleneği daha çok kadınların biz icra ettiğini, kadınların yaptığını biliyoruz. Kadın emeğinin bu gelenekte çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabii biz bir de yarım saatlik, bir saatlik bir işten bahsetmiyoruz aslında. Bu neredeyse bir günümüze alan, gün doğmadan başlayan ve çok uzun zamanlar kadınların bir arada olduğu bir pratikten bahsediyoruz. Bu toplanmalarda kadınlar destanlar anlatırlar, halk hikayelerinden bahsederler, masallar, efsaneler, fıkralar, deyimler, atasözleri. Bu anlatımlarla da sözlü gelenek ve anlatımlar bu gelenekle birlikte kuşaktan kuşağa aktarılır. Yine ben işi biraz daha ileriye götürerek diyorum ki el sanatları geleneği kapsamında bile değerlendirilebilir. İnce ekmek yapımı ve paylaşım geleneği. Nasıl dersek aslında ince ekmek yapımı gündelik bir iş gibi görünebilir. Gündelik bir faaliyet gibi görünebilir ama bana sorarsanız çok ciddi bir ustalık gerektirir. Çünkü o hamurun kıvamını tutturmak, o hamuru incecik açabilmek, o sacın, tandırın ısısını doğru ayarlamak, bunlar hep deneyimle kazanılan becerilerdir. Bu nedenle açıkçası bu gelenek el sanatları geleneği kapsamında da değerlendirilir demek doğru olacaktır. Biz bu dosyayı biraz önce de ifade ettiğim gibi 2016 yılında çok uluslu bir dosya kapsamında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne kaydettik. Bu dosyayı kimlerle hazırladık? O ülkeler de bu ortak mirasın taşıyıcısı olduğu için söylememiz gerekir. Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Kırgızistan bu ortak mirasın bizimle birlikte taşıyıcısıdır.

0: Yaşak, ekin, tarıma kadar geldik dikkat ederseniz. Çünkü Türk toplumları için tarım çok önemli bir geçim kaynağı ve bizim coğrafyamızda da tarımcılık yoğun şekilde yapılıyor. Tarımdan elde edilen buğday da bizim için aslında sadece bir tarım ürünü değil, hayatın kendisi. Çünkü un, hamur ve nihayetinde ortaya çıkan somut ürün ekmek bu hayatın en temel sembollerinden birisi. Ekmek demek bereket demek. Ekmek demek paylaşmak demek ve birlikte yaşamak demek. Biz günlük hayatımızdan törensel uygulamalarımıza kadar hayatın her aşamasında ekmeği hep görürüz. Ve ekmek bizim için en büyük nimetlerden biridir. Çok da saygı duyarız ekmeğe ve ekmek ürünlerine. Ve saygı gösterdiğimizde ekmeğe evimizin bereketle ve bollukla dolacağına inanırız. Bunun tam tersi, ekmeğe ve nimete saygı göstermediğimizde de açlığa ve yokluğa maruz kalacağımıza inanırız halk olarak. Bu nedenle siz de zaten mutlaka denk gelmişsinizdir. Kaç yaşında olursak olalım, bu içimize işlediği için 7'den 70'e, yolda yürürken yere düşen bir ekmek kırıntısı görsek bile onu hemen yerden kaldırırız, öyle değil mi? Yerden kaldırırız, öperiz, alnımıza koyarız ve onu yüksek bir yere bırakırız. Çok fazla çeşidi var. Bu çeşitlerden birisi de ince ekmek dediğimiz, yani bugün sohbetimize konu olan ekmek türleri aslında. Bu ekmek türlerimiz de lavaş, katırma, yupka ve yufka. Tabii şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu ekmekler bizim sadece beslenme ihtiyacımızı karşılamaz. Bizler için çok güçlü kültürel anlam da taşır. Bir de bu ince ekmek yapımı ve paylaşımı geleneğini, yani bu ekmekleri bizim için önemli yapan gelenek, üretimden tüketime kadar kolektif bir yapıya sahip olmasıdır. Yani biz burada böyle bireysel bir mutfak pratiğinden bahsetmiyoruz. Biz burada birlikte yapılan, birlikte sürdürülen, birlikte anlam kazanan bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü ekmek yapımı Anadolu kültüründe kaynaşmanın, yardımlaşmanın, ortak değerler etrafında bir araya gelmenin adıdır. Ekmek yapmadan önce bu bir hazırlık gibi düşünelim. Özellikle kışa hazırlık gibi düşünelim yazdan. Başta aile üyeleri olmak üzere zaten ekmek yapılacağını herkes bilir. Ve daha biz kimseye söylemeden bile herkes bu sürece dahil olmak ister. Özellikle eş, dost, akrabalarımız, komşularımız. Ve biz onlardan yardım isteriz. Yardım istememize bile gerek kalmaz. Onlar zaten bu yardımı bize yaparlar. Ekmeğin pişirileceği alan belirlenir. Örneğin bahçe. Tandırımızı, sacımızı, ocağımızı, fırınımızı hazırlarız. Kadınlar arasında bunun sohbetini yapmak bile halk kültüründe bu ekmek yapım geleneğinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor. Bir de şu tarafıyla bakmakta da fayda var. İnce ekmek çoğu zaman tek bir hanenin değil aslında. Birden fazla ailenin ortak emeğiyle hazırlanır ve yine o topluluk içinde paylaşılır. İşte bu yönüyle ekmek sadece aslında bizim karnımızı doyurmaz. Bizim manevi anlamda da çok besler.
1: İnce ekmek geleneği esasen tabiri caizse bir çatı tanım. Çeşitlerini Özlem Atasoy hocamızdan dinleyelim.
0: Aslında önce şunu söylemek lazım. Her bir ekmeğin ismi farklı. Neye göre farklılık gösterir bu? Üretildiği coğrafyanın kültürel ve doğal özelliklerine göre şekillenir aslında bu ekmekler. İşte göçebe bir hayat tarzı yaşıyorsak daha dayanıklı ekmek bizim üretmemiz ve tüketmemiz gerekir. Veya daha besleyici özelliği olsun istiyorsak katırma ekmeğini yapmamız gerekir. Şimdi detaylarını söylediğimde ekmekleri daha yakından zaten ifade etmiş olacağım. Lavaş dediğimiz ekmek özellikle Doğu Anadolu ve Kafkas coğrafyasında yaygındır. Lavaş ince olur. Genişliği de tabii değişebilir yapıma göre ama geniş genel itibariyle ve yumuşak bir yapısı vardır. Sofralarda da özel bir yere sahiptir. Lavaş tandırda pişirilir ve tandırdan çıktığında, yani sıcak olduğunda özellikle yumuşaktır. Tabii havayla temas ettiğinde biraz sertleşebilir. Fakat bence lavaşı Anadolu coğrafyasında, yani bizde önemli kılan bir başka özelliği vardır. Bizde biliyorsunuz dürüm kültürü de çok yaygındır. Dürüm kültürünün temelini oluşturur lavaş. Örneğin biz ne yaparız? Çiğ köfteyi hemen lavaşa sararız. kebap türü etleri hemen lavaşa sararız. Karnımız acıktığında hemen lavaşın içine bir yumurta, yeşillik, elimizde ne varsa onları hemen düreriz, lavaşın içine yeriz. Bizim için doyuruculuğu da çok yüksektir.

0: Lavaş böyle bir ince ekmek yapımıdır. Katırma dediğimiz ekmek ise özellikle Güneydoğu Anadolu'da bilinir. Diğer ince ekmeklerden aslında katırmayı farklı kılan adı üzerinde katırma, yani kat kattır katırma. Bizim aynı kökten gelen bir ekmeğimiz daha var. Şimdi ben bu ekmeği söylediğimde izleyicilerimiz zaten hemen bilecekler ve çok da severiz biz. Katmer dediğimde hepimizin aklında yine oluşan bir ekmek. Tabii katmer biraz daha kalın olduğu için burada değil ama katırma da yine aynı kökten gelir ve kat kat açılan versiyonları vardır. Genelde yağlı olarak yapılır. Bu özelliğiyle de hem gündelik tüketimde hem de özel günlerde tercih edilen zengin içerikli bir ekmek türüdür katırma. Yupka Orta Asya kökenlidir ve özellikle bu dosyayı birlikte hazırladığımız Kırgızistan ve Kazak kültürlerinde önemli yer tutan bir ekmektir. Yine incedir ve dayanıklı yapısı sayesinde de uzun süre saklanabilir. Göçebe yaşam tarzına da son derece uygun bir besin olduğu için özellikle ince ekmekte çok tercih edilir Kazak ve Kırgız kültürlerinde. Tabii yufka dediğimizde ülkemizin birçok bölgesinde özellikle kış hazırlıklarının vazgeçilmezi bir ince ekmekten bahsediyoruz. Bu ekmek de kurutularak uzun süre saklanır ve pratik bir kullanım sağlar. Yufkanın aslında en önemli özelliklerinden birisi, biz yufkayı ihtiyaç duyduğumuzda ıslatarak ihtiyaç duyduğumuz kadar yeniden tüketilebilir hale getiririz. Bu özelliğiyle yufka hem ekonomiktir hem de işlevsel bir gıdadır. Gelenekte yer alan 4 tane ekmeğin ortak anlamına baktığımızda üretimden tüketime kadar uzanan bir paylaşım kültüründen, aslında ortak bir kültürel koddan, birlikte üretmekten ve birlikte paylaşmaktan bahsediyoruz. Burada belki de ekmeğin adı çok önemli değil de bize hissettirdiği kültürel anlamdaki önemi bizler için daha önemli olmalı. Yoksa adı değil, aslında gelenek çok daha kıymetli.
1: Hocamıza ince ekmek geleneğinin hazırlık sürecini sorduk.
0: Şimdi gözümüzde şöyle bir sahne canlandıralım. Aslında günler öncesinden planlanan bir pratikten, bir uygulamadan bahsediyoruz. Önceden kimin bu ekmeği yapacağı bellidir zaten, bilinir. Sıra sende, sıra sende gibi. Tabii gün doğmadan başlayan bir hazırlık ve böyle 1-2 kilo undan bahsetmiyoruz biz. Çok kilolar ve yoğrulan hamur, yakılan tandır, kurulan saç, tabii saçın üzerinde o kabaran ekmekler. Takdir edersiniz ki bu ekmeklerin etrafa yayılan muhteşem kokusu, gelenek böyle başlar aslında. Tabii bu süreçte birden fazla kişinin bir araya gelmesi ve çalışması gerekiyor. Kim çalışır? Aile üyeleri ve komşular, eş, dost, akraba bir araya gelir. Tabii herkesin de bir görevi var. Fakat nasıl biliyor musunuz? Bu görevler böyle özel olarak o kişiye sen bunu yap, sen bunu yap değil de herkes zaten ne yapacağını bilir gibi. Çok böyle güzel bir dayanışma vardır. Herkes o gelenekte ne yapacağını otomatik olarak bilir ve kimseye bir şey demeden zaten herkes üzerine düşen işi layıkıyla yapar. Tabii şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Günümüz şartlarında kırsal bölgelerde, şimdi işte mahalle dediğimiz köylerde bu gelenek daha belirgin. Komşuların, eş, dost, akrabanın katılımıyla tam bir imece ortamı oluşur. Bu da tabii sadece üretimi değil, özellikle bu dediğimiz bölgelerde sosyal bağları da son derece güçlendiren bir gelenek. Bu hazırladığımız ekmekleri biz sadece aile içinde mi tüketiyoruz? Hayır, bu paylaşılmak için yapılır çünkü çok fazla yapılır. Ki bu sürece katılamayan, özellikle yaşlılar, hastalara da ekmeklerden gönderilir. Aslında geleneği önemli kılan önemli unsurlardan birisi de bu. Hastalara, yaşlılara, üretime katılamayan kişilere ekmek gönderilir. Bu ekmek paylaşılır. Aslında bu unsur benim çocukluğum demek. Yufka ekmek yapımının içinde ben de bizzat bulundum, deneyimledim. Şöyle ki ailemin köy hayatından şehir hayatına geçmesiyle birlikte mümkün olduğu kadar alışkanlıklarımızdan dolayı bizim de sürdürmeye çalıştığımız bir gelenektir. Benim aklımda örneğin yufka ekmek yapımı ile ilgili şöyle sahneler var. Ben bir odaya giriyorum. Bu evimizin bir odası olabilir, komşumuzun odası olabilir, köyümüze gittiğimizde bir köyümüzden oda olabilir. Odanın duvarlarına sıra sıra yufka ekmekler sıralanmış yerden tavana kadar. Yemek yiyeceğimiz zaman ihtiyaç kadar o yufka ekmekler alınır. Rahat yenmesi için çok güzel özel hareketlerle sulanır. Çünkü onun ıslatılması da özel bir beceri gerektirir. Eğer az ıslatırsanız kuru kalır. Eğer çok ıslatırsanız da hamur olur yenmez. Ben de küçüklüğümde açıkçası büyüklerime bakarak yapmaya çalışsam da bu kısımda çok zorlandığımı hatırlıyorum.

0: İnce ekmek yapım geleneğinin kültürel anlamına dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
1: Şimdi yine gözümüzde şöyle bir manzara canlansın. Bir köy avlusu düşünün. Sacın başında kadınlar toplanmış. Bir yanda hamurlar açılıyor, bir yanda bezeler belirleniyor, diğer yanda pişen ekmekler üst üste diziliyor. Bu ekmekler ilgili yerlere kaldırılıyor. Bunu böyle anlatıyoruz ama ince ekmek yapımı yalnızca böyle tandırın, sacın, ocağın başında gerçekleşen bir faaliyet değil. Tabii aynı zamanda bir ritüel, bir sosyalleşme biçimi ve paylaşım pratiği. Bu ekmekleri biz ne zaman hazırlıyoruz? Aslında her zaman ama bu gelenekte neden önemli bu? Bu ekmekler düğünlerde, doğumlarda, cenazelerde, bayramlarda özel olarak hazırlanır. Örneğin bazı kültürlerde şöyle bir gelenek vardır. Gelinin omuzuna ekmek konur veya başının üzerinde ekmek ufalanır. Yeni evlenen çiftin evinin bereket ve refahla dolması için yapılır. Ve bazı bölgelerde mesela buğday saçılır, pirinç saçılır, tahıl ürünleri. Bunların hepsi bereket ve bolluğu simgeleyen kültürel simgelerdir. Örneğin bazı toplumlarda da cenaze ritüellerinde ekmek ölen kişinin ruhu için hazırlanır ve dağıtılır, paylaşılır. Dolayısıyla ince ekmek yalnızca bir gıda değil. Bir gıda olarak bakmak doğru olmaz. Yaşamımızın geçiş dönemlerine de eşlik eden çok güçlü bir semboldür.
0: İnce ekmek büyük ölçüde kuşkusuz kadın emeğine dayanıyor. Kadın emeği ve kuşaklar arası aktarıma dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini aktaralım.
1: Tabii bu gelenekte kadınlar yalnızca üretici değildir. Aynı zamanda bu geleneğin taşıyıcısı ve aktarıcısı. Nasıl? Şöyle, hamurun kıvamından ateşin ayarı, ekmeğin inceliğinden pişirme süresine kadar pek çok detay bu gelenekte deneyim yoluyla öğrenilir ve kuşaktan kuşağa da bir aktarım söz konusudur. Genç kuşaklar, yani genç kızlar, bu süreci izleyerek ve uygulayarak öğrenirler. Büyüklerimiz nasıl ki bu geleneği kendi büyüklerinden öğrendilerse bu geleneğe ait incelikleri, onlar da gençlere aynı şekilde bilgilerini, deneyimlerini, gördüklerini aktarıyorlar. Fakat bu aktarmada şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Kızım gel, eline bir defter kalem al, sana söylediklerimi not al şeklinde değil de bizzat bu geleneğin içinde olarak, görerek, şahit olarak, deneyimleyerek, ufak ufak görevler alarak, ufak görevlerden büyük görevlere doğru giderek. Bu da işte bize bu geleneğin aslında gelecek kuşaklara nasıl aktardığını gösteriyor. Ki küçük kız çocukları bu geleneğin içindeki geleneğe aslında küçük yaşlardan itibaren dahil oluyorlar ama tabii ki görevleri daha kısıtlı. Örneğin içeriden şunu getir kızım, bunu götür kızım, şunu ver, bunu al, bunu ver, bunu komşuya götür, bunu getir derken zaman içinde bu kızlarımız aktif olarak sürecin içine daha iyi dahil oluyorlar ve daha büyük görevlerle kültürün bir parçası, taşıyıcısı, bilgesi durumuna geliyorlar. İşte kültürel süreklilik de bu gelenekte bu şekilde sağlanıyor.
0: Modern yaşam ince ekmek geleneği için bir tehdit mi? Hocamızdan dinleyelim.
1: Modern yaşamla birlikte hazır gıdaya yöneliş aslında bu tür geleneksel üretim pratiklerini bir nebze de olsa tehdit ediyor. Fakat ben açıkçası bu geleneği diğer geleneklerden veya diğer unsurlardan daha şanslı görüyorum. Neden derseniz, her ne kadar teknolojiyle birlikte, seri üretimle birlikte aslında tehdit gibi görülse de ben bu geleneğin aktif şekilde devam ettiğini ve daha da devam edeceğini düşünüyorum bu geleneğe olan ilginin. Neden derseniz son dönemde sosyal medyaya baktığımızda veya kitle iletişim araçlarına baktığımızda yerel mutfaklara, otantik deneyimlere, organik ürünlere ve yavaş yemeğe yönelimin arttığını görüyoruz. Bu da ince ekmek yapım ve geleneğine olan ilginin her geçen gün biraz daha aslında arttığını, bu geleneğin değer kazandığını gösteriyor bize. Ki aslında burada şunu da söylemek lazım. Şimdi eski kuşak, yani bizim hani X ve Y kuşağı dediğimiz eski kuşaklar bu ürünleri zaten biliyorlar ve seviyorlar. Bu tatları bildikleri için, sevdikleri için değişik platformlardan bu ürünleri almaya devam ediyorlar. Fakat yeni nesil de bu tatları çok seviyor. Ve bu nedenle ben bu geleneğin hani böyle kitaplarda yazıldığı gibi kaybolmaya yüz tutmuş, kitaplarda kalmış şeklinde değil de

0: bu geleneğin geleceğini son derece açıkçası parlak görüyorum. Ki burada kadın kooperatiflerinin önemini özellikle vurgulamak gerekiyor. Bizim bu geleneğin devam etmesi için teknolojiden ve modern üretim tekniklerinden biraz kaçınmamız ve kadın kooperatifleri gibi kadınların üzerinden geleneksel yollarla devam eden bu ürünlerden almaya devam etmemiz gerekiyor ki geleneği yaşayabilmesi için. Ki kooperatifleşme de son yıllarda özellikle teşvik ediliyor ve bu kooperatiflerin de geleneğe katkısı büyük. Yine şunu da söylemekte fayda var. Bizim tabii kültürel kodlarımız, alışkanlıklarımız var. Yine de biz büyük şehirlerin dışında imkan oldukça köyümüze döndüğümüzde, kırsalımıza döndüğümüzde, kasabaya gittiğimizde hala bu sıcak komşuluk ilişkilerimiz ve akrabalık ilişkilerimiz devam ediyor. Özellikle ilçelerde, köylerde. Bu gelenekten tamamen vazgeçilmiş değil zaten. Hala bu bölgelerde gelenek ve geleneğe ait özellikler canlı bir şekilde de elimizden geldiğince yaşatılmaya devam ediyor.
1: Özlem Atasoy hocamızın son değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Bir geleneğin yok olmasındaki en büyük risk, o geleneğin günlük yaşamdan koparılmasıdır. Bu ne demek? Demek ki bu geleneklerimizi veya o unsuru günlük yaşantımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bunda da tabii teknoloji ve makine odaklı seri üretimin büyük bir tehdidi var. Yani bir olumsuzluk olarak görülebilir. Fakat biz geleneğin ruhunu hissedersek muhakkak yeni çıkış yolları bulabiliriz. Bu geleneği yaşatmak için, devam ettirmek için ve bizden sonraki nesle aktarmak için. Yani üretim pratikleri sürdürülemezse gelenek sadece anlatılan bir unsur olur. Bu nedenle yaşatmak önemli. Gelecek nesillere bize geldiği gibi bizden de gelecek nesillere gitmesi önemli. Büyük önem taşıyor. Bu geleneği aslında önemli kılan, kıymetli yapan, vurgulanması gereken en önemli şey bir arada yapılması, birlikte üretilmesi, bir kaynaşmanın yani bir imecenin sonucunda ortaya çıkması. Bu geleneğin en önemli taşıyıcısı kadınlar, aktarıcıları kadınlar. Kadınlar bu geleneği kendilerinden önceki nesilden alır, şu an uygular ve sonraya aktarır. Yani biz aslında markete gittiğimizde, bu ürünlerden aldığımızda gelenek yerine gelmiş gibi olmuyor. Önemli olan kadınların bir araya gelerek, birlik beraberlik içinde, eş, dost, akraba, birden fazla hanenin bir araya gelerek bu paylaşıma katılması ve ortaya çıkan somut ürünün de aynı şekilde paylaşılması ve dağıtılması bu geleneği önemli kılan. Ekmek insanlık tarihinin en temel sembollerinden birisi, aynı zamanda bir kimlik. Toplum olarak sahip çıkmamız gereken en önemli değerlerimizden birisi. Biz ekmeğe ve ince ekmeğe sadece bir gıda, bir yiyecek olarak bakmıyoruz. Bir araya gelerek yapılan bu ince ekmeklerin en önemli ortak noktası şu. Bu ekmeklerin yapıldığı ortamda da, yenildiği ortamda da, paylaşıldığı ortamda da üzüntü, keder, sevinç, mutluluk paylaşılır. Aslında bu gelenek ortak bir kaderdir ve geçmişin hikayesidir geleceğe aktarılmak üzere. İşte ince ekmek çok bu nedenle özel bir anlam taşır. Birlikte üretmek demektir, birlikte paylaşmak demektir, birlikte yaşamanın ifadesidir. Belki de bugün hepimizin ihtiyacı olan şey tam olarak bu. Yani aynı sofrada ve aynı gönüllerde buluşabilmektir. Unutmayalım, açılan her hamurda bir emek var, pişen her ekmekte bir hikaye var. Emek var ve alın teri var. Nimetlere şükür ve kıymetini bilmek var. Ve paylaşılan her bir lokmada da bir kültür yaşar. Bunları lütfen unutmayalım.
1: Sevgili dinleyiciler, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürüne ayırdığımız programın sonuna geldik. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programından Doktor Öğretim Üyesi Özlem Atasoy'a teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

Kültürel miras, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan

Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Tanrım, bu nasıl bir cezadır ki bu adama böyle bir yetenek verdin, banaysa sadece bu yeteneği anlayabilecek kadar bilgi verdin. Böyle sitem eder Antonio Salieri Tanrısına. Öfkelidir, öfkeli ve çaresiz. Yeryüzünde kıskanmak diye bir duygu varsa, kuşkusuz bunun en iyi örneklerinden biridir Salieri. Sadece tek taraflı kıskanmakla kalmamış, kıskançlığı eyleme dönüşmüş ve kıskandığı insanın yavaş yavaş yok oluşunu sağlayacak bir güce kavuşmuştur. Bir insanı onun yok olmasını isteyecek kadar kıskanmak nasıl bir duygudur acaba? Bunu ancak kendisinden başka kutsalı olmayan bir insan yapabilir herhalde. Ya da başka bir açıklaması olabilir mi bu duygunun? Gelin birlikte bakalım. Avrupa'nın kültür merkezi olan Viyana'da Hofburg Sarayı'nda bir balo salonundayız. 1780'li yıllar. 20'li yaşlarında bir müzik dehası, Salieri'nin kıskanç bakışları arasında sanat dünyasının gönlünü fethetmektedir. Asil, soylu, zengin ve sanatçı bir adam. Salieri, kariyerini, şöhretini yerle bir eden bu çocuk ruhlu müzisyenin dehası karşısında ezilmekte, kariyeri günden güne eriyip gitmektedir. Mozart'tır bu. 3 yaşında piyano çalmayı başaran müzik dehası. Avrupa'yı dolaştıktan sonra yolu daha önce sarayda konser verdiği Viyana'ya düşmüştür ve kısa zamanda şehrin bütün sokaklarında konuşulan bir efsaneye dönüşmüştür. Salieri kızgındır. Mozart yüzünden kifayetsiz muhterise dönen ruhundaki yangını söndürmekte başarısızdır. Neden ben değil de o? Sorusu çığ gibi büyüyen bir öfkeye dönüşür içinde. Dehasıyla mücadele edemediği Mozart'ı zekasıyla bataklığa itmek için elinden geleni yapar. Mozart, Weber ailesinin ortanca kızı Constanze'ye aşık olur. Salieri bu ikiliyi evlenmeye teşvik eder. Dışarıdan iyilik gibi görünen bu tavır aslında kötü niyet beslemektedir. Salieri, Constanze'nin har vurup harman savuran aylak ruhunun farkındadır. Mozart'ın kötü bir evlilik yapmasıdır temennisi. Mutsuz bir yuvada yaşamak Mozart'ın sanatını da kötü etkileyecektir. Ancak böyle olmaz. Deha en verimli yıllarını geçirir. Salieri daha da çıldırır. Ne yapmalı da Mozart'ı beste yapamayacak hale getirmeli? Sorusuna cevap arar ve bulur. Ömrünün son baharını yaşayan bu öfkeli adam aradığı bilgiye ulaşır ve son kozunu oynar. Masum bir şekilde Mozart'tan bir konuda kendisine yardım etmesini ister. Ölmüş babası için bir beste yaptırmak istediğini söyler Mozart'a. Mozart besteyi yapar fakat o da ne? Beste ilerledikçe Mozart yavaş yavaş amansız bir hastalığın pençesine yakalanır. Çünkü babasının ölümüyle zihninde oluşan travma güçlenerek yeniden ortaya çıkar. Genç yaşta dehanın ölümüyle sonuçlanacak.

Ancak yorucu bir süreç başlar. Salieri bilerek bu besteyi Mozart'a yaptırmıştır. Babasının ölümüyle ilgili derin bir acı duyduğunu keşfetmiştir çünkü. Dostoyevski'nin tabiriyle bir örümcek ruhunda hareket etmeye başlar. Bir insanı, bir müzik dehasını, kariyerini alt üst eden bu çocuk yaştaki eşsiz kabiliyeti son derece masum bir teknikle önünden çekecektir. Hem de öylesine masum bir istekle yapacaktır ki bunu, şeytanın bile ruhu duymayacaktır. Hani derler ya, arkanızdan koşan herkese güvenmeyin. Nihayetinde niyeti farklı olabilir. Hayat böyledir işte. İyiliğin içinde kötülük, kötülüğün içinde iyilik gizlidir bazen. Salieri açısından bakarsanız gayet anlaşılır bir tepkidir bu. Ömür törpüsü bir çabayla elde ettiğiniz şöhret ve itibarın, asalet ve azametin, Allah vergisi bir kabiliyetle, üstelik çocuk denecek yaştaki bir müzisyen tarafından yerle bir edilmesini kabullenmek çok da kolay bir durum değildir. Mozart açısından baktığınızda içinizde bir dehanın yaşıyor olması sizin kabahatiniz değildir. Mutlak irade sizi beste yapmak için dünyaya göndermiştir ve size bir deha bahşetmiştir. Ama işte Sezen Aksu'nun dediği gibi her şeyin bir bedeli var. Üstün yetenekli olmanın da bedeli her türlü aşırılığa müsait düşmanlar edinmektir. Salieri şeytani zekasının sayesinde istediğini elde etmiştir. Klasik müziğin efsane ismi Mozart, Cahit Sıtkı Tarancı'nın yolun yarısı dediği yaşta, 35 yaşında hayata veda eder. Geriye 600'den fazla eser bırakarak. Tarih Mozart'ı tüm zamanların en iyi bestekarları arasında zikrederken, Salieri'yi bir kompleksle birlikte anılmaya mahkum etmiştir. Salieri kompleksi.

Zamanın raksında ilerliyoruz. Sanatın kalbi Viyana'ya bir başka büyük ismin yolu düşer. Ömrünün ilerleyen dönemlerinde kulakları işitmez hale gelen, aksi, bunalımlı, yalnız bir sanatçı dolaşır Viyana sokaklarında. Ludwig van Beethoven'dan başkası değildir bu. Onu anlamak bir yana, ona yaklaşmak dahi zordur. Müziğini icra edemeyen, üretemeyen sanatçının ruhundaki kabızlık, yerli yersiz bir öfkeye dönüşür. Onca insan arasından bir Anna çıkar Beethoven'ın karşısına. Aşık, merhametli, hassas bir ruha sahip, sabırlı ve fedakar. Değil mi ki Tolstoy'un da Anna'sı vardır, Dostoyevski'nin de Anna'sı vardır, Angelopoulos'un da. Anna'nın kaderi büyük bir adamın ruhuna yoldaş olmak mıdır? Yaşlı, huysuz Beethoven

Tufan'a ancak aşık olursanız katlanabilirsiniz. Anna da bunu yapar zaten. Hem Mozart hem de Beethoven Viyana'da yaşadığı dönemde birçok ev değiştirirler. Evde çalışırken sürekli ses yaptığından dolayı şikayet edilen Beethoven'ın Viyana'da 83 ev değiştirdiği rivayet edilir. Bu yüzdendir Viyana'da gezerken binaların ve kafelerin üzerinde "Beethoven bu evde yaşamıştır" ya da "Beethoven burada kahve içmiştir" diye yazılar görmemiz. Şöyle bir hayal edin. Beethoven'sınız, asırlara damga vuracak besteler üzerine çalışıyorsunuz. Notalardan başka dostunuz yok bu hayatta. Hayat bedeninizdeki işitme kabiliyetini sizden alıyor. Heyhat! Bu nasıl bir trajedidir böyle? Kimseyi umursamayan, kimsenin sözlerine kulak asmayan bu huysuz, aksi, sinirli deha nasıl isyan etmesin? Bestelediği notaları duymayı esirgemiştir hayat ondan. Kulaklarınızdaki kabiliyeti sizden alan hayat, ruhunuzdaki yeteneği bahşetmiştir size. Ruhunuzla duymakta, ruhunuzla bestelemektesiniz. Gürül gürül akan bir iştahla piyanonuzun başında çağlar üstü bir bakışla insanlığa dev eserler üretiyorsunuz. Fakat ev sahibiniz çok gürültü yapıyorsun diye sizi evden çıkarmak istiyor. Hayat ne garip değil mi? Göçebe bir müzik dehası olarak o ev senin, bu ev benim dolaşıyorsunuz. İnsanın aklına çılgınca sorular geliyor. Viyana burjuvasından sanatsal ruha sahip bir zengin çıkıp da Beethoven'a "Benim şu bahçeli evlerimden birinde huzur içinde bestelerinizi yapabilirsiniz" diyememiş mi? Öyle ya, Alman besteci Handel İngiltere'ye gittiğinde Lord Burlington adındaki sanat koruyucusu bir kişinin evine yerleşmiştir. Fakat durum Beethoven için öyle değildir. Sanat bazen güneşli kameriye kahvaltıları yapılan bahçeli evlerden değil de güç bela kirası ödenen çatı katlarından çıkıyor. Tolstoy ve Turgenev deri koltuklu oturma grupları ve kestane ağacından yapılma çalışma masalarında kahvelerini yudumlayarak eserlerini yazarken Dostoyevski kapıda bekleyen alacaklılardan kaçarak yazmıştır kitaplarını. Hani meşhur sözdür. Yaşamında Van Gogh'dan bir tas yemeği esirgeyen lokantaların duvarlarında bugün onun tabloları asılıyor. Galiba sanat en çok acıdan besleniyor. Alkolik bir saray müzisyeni olan babasının 4 yaşında zorla piyano öğrettiği Beethoven, ailenin 9. çocuğudur. Şimdi hayatının son demlerinde 9. senfoniyi bestelerken bir tek Anna ile iletişim kurabilmektedir. 16. asırdan beri müzikle aydınlanmanın yolunu tutmuş Viyana'da hayata gözlerini yumacağının farkındadır deha. 9. senfoniyi besteler ama bir orkestrayla nasıl konser verecektir? Kabul etmez. Anna girer devreye. Ön sırada oturup ona yardım edecektir. Öldüğü gün Viyana bütün okullarını kapatır Beethoven için. 30 bin Viyanalı bir tek Anna'nın yaklaşabildiği Beethoven'ın cenazesinin arkasından yürür. Ne dersiniz? Beethoven'ın cenazesinin arkasından yürüyenler arasında çok gürültü yapıyor diye onu evden kovan ev sahipleri de var mıdır? Viyana sokaklarında tam 83 ayrı evde yaşadığı rivayet edilen Beethoven'a şimdilik veda etmeden önce bir hatırlatma yapmakta fayda var. Kreutzer sonatayı duydunuz mu hiç? Eğer müziğin bir şehveti varsa bu en çok Beethoven'ın Kreutzer Sonata adlı eserinde vardır diyebiliriz. Nitekim Rus yazar Tolstoy, müzik ve şehvet arasındaki ilişkiyi anlatmak için yazdığı kısa romanın

romanına Kreutzer Sonata ismini vermiştir. Yazara göre bu eser, müziğin insanda uyandırdığı şehvet duygusuna en iyi örneklerden biridir. Şimdi gözlerinizi kapatın ve Viyana'da büyük bir konser salonunda olduğunuzu hayal edin. Beethoven'ı Anlamak filminin final sahnesine gidiyoruz. Ed Harris'in canlandırdığı kulakları duymayan Beethoven, orkestranın başındadır. Fakat kulakları duymadığı için eseri yönetemeyeceğinden korkmaktadır. Fakat onun Anna'sı vardır. Diana Kruger'in canlandırdığı Anna, seyircilerin önünde duran orkestranın içine gizlenmiştir. Yüzü Beethoven'a dönüktür. Müzik başlar başlamaz büyük bir aşk duyduğu Beethoven'a bakarak eserin ritmini elleriyle göstermekte ve sözlü bölümleri okumaktadır. Beethoven bu sabırlı, fedakar, cesur kadının ellerini ve dudak hareketlerini izleyerek muhteşem bir konsere imza atmaktadır.

Mazisi iniş çıkışlarla, gelgitlerle dolu olan Viyana'ya kalmak üzere ilk gelenler, M.Ö. 400 yıllarında yerleşmeye başlayan ve önemli mirasları günümüze dek kaybolmamış yüksek bir kültüre sahip kavim olan Keltlerdir. 500 yıl kadar sonra Romalılar gelmiş ve birkaç askeri kamp kurmuşlardır Viyana'da. Romalıların çekilmesinden sonra tarihe kavimler göçü olarak geçen çağ başlar. Yaklaşık yarım yüzyıl boyunca çok sayıda kavim Avrupa boyunca göç eder ve bu arada Viyana bölgesinden de geçerler. Markomanlar, Gotlar, Langobardlar, Slavlar ve daha birçoğu. 881 yılında bu yerleşim merkezi ilk kez Venya olarak isimlendirilir. 996 yılı Avusturya'nın doğum tarihi gibidir. Ostarrici isminin kullanımı ilk kez o zaman belgelenir. Günümüz Viyana'sını içeren bölgenin o zamanki hakimleri Babenberger dükleridir. 1150 yılında Viyana'yı rezidansları olarak seçen de onlar olmuştur. 1273'te Rudolf I. von Habsburg, Roma Cermen Kralı olarak tarih sahnesine çıkar, 6 asırdan uzun bir süre Viyana'yı yönetir. Viyana, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hükümranlık kenti olur. Orta Çağ'ın diğer birçok şehri gibi Viyana'da veba, çekirge afetleri ve büyük yangınlar, buna benzer çok sayıda problemle mücadele etmek zorunda kalır. 1326 yılında çıkan büyük bir yangın şehrin hemen hemen üçte ikisini harap eder. Osmanlı'nın iki kez fethetmek istediği Viyana kendini savunmayı başarır. 1718'de yapılan Pasarofça Antlaşması nihai bir çözüm olur iki ülke arasında. Barış Antlaşması'nı takiben uzun süreli, çok verimli ekonomik ilişkiler kurulur ve Avrupa'nın doğuyla ticaretinin büyük bir kısmı Viyana üzerinden yapılmaya başlanır. İlk Türk Büyükelçisi'nin Viyana'ya gelmesi de bu zamana rastlar. Kenti gerçek bir Türk hayranlığı sarar. Alaturka modası başlar Viyana sokaklarında. Viyanalı bayanlar Türk kadınları gibi giyinerek çıkarlar sokaklara. Mozart'ın Doğu ezgilerinden esinlendiği operalar çalınır balo salonlarında. Kısa zaman içinde kurulan ve bugünkü adı Diplomat Akademisi olan Orien Akademisi'nde Türk dili ve kültürü geleceğin diplomatları için zorunlu ders olmuştur. Ne demişti İlber Ortaylı? Türklerin olmadığı bir tarih yoktur. Türkler olmadan dünya tarihi yazılamaz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçiliklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz, dedi. Zaferde emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Üstel, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa da yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Bahçeli, 9 Eylül'ün kutlu bir zafer günü olduğunu söyledi. İzmir'de

De yükselen bayrak, Büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin nişanesidir, dedi. Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyatı alanında mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedariğinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz, dedi. Mutabakatın ülkemize ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan Bakan Kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını da belirtti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit boyutunun büyük oranda azaltıldığını açıkladı. Yangınlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Şahin, Kumluca'daki yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da yolsuzluk iddialarına ilişkin 3 dava sürerken zimmet iddiasıyla bir iddianame daha hazırlandı. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis istendi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar yapıldı, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 12 ülkeden tepki geldi. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını ve desteklediklerini açıkladı. Katil İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli bir spor markası Adidas'ın reklamıyla yeniden yara aldı. Ampute edilen Filistinliler Adidas'ın reklam filminde eski bir İsrail askerine yer vermesine tepki gösterdi. Gazze'de binlerce Filistinli hayatlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları protezlere ve tıbbi malzemelere ulaşamıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna başta olmak üzere küresel çatışmaların sonlandırılması ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Putin, Trump'a çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini anlattı. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını açıkça belirtti. Haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Yüzyıllar içinde Anadolu'yu, İstanbul'u yabancı gezginler eşliğinde dolaştık. Şehirleri, Türk insanının karakterini, geleneklerini, yaşayış tarzını onların bakış açısıyla gördük. Şimdi biraz da siyasi ortama bakmaya ne dersiniz? Gelin 19. yüzyılda Türkiye'ye gelmiş Fransız tarihçi ve gazeteci Jean-Henri Abdolinim Übisini'nin peşine takılalım bugün. Çeşitli zamanlarda İstanbul, Bursa ve İzmir'i ziyaret eden Übisini, Türkçeyi edebi metinleri inceleyecek düzeyde öğrenmiş önemli bir şarkiyatçı. Tanzimat reformlarını, Osmanlı toplum yapısını ve eğitim sistemini tarafsız, kimi zaman hayranlık dolu bir gözle incelemiş ve Batı dünyasının o dönemki Osmanlı ön yargılarını yıkan ünlü Türkiye Üzerine Mektuplar kitabını yazmış. Jean-Henri Abdolinim Übisini'nin İstanbul'a ilk gelişi 1800

0: İstanbul'a vardığımda Gülhane kararnamesinin mürekkebi daha kurumamıştı. Avrupa Osmanlı İmparatorluğu'na ölmekte olan bir hasta gibi bakıyordu. Ancak Osmanlı Divanı'nın ofislerinde bulduğum şey ateşli, neredeyse umutsuz bir enerjiydi. Bütün bir imparatorluğun modernleşmesinin yükünü omuzlarında taşıyan Mustafa Reşit Paşa ile saatlerce sohbet ettim. Paris'teki batılı eleştirmenler bu reformların Avrupalı diplomatları memnun etmek için yapılmış basit bir göstermelik olduğunu iddia ediyorlar ama yanılıyorlar.
1: Ubisine'nin Türkiye'de bulunduğu yıllar Avrupa diplomasisinde Osmanlı'nın geleceğinin şark meselesi olarak en yoğun tartışıldığı dönemdir. Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nı ilan etme gerekçesini Ubisine'ye anlatırken bunu şark meselesine karşı diplomatik bir can simidi olarak sunduğunu belirtir. Böylece Batı'nın elindeki müdahale kozu alınmış ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğü bizzat batılı devletlerin kendi hukuk normlarıyla güvenceye bağlanmaya çalışılmıştır. Genç Ahmet Vefik Paşa ise doğu sorununu Avrupa'nın Osmanlı içindeki her etnik grubu kışkırtarak bağımsızlık vaat etmesini yapay bir parçalama politikası olarak görmektedir. Doğu sorununun dışarıdan ithal edilen yapay bir kriz olduğunu ve Avrupa devletleri elini çektiği takdirde Osmanlı'nın kendi iç barışını yeniden tesis edebileceğini savunur. Ubisine, bu iki büyük devlet adamıyla olan temasları sayesinde Osmanlı'nın kendi içinden çok güçlü bir aydın kadrosu yetiştirebildiğini Batı dünyasına kanıtlarla göstermiştir. Türk devlet adamlarından duyduğu bu somut düşünceler neticesinde Ubisine, Batı dünyasına ezber bozan bir çağrıda bulunur.
0: Doğu sorununun tek makul çözümü Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak değil, Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak ve Tanzimat reformlarına destek vererek yaşamasını sağlamaktır.
1: Avrupa'nın kovduğu ya da dışladığı sığınmacıların Osmanlı topraklarında huzur bulduğunu belirten Ubisine, bu bahtsız insanların Osmanlı'da hürriyet ve emniyet bulduğunu ve Avrupalıların Türklerden insanlık dersi alması gerektiğini söyler. Ubisine, geleceğin Türkiye'sini yönetecek olan kadronun Ahmet Vefik Paşa gibi modern eğitim almış, Doğu ve Batı kültürüne aynı anda hakim olan genç aydınlar olacağını savunur. Devletin geleceğini eğitim hamlesinde görür ve Osmanlı'nın modernleşme çabalarını eğitim sistemi üzerinden över. Tanzimat reformlarıyla kurulan modern okullarda dinle sınırlandırılmayan eğitimi, coğrafya, tarih, matematik gibi modern bilimlerin okutulmaya başlanmasını büyük bir devrim olarak nitelendirir. Rüştiyelerden ve tıbbiye, harbiye gibi modern okullardan yetişen yeni neslin, yobazlığı ve cehaleti yıkarak ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağını yazmıştır. Geleneksel yüksek öğretim kurumu olan medreseleri ise sert bir dille eleştirir. Medreseler çağın gerisinde kalmıştır. Devletin ilerlemesi için medrese nüfuzunun kırılması ve modern okulların ülkenin geneline yayılması gerektiğini savunur.
0: Osmanlı İmparatorluğu askeri fetihlerle kurduğu devleti artık cehalete karşı açtığı eğitim savaşıyla kurtarmaya çalışıyor. Eğer bu modern mektepler Anadolu'ya yayılabilirse Türkiye'nin karşısında hiçbir güç duramaz. Türkiye ölmüyor. Aksine acı ve sancılı bir doğum süreciyle modern bir devlet olarak yeniden doğuyor. Ona engel olmak yerine destek olun.
1: Onun bu sıra dışı iyimserliği, dönemin Avrupa diplomasisinde Osmanlı lehine ciddi bir sempati dalgası yaratır. İyimser Ubisine, Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmekte olan köhne bir yapı değil, kabuk değiştirmekte olan genç ve dinamik bir organizma olduğunu savunmaktadır. Ancak tarih ne yazık ki onu haksız çıkarır. İlerleyen zamanlarda o eski aşırı iyimserliğini kaybedecek, Osmanlı'nın Balkanlardaki gücünü hızla yitirdiğini ve imparatorluğun parçalanma tehlikesinin reformlara rağmen çok ciddi boyutlara ulaştığını daha gerçekçi ve hüzünlü bir dille kabul etmek zorunda kalacaktır.

0: Jean Henri Abdolinem Ubissini, 19. yüzyıl Müslüman Türk ailesini de derinlemesine inceler. Avrupa hukukunda o dönemde evlenen kadının tüm malları kocasına geçerken, Osmanlı kadınının evlendikten sonra da kendi mal varlığını, mirasını ve çeyizini tamamen kendi kontrolünde tutabilmesine şaşırır. Kadının kocasından bağımsız mülk edinebilmesini ve mahkemelerde hakkını arayabilmesini büyük bir medeniyet göstergesi olarak sunar. Çiftlerin anlaşamaması durumunda evliliğin mahkeme yoluyla son derece medeni ve gürültüsüz bir şekilde bitirilebildiğini, bunun Avrupa'daki katı dini yasaklara kıyasla çok daha insani olduğunu savunur. Türk halkının dürüst, sözünün eri ve incelik sahibi olduğunu belirtir. Vatan savunmasında cesur savaşçılar olduklarını, barış zamanında ise munis ve barışçıl bir karaktere büründüklerini ifade eder. 19. yüzyıl İstanbul'u hızla batılılaşan, seyyahların, gazetecilerin, mültecilerin ve yabancı tüccarların akın ettiği kozmopolit bir merkezdir. Ubissini, geleneksel Türk aile yapısı dışında sokak yaşamını ve kahvehaneleri de yakından gözlemler.
1: Başkentin nabzını gerçekten hissetmek için Pera'daki elçiliklerden ayrılıp Haliç'i geçerek İstanbul'a gitmek gerekiyor. Saatlerce sokak hayatını izleyerek vakit geçiriyorum. Bu insanların hayırseverliği beni hayrete düşürüyor. Zengin paşaların kibirlerinden değil, derinlere kök salmış inançlarından dolayı arabalarını durdurup yoksullara ekmek dağıttıklarını gördüm. Ve kahvehaneler. Yaptığım hesaba göre İstanbul'da binlerce kahvehane var. Herhangi bir mahallede iki kahvehane arasındaki mesafe 50 adımı bile bulmuyor. Meydanlarda, pazar yerlerinin çevresinde, camilerde, rıhtımlarda yan yana dizilmişler. Bunlar doğunun gerçek parlamentoları. Bu mekanlarda derin demokratik bir eşitlik var. Bir dilenci ve bir bey yan yana oturup aynı havayı soluyabiliyor. Halk devlet meselelerini ve tanzimat reformlarını burada tartışıyor.
0: Dönemin Londra ve Paris gibi metropollerinde sayısız suç olayı yaşanırken, İstanbul'daki asayiş Ubissini'yi hayrete düşürür. İstanbul çarşılarında ve mahallelerinde hırsızlık olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığını yazar. Esnafın namaz vakti geldiğinde kapısına sadece ince bir ip çektiği ya da önüne bir tabure koyduğu dükkanını saatlerce bırakıp gittiğini, buna rağmen tek bir eşyanın bile çalınmadığını hayranlıkla anlatır. İstanbul'un sosyal yardımlaşma ve merhamet kültürünü anlatırken somut bir örnek verir. Şehirde yürürken evlerin ve konakların kapılarında asılı testiler dikkatini çekmiştir. Ev sahiplerinin yoldan gelip geçen yolcular içsin diye bu testileri her gün temiz suyla doldurup dışarıya astıklarını şaşkınlıkla kaydeder. İstanbul sokaklarındaki vakıf kültürünü incelerken tamamen sokak hayvanlarına adanmış binalara rastlar. Bir mahallede sadece kedilerin barınması, beslenmesi ve bakılması için geçmiş dönemlerde kurulmuş özel vakıfları bizzat belgeleriyle görür. Örneğin bir gayrimenkulün geliri tamamen sokak kedilerine ciğer alınması için harcanmaktadır. Kendi ülkesi Fransa'da yoksulların bile böyle bir sosyal güvencesi yoktur. Bu doğunun eşsiz merhametidir. Ubissini, İstanbul'da halkın arasına karışarak yaptığı gözlemlerde Müslüman Türklerin karakterini, erdemlerini ve dini yaşantılarını hayranlık dolu ve oldukça objektif bir bakış açısıyla anlatır.
1: Bir gün bütün bir karpuz almak istedim ve karpuzcuya fazlaca bir para uzattım. Satıcı karpuzu kesti, iyi olmadığını görünce bana vermedi. Başka bir karpuz seçip onu dilimleyerek yalnızca hakkı kadar para aldı. Başka bir yabancıya da bu sana çok dilim al paran ziyan olmasın dediğini işittim. Bu küçük olay beni hayrete düşürdü. Müşterinin yabancı olmasından yararlanmak yerine onun parasını koruması Osmanlı esnafının ne kadar dürüst olduğunu gösteriyor.
0: İstanbul'un eğlence kültürü de Ubisine'nin ilgisinden mahrum kalmaz elbette. Türklerin gündelik hayatını ve eğlence anlayışını incelerken karşısına sık sık Nasreddin Hoca çıkar. Nasreddin Hoca'nın insanlara yukarıdan bakarak ders veren bir bilge olmadığını söyler. O yalnızca eğlendirmek için hiç kimseyi alaya almaz. İnsanların açgözlülüğünü, kibirlerini, bilgisizliklerini ve çelişkilerini mizah yoluyla gösterir. Onun hikayelerini dinleyen önce güler, fakat ardından kendi davranışını veya içinde bulunduğu durumu düşünmek zorunda kalır. Bu nedenle Ubisine, Nasreddin Hoca fıkralarını yalnızca bir eğlence aracı olarak görmemek gerektiğini söyler. Ona göre Nasreddin Hoca, Türk halkının mizah yoluyla kendisini eleştirme biçimlerinden biridir. Ubisine, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Bursa ve İzmir'e de seyahat eder. Bu seyahatler sayesinde Osmanlı'nın sadece İstanbul'daki şaşalı saraylardan ve diplomatik binalardan ibaret olmadığını görür. Taşra'ya yaptığı bu yolculuk, onun Türk halkına olan sevgisini ve imparatorluğun geleceğine dair beslediği o meşhur iyimserliği daha da perçinler.
1: Bursa'ya geldiğimde şehrin sahip olduğu en büyük nimetlerden birinin sıcak ve şifalı suları olduğunu gördüm. Tüccarlar, memurlar, yabancılar, şifa arayan herkes bu kaplıcalara geliyorlar. Beni özellikle şaşırtan buradaki hayatın sadeliği. Hamamın kapısından girdiğimizde dışarıda sahip olduğumuz makamı ve serveti geride bırakıyor gibisiniz. İçeride toplumun en üst tabakasından devlet görevlileri, zengin tüccarlar ve en fakir köylüler yan yana tamamen eşit şartlarda yıkanıyorlar. Avrupa'da soylularla halk asla aynı mekanda bulunamazken, şu mermer havuzun içinde herkesin peştemallarla yan yana olması inanılmaz. Bence Bursa hamamları eşitlik ilkesinin yüzyıllardır gayri resmi olarak uygulandığı yerler.
0: Taşra'daki yolculuğu sırasında at değiştirmek için durdukları köylerde yabancı olduğunu öğrenen köylülerin ona en iyi atı vermek için birbirleriyle yarışmasını, hatta köy muhtarının onu evinde ağırlamak için diğer köylülerle tatlı bir tartışmaya girmesini şaşkınlıkla anlatır Ubisine. Anadolu köylerinde konakladığı evlerde kendisine sunulan muazzam ikramlar karşılığında ev sahiplerine para uzattığında köylüler hakarete uğramış gibi kızarlar. Çünkü o tanrı misafiridir ve misafirden asla karşılık beklenmez. Ubisine, taşra insanının başkenttekilerden bile daha saf ve cömert kalbine hayran olur. Her ne kadar Osmanlı Devleti'nin geleceğine dair aşırı iyimser öngörüleri tarihin sert gerçeklerine yenik düşmüş olsa da Jean-Henri Abdolinim Ubisine, 19. yüzyıl Türkiye'sini en tarafsız ve en insani yönleriyle anlatan önemli yazarlardan biri.
1: Türkiye'yi uzaktan değerlendirmek kolay. Eski Osmanlı dünyası henüz bütünüyle kaybolmadı. Fakat artık yeni bir Türkiye doğuyor. Türkiye'den ayrılırken geride yalnızca bir ülke değil, tanımaya çalıştığım bir halk bırakıyorum. Bu topraklarda beni en çok etkileyen Türklerin sakinliği, vakarı, misafirperverliği ve gönül zenginliği oldu. Eksikleri ve güçlükleri elbette var. Fakat bu milletin tabiatında büyük bir iyilik ve yaşama gücü bulunduğuna inanıyorum. Buradan ayrılırken Türk halkına duyduğum saygıyı ve dostluğu da beraberimde götürüyorum.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Doğru bilginin sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olduğu inancıyla hazırladığımız Mikrofonda Doktor Var programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Ve bu bölümde size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Tolga Kök'ten hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Bu hafta ülser ve gastriti konuşacağız. Tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine doktor bir konuğumuz var. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arhan da bizlerle beraber. Sayın Arhan hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
0: Her hafta olduğu gibi öncelikle programımıza son bilimsel gelişmeleri değerlendirerek başlamak istiyoruz. Hemen hocamıza soruyoruz. Hocam nelerdir?
1: Şimdi İngiltere'de 2,5 milyon kişi bu yeni zayıflama ilaçlarından kullanıyormuş. Amerika, İngiltere bunlar en başı çekiyorlar bu zayıflama ilaçları ile ilgili. Türkiye'de de çok yaygın hale geldi ve yanlış kullanımlar da çok fazla artıyor. Onlarla ilgili araştırmaları derledik ama önce şu uyarıyı bir yapalım. Bu ilaçların mutlaka doktor kontrolünde yapılması lazım. 3 kilo vereceğim, 5 kilo vereceğim diye bu ilaçlar kullanılmaz. Yan etkileri de var. Tamam, çünkü şimdi yan etkilerinden bahsedeceğim ben ama bunlar hakikaten obeziteyi dönüştüren ilaçlar. Yani obeziteyi düşünün, yol açtığı hastalıkları düşünün, 100 tanedir. Bu yan etkiler vardır. Bu yan etkiler de genelde neler? Onlarla ilgili en son araştırmalar var. Şimdi bir kere zaten sindirim sorunları ile ilgili bulantı, kusma, kabızlık bunlar işte diğer ilaçlarda olduğu gibi zaten bu ilaçlarda da var. Bağırsak pasajını yavaşlatıyor. Gözle ilgili şeyleri var. Nadir ama evet bazen çok tehlikeli olabilecek göz komplikasyonları var. Ani görme kaybına kadar giden veya yaşa bağlı makula dejenerasyon dediğimiz bir takım nadir hastalıklar var. Pankreasla ilgili var. Hocam çok daha iyi bilir. Pankreatit yapıyor. Mesela safra ile ilgili İngiltere'de safra ameliyatları 2 katına çıktı. Bu çok fazla kullanıldığı için. Onlarla ilgili var. Şimdi mesela gebelikte gebeliği önleyici hormonların etkisini azalttığı ve gebelikleri artırdığına dair. Yani gebeliği tabii ki şimdi obez bir insanın gebe kalma ihtimaliyle normal kilodaki bir insanın gebe kalma ihtimali tabii ki daha farklı. Bir de oral kontraseptifler dediğimiz bu ilaçların, hormon ilaçların etkisini de azalttığına dair çalışmalar var. Yani gebelikleri de bu vesilelerle artırıyor. O yüzden bunların da kullanılması lazım. Biraz da benim alanıma giren yağlarla ilgili. Şimdi yağ yakımı, kas yakımı hep bunlar çok tartışılıyor. Geçtiğimiz bir araştırma vardı. Şimdi %10-11 kilo verdiriyorsun. Yüzündeki yağ kaybı, temporal bölge dediğimiz bu şakaklarda %40'a, buradaki yağların %40'ı gitmiş. Yanaklardaki yağın da %70'i, 68'i, 70'i falan gitmiş. Yani yüzdeki yağ kaybı çok çok daha fazla. Göbekteki yağlanma, evet bizim en sevmediğimiz yağlanma ama yüzdeki yağlanma da bizim en sevdiğimiz yağlanma. Yani yüzde yağların yağ petleri deriz, onların kalması lazım orada. İşte yağ petleri, kaslar, ligamanlar falan dediğimiz onlar yüzün genç kalmasını sağlar. Yine bir araştırmada bu GLP-1 bu ilaçların kolajen sentezini de azalttığı ve kolajen yıkımını artırdığına dair de çalışmalar vardı. Biz de klinikte zaten bir ara sıra arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Biyostimülanlar diye kolajen sentezini ayıracak o sıvı yüz gelme falan da deniyor. Bu biyostimülanların kolajen sentezini artırıyor. Hatta onu dermisle yağ tabakasının arasına veriyoruz. Yağdaki yağ hücrelerini de hücre sayısını azaltmıyor ama hücrenin büyümesini sağlayarak yağı da artırdığına dair o biyostimülanların çalışması var. O yüzden bu özellikle yüzde ciddi yağ kaybı olanlarda biyostimülanlar dediğimiz o

0: yeni akıllı dolgu deniyor, sıvı yüzgelme deniyor, bir sürü ilaç var ama orijinal ismi biyostimülanlar. Bunlar kullanılabilir. Oradaki hacmi daha çok artırıyorsunuz. Hem cilt kalitesini hem de yağ artırarak yapıyorsunuz. Saç dökülmesi var. Saç dökülmesi de var. Hızlı kilo kaybına bağlı. Ama saç dökülmesinin güzelliği, o ilaçları bırakınca saç dökülmesi duruyor. Yani tekrar devam ediyor. Bunlarla ilgili bir de en son bir ayak görüntüsü, oradaki ayaktaki yağlar da çok fazla azaldığı için bu kemiksi görünüm, topuk ağrısı falan da bunlar başladı. İsmiyle de işte o ilacın ismiyle bilmem ne foot ayak deniliyor. Yüz, ayak, her tarafı yağları eriterek etkiliyor. Yani görünümü etkiliyor. Bayağı bize buradan iş çıkıyor hocam. Böyle. O yüzden bunların tamam ciddi yan etkileri de olabilir. O yüzden doktor kontrolünde olması lazım. Yani pankreas hastalığı geçmişte geçirdiyse zaten bu ilaçları biraz daha önermiyorum.
1: Popüler DA öyküsü, kanser öyküsü
0: Evet,
1: olanlar da biliyor.
0: onlarla ilgili. O yüzden kafamıza göre bu ilaçları başlamamamız lazım diyelim. Genel anlamda bir yan etkileri toparlamış olduk.
1: Çok kaçırılan bir şey bu. Vücudumuzun her konuda olduğu gibi kilomuzla ilgili de bir hafızası var. Ve bu hafıza güncellemesi öyle kısa sürelerde olmuyor. Siz 3 ayda 20 kilo bile verseniz 3 ay sonra bıraktığınız zaman o hafıza hala eski kiloyu hatırladığı için ona tekrar dönme eğilimindedir. O nedenle de bu tür kilo verdiren her türlü, ister ilaç destekli olsun, ister obezite cerrahisi olsun, ister diyet olsun, spor olsun, yani bütün yöntemlerde o kiloyu 1 yıl muhafaza etmek gerekiyor, verilen kiloyu, ki vücut yeni hafıza olarak onu kendisine algılasın. Ondan sonra kalıcı kilo. Çalışmaların çoğu 6 aylıktır. 6 ayda verdiği kiloyu verir. Başarıyı buna endeksler. Halbuki aynı çalışmayı uzatın 1,5 yıla, 2 yıla, o oranların ne kadar düşük olduğunu hepimiz çok rahatlıkla
0: Bu
1: görürüz.
0: ilaçların zaten bir yan etki deniyor buna da. İlaç bırakıldıktan sonra kilo kaybını neredeyse alıyorsun. Yani bu ilaçları egzersiz olmadan bu ilaçları kullanırsanız olmaz. Kas gücünüzü korumanız lazım. Egzersiz yapacaksam niye bu ilaçları kullanayım diyecekler şimdi. Zaten egzersizle kilo verebiliyorsanız verin. Bu ilaçlar body mass indeksi işte 29'un 30'un üzerinde olan kişiler için geçerli. O yüzden 3 kilo 5 kilo verecekler için bunlar olmaz. Yani keyfine göre 6 kilo veremiyorum. Var böyle hastalarım benim. Sen niye kullandın diyorsun ya, sen niye kullandın?
1: 3-5 kilo vereyim diye.
0: Evet, 3-5 kilo vereyim diye verdim diyor. Olmaz. Mide ameliyatları azaldı mı burada?
1: Bu grup GLP-1 analoglarının kullanımından sonra ciddi oranda azalma olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü gerçekten çok etkin ilaçlar, ama biraz önce handikaplarını konuştuk. Kesinlikle ve kesinlikle doğru kişiye, doğru sürede, doğru dozlamada ve bilinçli bir şekilde kullanımı gerekiyor. Ben özellikle şunu söylüyorum, bu ilacı kullananlarda mutlaka ilaç başlamadan önce bir ultrasonografi ile safra keseninizi bir değerlendirtin. Yani öyküde bilmeseniz de haberiniz de olmayabilir. İkincisi de periyodik aralıklarla, belirli aralıklarla bunun kullanıldığı sürede, bu 1 ay olur, 1,5 ay olur, en geç 2 ayda bir mutlaka ultrasonla kesede çamurlaşma ve taş oluşumu var mı diye bakmak lazım. Pankreatitin çünkü en önemli sebebi hızlı oluşan safra taşları ve çamurları ve biliyor pankreatit de yapıyor bu, dolaylı olarak. Onun için bütün tedavilerde olduğu gibi bu da çok sıradan ilaçlar değil. Vücudumuzun hormonal dengesini ciddi etkileyen ve uzun vadede farklı yan etkileri de, güncel bilgiler elimizde yok daha uzun soluklu veriler. Onun için bütün tedavilerde olduğu gibi bunda da doktor kontrolünde, bilinçli ve birazcık da şunu yapmak lazım. Her şeyi ilaçtan, her şeyi ameliyattan bekleme şeyinden kurtulmamız lazım. Yani kendimizin de bir kilo vermek için çaba göstermesi gerekiyor. Yani sağlıklı olan beslenmesiyle, sporuyla, mesela iğneyi yapayım kilo vereyim, işte kas atrofisi de olur, pankreatit de olur, farklı sorunlar da olur. Onun için kolaycılığa kaçmamak lazım. Sağlık gerçekten emek isteyen bir şeydir. Aktif performans, aktif emek, gayret isteyen bir şeydir. Kendiliğinden durduğu yerde sağlık olmuyor yani.
2: Hocam ben doktor değilim ama bu kadar sağlık programı yapıyoruz. Gerçekten 3-5 kilo vereceğim diye vücuduma çok da sonuçları araştırılmamış bir ilacı aldığımı düşünemiyorum kilo vermek için. Çünkü başka yerlere etki eder. Böbreğe, dediğiniz gibi pankreasa, safra kesesine. Korkarım ben açıkçası, cesaret edenlere de gerçekten inanamıyorum. Zaten asıl konumuz da ülser ve gastrit. Buradan isterseniz ona geçelim. Öncelikle ülser daha çok biliniyor toplumda. Onunla başlayalım dilerseniz. Bu zayıflama ilaçlarından bahsettiniz. Ameliyat oranını azalttı. Peki ülsere bir etkisi var mı? Direkt onunla başlayalım.
1: Şöyle, aslında bilinirlik olarak son 20 yıllık süreci dikkate aldığımız zaman gastrit daha fazla dillendirilen bir tanı. Bunun sebebi de şu: 20 yıl öncesiyle günümüzdeki sağlık hizmeti ve endoskopik değerlendirmeleri kıyasladığımız zaman oldukça endoskopik işlemlerin sayısı arttı, ulaşılabilirlik arttı. O nedenle de endoskopi yapılan her hasta, özellikle bir gastroenterolog olarak, endoskopist de olarak, biz mideye girdiğimiz zaman oradaki bir şiddetli olmasa da bir kızarıklık, bir beneklenme tarzındaki değişiklikleri gastrit olarak tanımlarız. Hastalarımızın ya da bizi dinleyenlerin en çok dikkat etmesi gereken nokta şu: gastritle ilgili olarak. Gastrit dediğimiz zaman aslında bu çok geniş bir yelpaze olduğunu, bunun alt tiplerinin olduğunu, yani gastrit çok sıradan, gerçekten çok ciddi sıkıntı oluşturmayacak gastrit tanısı almış bir endoskopi raporu varken, yapısal değişikliklerin, kronik gastritin getirmiş olduğu bazı riskleri oluşturan, barındıran gastriti aynı tutmamak lazım. Nedir? Gastrit dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Biz midenin mukozası dediğimiz en iç tabakası, özellikle midemizdeki yoğun asit, yani pH'nın 2'lere kadar düştüğü bir asitik ortamdan bahsediyoruz. Bundan o kendi dokusunu, mukozanın altındaki kas tabakası koruyan bir mukozal yapımız var. Mukus üreten, aynı zamanda asit, aynı zamanda mukus üreten. Burada gastritle ilgili olarak iç tabakadaki enflamasyon dediğimiz tanımlama biyopsilerde çok karşımıza çıkar. Kronik enflamasyon pozitif. Bu hemen hemen aldığımız biyopsilerin tamamı. İşte bu gastrittir. Şimdi gastrit en sık sebebi nedir gastritin? Bu dünyada ülkelere göre değişiklik gösterir. Mesela bizim toplumumuz için bu kültürel yapımızdan, eskiden beri kalabalık ortamlardaki yetişme, Anadolu kültüründeki ortak kaptan yemek yeme, bu kontaminasyonların getirdiği Helicobacter pylori dediğimiz bir bakterimiz var. Dünyada %20'nin üstündeki sıklık endemi kabul edilirken bizde bu oran %70'lerde. Ha, sevindirici olan şu: son yıllarda bizim yaşam tarzımızdaki değişiklikler, bireyselleşme, bu hijyen konularındaki farkındalık gibi, artı tanı ve tedavi, eradikasyon yapılma oranının artması, bunlar bu oranı aşağıya doğru çekiyor. Bunu görüyoruz biz. En sık sebebi, Türkiye için konuştuğumuz zaman, Türk toplumu için Helicobacter pyloridir. Helicobacter pylori Dünya Sağlık Örgütü tarafından birinci sınıf kanserojen kabul edilmiş bir mikroorganizmadır. Ama burada hemen eklemek gerekiyor: Türk toplumunda %70'lik bir Helicobacter pylori var. Peki Türk toplumunun %70'i mide kanseri mi? Değil. Şimdi onun da koşulları var. Kanser riskini artırdığı özel gruplar var. Helicobacter pylori dediğimiz bu bakterinin de alt suçları var. Yani kanserojen özelliği daha belirgin olan alt suçlar var. Bir de sindirim sistemiyle ilgili kanserlerde de, diğer birçok kanserde olduğu gibi, genetik yatkınlık kesinlikle her zaman için işin temelini oluşturur. Yani ailesinde erken yaş dediğimiz, işte 50 yaşından önce, hele hele 40 yaşından önce bir kanser tanısı, mide kanseri tanısı almış bir birey varsa, burada Helicobacter pylorisi pozitifse, burada kronik gastritik değişiklikler varsa, bu bireylerin mutlaka yakın takipte olması lazım. Artı Helicobacter pylori dediğimiz bu bakterinin de eradike edilmesi, tedavi edilmesi gerekiyor.
0: Beslenmeyle alakası var mı hocam?
1: Beslenmeyle şöyle alakası var.
0: Çünkü bildiğim kadarıyla mesela bizim doğumuzda mide kanseri, batıda kolon kanseri biraz daha fazla. Yani dünyanın da aslında doğusu, mesela Japonya'da mide kanseri bildiğim kadarıyla daha fazla. Batıya giderken kolon kanseri artışı gibi bir şey var.
1: Var. Şöyle, bunu şöyle yorumlayabiliriz ya da açıklayabiliriz. Japonya'daki mide kanserinin çok sık olmasının sebebi, Onlardaki beslenme tarzından kaynaklanan tütsü çok yaygın. Tütsülenmiş balık tüketimi ve tütsünün getirmiş olduğu. Mesela Türkiye'de benzer bir örnekleme Van bölgesinde. Ben orada bir 6 ay kadar gastroenteroloji uzmanı olarak çalışmıştım Van Devlet Hastanesi'nde. O bölgede de o volkanik yapı artı tandır, o tütsü benzeri etki, yanmış karbon daha doğrusu esasında. Yanmış karbonun oluşturduğu bir şey var. O bölgede de o zamanki oranı söyleyeyim, yaklaşık 10 hastadan birinde bu yemek borusuyla midenin birleşim bölgesindeki kanser türü çok yaygındı. Bunda ne işte tütsülü tandır, volkanik bölge olması artı kıtlama dedikleri sıcak şeker çay bunlar mesela bu kanser risklerini bölgesel olarak artıran faktörler. Kolon kanserinin batıya doğru gittikçe artmasının dediğimiz şu. Yine Akdeniz tipi beslenmeyi dışarıda tutmamız gerekiyor çünkü Akdeniz tipi beslenme kesinlikle kolon kanserinin dış etkenler olarak önlenmesindeki önemli faktörlerden birisidir. Batı tipi beslenme dediğimiz fast food tarzı, lif içeriğinin az olduğu beslenme tarzı kolon kanseri işlenmiş et ürünleri. Şu anda bir diğer kanserojen olarak kabul edilen şeylerden birisi de işlenmiş et ürünleridir. Salam, sosis, sucuk. Peki niye? Bunun içerisinde koruyucu madde olarak raf ömrünü uzatmak için kullanılan nitratlar var. Nitratlar kanserojen olduğu zaten bilimsel olarak ortada olan kimyasal maddelerdir. Şimdi bunlar bolca kullanıldığı için işlenmiş et ürünleri kolon kanserindeki riski de normal beslenmeye göre iki kat daha artırıcı etkisi var. Şimdi buradan tekrar dönelim. Beslenme mutlaka mesela antioksidan özelliği olan yiyeceklerin tüketilmesi, taze fresh yiyeceklerin tüketilmesi midedeki bu oksijen radikallerinin oluşturduğu olumsuz etkilerden mideyi koruması. Bir de modern çağdaki bu batı tipi beslenmedeki en önemli handikaplardan birisi de şu. Yani iki kişi de Helicobacter pylori olabilir ama birisinde ciddi hasar oluştururken diğerinde oluşturmayabilir. Yıllarca gidebilir Helicobacter pylori. Şimdi burada yağ oranı önemli. Yani yağ oranı sadece obezite değil mesela yağda. Şimdi yağ sindirimi en zor olan midenin en çok zorlandığı gıda türü yağlardır. Midedeki boşalım süresi daha uzundur. Salgılatmış olduğu asit miktarı çok daha fazladır. Şimdi bunun getirmiş olduğu sonuç ne oluyor o zaman? Daha fazla asit, daha fazla doku hasarı. Hele bir de işin içinde Helicobacter pylori varsa bunları bir araya getirdiği zaman bu süreç daha da hızlanabiliyor. Şimdi sadece Helicobacter pylori mi? Değil tabii ki. Kullandığımız ilaçlar gastrit yapabiliyor. Yani mukozal hasar yapabiliyor. Daha nadir olmakla birlikte vücudumuzun kendi bütün işte karaciğerde, pankreasta, ciltte, tiroitte otoimmün hastalık dediğimiz bir hastalık grubumuz var bizim. Yani kendi vücudumuz, kendi dokumuzu bir düşman gibi, yabancı bir doku gibi algılayarak onu hasarlandırdığı bir hastalık grubu. Bunların bütününe otoimmün hastalıklar diyoruz. Midede de çok sık olmamakla birlikte otoimmün gastrit dediğimiz bir gastrit türümüz vardır. Orada da vücutta asit salgılayan hücrelere karşı, pariyatal hücre dediğimiz hücrelere karşı antikorlar oluşuyor ve onu hasarlandırıyor. Bu sefer ne ortaya çıkıyor? Mide asit salgısı azalmış oluyor.
0: Bu gençleşmeye çalışan longevity biyohacker bir adam vardı. Gençleşmeye 30 milyon dolar falan harcadı kendi gençleşmesine. Yani 40-50 yaşlarında falan yanılıyor olabilirim. İşte 20 yaşına falan dönmeye çalışıyor adam. Bir sürü takviyeler, bir sürü bir şeyler falan vardı. Ama en sonunda adamın açıklaması neredeyse Akdeniz diyetine gelecek şekildeydi. Ve adam otoimmün gastrit olduğunu açıkladı. Hatta bir gazeteci arkadaş beni aradı. Hocam dedim otoimmün gastrit varmış bu nedir diye. E dedim yani otoimmün zaten hastalıkların hepsi son zamanlarda hele de Covid'den sonra tamamen artmış durumda. Hem yaşam tarzımız yani Covid'in de belki biraz etkisi olabilir. İşte Hashimoto falan hepsi artmış durumda. O da onlardan biridir kızım dedim yani öyle çok abartılacak bir şey de değil dedim. Biraz nadir görür ama dedim öyle çok fazla şey de değil. O adam da o hastalığa yakalanmış.
1: Tedavisinde zorlandığımız bir hastalık grubu. Net antibiyotik diğerindeki gibi antibiyotik verelim. Mide koruyucuyu verelim. Semptomları baskılarız ama hastalığın şeyini ortadan kaldıramayabiliyoruz. Benim özellikle gastritlerle ilgili olarak bilhassa vurgulamak istediğim gastrit, kronik gastrit olan yani gastrit de biz 3 tane aldığımız midye biyopsilerindeki kriter, bulgu çok önemlidir. 1. Atrofi dediğimiz midenin iç mukozasının zayıflayarak asit salgısının azalmasına neden olan bir gastrit türü. Atrofik gastrit. 2. Atrofik gastrit olanlarda intestinal

0: metaplazik değişiklik dediğimiz hücresel değişiklikler. Bu nedir? Midedeki hücrelerin bağırsak tipi hücrelere dönüşümüdür. Şimdi bu neyi getiriyor? İşte olmaması gereken yerde farklı bir hücre tipi, intestinal metaplazi. Peki bunu niye özellikle vurguluyorum? Bu tanıyı alan hastalarımızın birçoğunun ben kendi muayenehaneme, yani ofisime girdiğinde iki göz iki çeşme giren çok hastam oluyor. Diyor ki ben kanser olmuşum. Tamam. Kanser riskini bir miktar artırmakla birlikte ben öncelikli olarak bunun uzun vadede kanser riskini hayatımızda yaptığımız birçok hatalı beslenme ve davranışlara kıyasladığınız zaman neredeyse onların bir de altında. Takip gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Bunun iki tane tipi var. İşte komplet tip, inkomplet tip. Bunlara göre de riskler değişiyor. İkincisi intestinal metaplaziymiş. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de displazik değişiklik dediğimiz artık işin birazcık daha ciddileştiği bir süreçtir. Demek ki gastrit dediğimiz zaman kronik gastrit esas bizim için asıl olan, akut gastrit dediğimiz olaylarda genellikle Helicobacter pylori'nin aktif döneminde olan, bunun dışındaki gastritlerde çoğunlukla Helicobacter pylorisi yok, otoimmün gastriti yok, kronik gastritik değişiklikler yok. Toplumda çok sık endoskopilerde karşılaştığımız gastrit tanımlamasıdır. Peki burada bunun ülserden farkı nedir? Muhtemelen birazdan hani
1: Hocam oraya
0: konuşacağız.
1: gireceğiz ama belirtileri nedir bunun? Yani insanlar ne zaman gastritten şüphelensin? Biz anlatıyoruz ama ne zaman şüphelenmesi lazım? Ne tür semptomları var?
0: Gastrit dediğimiz çok geniş bir yelpaze olduğu için sizde mutlaka gastrit vardır dedirtecek ölçüde spesifik semptomlar olan bir hastalık değildir gastrit. Gastrit genellikle nelere atfedilir? Yani hastaların çoğunda gıda intoleransı vardır, fonksiyonel dispepsi dediğimiz yakınmaları vardır. Bunlar neler? Şişkinlik, midede yanma, kazıntı, ekşime, bu tür şikayetler olan bir hasta. Geldi, endoskopik değerlendirme yaptık, baktık, gastrit dedik, evet. Şimdi neye atfetmiş olduk bütün bu semptomları? Midedeki gastrite. Bir başka hastada girersiniz, endoskopi yaparsınız başka bir gerekçeyle. Çok daha ileri düzeyde gastriti vardır. Mide şikayetiniz var mı? Benim hiçbir şikayetim yok diyor. Dün gelen bir hasta, ciddi reflü ösofajiti var. Midede yaygın gastriti var. Diyor ki benim bugüne kadar hiçbir mide şikayetim yok diyor. Demek ki çok standart bir özgül semptomları olmayan bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Yani kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Kimisinde mide yanması ön plandadır, kimisinde mide de şişkinlik ön plandadır.
1: Ağrı olur mu hocam?
0: Ağrı doğrudan gastritin kendisi, özellikle akut alınan bir ilaca bağlı erozyonlar dediğimiz hasarlı gastrit değilse, hemorajik erozyonlu gastrit değilse kolay kolay gastritle ciddi bir ağrı yapmaz. Fakat mide ağrılarında en çok atlanan şeylerden birisi de şudur. Midenin kas yapısı çok güçlüdür. O kontraksiyon, sindirim sistemindeki hareketliliğin başlangıç bölgesidir mide ve içeriği bir değirmen gibi öğütmek için ciddi kasılmalar yapar. Bu kasılmalar özellikle stres dönemlerinde çok daha artabilir ve bu kasılmanın getirdiği bir kramp tarzı mide ağrısı olabilir. Hiçbir şey olmasa bile. Girersiniz, endoskopisi normaldir, ülseri yoktur. Mide ağrı yapar mı? Mide kaslarından kaynaklı kasılmanın, krampların getirdiği ağrılar yapabilir mi? Yapabilir. Ama bunu demek için de mutlaka bir endoskopik değerlendirme yapıp bir şey olmadığından emin olmak lazım. Bir ikincisi, bu tür ağrılarda mutlaka ve mutlaka pankreasın bu işin içerisinde olup olmadığına dair dışlanması gerekir.
2: Sayın Arhan, son 5 dakikamız, biraz da ülsere değinelim dilerseniz. Mide ülseri neden olur, belirtileri nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Kısaca özetleyebilir misiniz?
0: Ülserde de semptom olarak gastrittekine benzer şikayetler çok yaygın ifade edilir. Burada önemli farkı işte ağrı. Yani ülser genellikle ağrı şikayeti ön planda olan bir mide hastalığıdır. Burada da özellikle mide ülseriyle düodenum ülseri dediğimiz 12 parmak bağırsağı olarak adlandırılan bölgede çok sık olur peptik ülserler. Bu tanımlama zaten peptik ülser olarak tanımlanırdı. Peptik ülserde asidin oluşturduğu hasar nedeniyle ortaya çıkan ülser tanımlaması peptik ülser. Midede de olur, 12 parmak bağırsağında da olur. Şimdi 12 parmak bağırsağı ülserlerinde genellikle kitabi olarak aktarılan şudur. Açken bir mide ağrısı tarif eder, mide bölgesinde bir şeyler atıştırınca bu ağrı hafifler. Mide ülseri de bunun tam tersidir. tokken

Ağrı olur, açken ağrısı azalır. Burada ağrıyı oluşturan şudur. Normalde bizim sindirim sistemimizde ağrı reseptörü yoktur. Yani sizin hani cildimizdeki bir şey battığı zaman hissettiğimiz ağrıyı aktaran reseptörlerden yoktur. Peki sindirim sistemindeki ağrının temeli nedir? İki tane temel mekanizması vardır. Bir, gerilme. Kas tabakasındaki sensörler vardır. Gerilme sensörleri, bunlar ağrıyı oluşturur. İkincisi de kimyasal reseptörler vardır. Bu da organların o mukozanın alt kısmındaki reseptörlerdir. İşte üzerindeki ağrı mekanizması her ikisinden de kaynaklanır.

0: Bir, gerilmenin oluşturduğu mekanik ağrı. İkincisi de ülserin gastritten en önemli farkı şudur. Biraz önce gastrit tanımlarken dedi ki en yüzey tabakasındaki hasar gastrit olarak tanımlanır. Artık o hasar, mukoza dediğimiz o tabakayı geçmiş, onun altındaki submukoza alanına inmişse, yani derinleşmişse ülser, yüzeye el kalmışsa bu hasar, bu gastrit olarak, yani kabaca bu şekilde bir ayrım yapabiliriz. Ve ülserlerdeki dominant şey genellikle ağrıdır daha çok. Fakat mide ülserleri özellikle ayrım konusunda mide kanserleri de ülser şeklinde kendisini gösterdiği için bu ayrımın endoskopik olarak yapılması için mutlaka çok dikkatli olmak gerekiyor. 12 parmak bağırsak ülserlerindeki kanser riski çok çok düşüktür. Yani orada çok biz ondan beklenmeyiz. Mutlaka bir tedavi veririz, kontrol ederiz. Devam edip etmediğine bakarız. Ama mide ülseri görmüşsek, hele hele büyük, bir de alışılmış bölgenin dışında bir mide ülseri lokalizasyonu varsa bölgede, ise o zaman daha da biz o konuda alert oluruz, dikkatli oluruz ve mide kanserini atlamamaya çalışırız mide ülserlerinde.
1: Çok
0: Hocam.
1: hızlıca bir tedavi hocam. Yani çok 2-3 dakikamız kaldı. Çok hızlıca bir
0: Şimdi
1: tedavi.
0: şöyle, ülserin sebebini de o zaman kısaca. Gastrite sebep olan bütün
1: Sebep.
0: nedenler ülser içinde geçerlidir. Onu o şekilde söyleyebiliriz. Tedavide ise günümüzde artık çok güçlü asit baskılayıcı ilaçlarımız var. Bunlar gelişiyor da. Bu ilaçlar proton pompa inhibitörü dediğimiz, parantez içinde vatandaşımızın mide koruyucu olarak adlandırdığı ilaçlar, ülser tedavisindeki temel taşlarımız. Bunun önceki farklı bir mekanizmayla daha öncesinde kullandığımız ilaçlar halen kullanımda, ama elimizdeki en büyük silah bu proton pompa inhibitörleridir. Bir, Helikobakter pylori varsa ve ülseri varsa mutlaka ve mutlaka Helikobakter pylori'nin tedavi edilmesi gerekiyor. O da sadece bu asit baskılayıcı ilaçlarla yapabildiğimiz bir şey değil. Çünkü bizim toplumumuzdaki Helikobakter pylori de ciddi de bir antibiyotik direnci de söz konusu arkadaşlar. Yani %50'leri bulan bir dirençle karşı karşıyayız. Onun için genellikle ikili antibiyotik artı işte mide koruyucu ve farklı bir bizmut dediğimiz bir ilaç var. Çok sık kullandığımız. Dörtlü protokol Türkiye'de en çok kullanılan protokoldür. Ve bunda bile başarı oranı %80-85'lerdedir. Yine %100 değildir. Gastritte de aynı. Özellikle kronik gastrit olan birisinde Helikobakter pylori varsa, atrofisi varsa, intestinal metaplazisi varsa, hele hele displazisi varsa mutlaka o Helicobacter pylori'nin tedavi edilmesi şart ve bu hastaların endoskopik takipleri alınması gerekiyor. Artı beslenme. Beslenme konusunda özellikle bu programdan öncesinde de ben en önemli vurgu olarak neyi söyleyebilirim dediğim zaman, gastroenterolog olarak gece yatmadan önce, yatma saatine yakın bir zamanda yemek yemek kadar sindirim sistemimize yapabileceğimiz daha büyük bir zarar ya da nasıl söyleyeyim, kötülük olamaz. Çünkü artık vücudun yavaşladığı, asit salgısının azalma, vücudun kendini yenilemeye çalıştığı bir dönemde siz diyorsunuz ki al bu yükü gece yatmadan önce, bununla sabaha kadar bir uğraş bakalım. Reflü semptomlar artar. Reflüye bağlı gece öksürükler olabilir. Asit salgısının artması nedeniyle, boşalmanın yavaşlaması nedeniyle ülser riskleri, gastrit. Yani gece yatmadan 3 saat önce bizim yemek yemeyi kapatmamız gerekiyor. Hat bunun içerisine meyveydi, çerezdi, kurabiyeydi, bu tür atıştırmalıklar da dahil. Bir de her zaman için söylüyorum, ölçülü miktarda güncel, taze, dondurulmamış, konserve olmayan, işlenmiş olmayan, yani kısacası Akdeniz tipi beslenme dediğimiz beslenme her zaman için sağlığımız açısından en uygun beslenme tarzı. Orada da miktar önemli. Hani dedik ya, zeytinyağından bahsediyoruz. Zeytinyağı. Çok tüketirseniz sonuçta o da yağ. Ama ölçülü olursanız siz vücudunuz için çok faydalı özellikleri barındıran bir gıdadır diyebiliriz.
2: Bugün de mikrofonda Doktor Var programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine yepyeni bir günde hayatın en büyük zenginliği olan sağlığımızı konuştuk. Konuk doktorumuz iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arhan'dı. Ülser ve gastriti anlattı bize. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine paylaştığı bu değerli bilgiler için.
0: Rica ederim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağlık ihmale gelmez diyorum.
2: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber de bir başka programda

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Efendim bugün 8 Eylül 2026 ve günlerden salı. Yayın kumanda masasında Özkan Özdenkoş, mikrofonda ben Burak Pekcan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

taşı deler mızrağının təmirani.

Cem Karaca'yı da almış olalım dostlar. Şöyle türküyü dinlerken içinizde değişik duygular uyanmıştır efendim. Günün o tatlı telaşı usulca çekilirken, şehirlerin gürültüsü yerine akşamın o sessizliğini bırakırken, dışarıda hayat ne kadar hızlı akarsa aksın, kalbimizin o en güzel yerinde, en güzel saatindeyiz. Çayınız demlendiyse, gurbette ya da memlekette radyolarınızın ışığı odanızı ısıtmaya başladıysa, evlerinize, gönüllerinize gelmeye çalıştık efendim. Hoş geldiniz sizler de. Burası Ankara, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Saat 22'de başlamıştık. 23'e kadar sürecek beraberliğimiz. Az önce de söyledim. Yayın kumanda masasında sevgili Özkan Özden Koç var bugün. Sesimizi sizlere en güzel şekilde ulaştırıyor. Dostlar, zaman geçer, ses yaşananlar kalıcıdır ve burası duyguların sesle buluştuğu program. Akşamın adresi. Eğer istekleriniz, mesajlarınız olursa efendim, Facebook sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Ulaşanlar var. Onların mesajlarına da hemen şöyle bir göz atayım görebildiğim kadarıyla. İlk olarak İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Burak Bey, sağlık sorunları hastane git gel derken bu sezonda baharı görmeden yaz gelip geçti. Sağlık olsun. İyi ki sizler, değerli radyo dostları var. Sağ olunuz demiş. Teknik masaya ve dinci dostlara da sevgiler, selamlar gönderiyor. Bir desteği var, onu da birazdan dinleyeceğiz. Hiç merak etmeyin İlkay Karabiber. Ahmet Can Ankara'dan seslenmiş. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Müslüm Gürses, Yalnızlar Rıhtımı. Radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. İlyas Aydın, Orman Beylikköy Tokat'tan selamlar göndermiş. Sıradaki müziği İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Rıza Yakın, Türkan Tanrıverler, Leyla Çabuk, Durak Çağatay, Sedat Uzun, Veysel Şahin, Gülcan Üspal, Ahmet Can, Ahmet Özçelik'e armağan edecek. Her zamanki uyarılarını da yapmış efendim. Tabii ki kurallara uyacağız. Ormanları da yakmayacağız. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gülcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Muhlis Akarsu'dan bir türkü demişler. Seçtim efendim sizin için güzel bir Muhlis Akarsu'dan türkü. Işın Karaca lütfen demiş Hatice Öney. Selamlar gönderiyorum Kopenhag'a. Ordudan da Leyla Çabuk, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın şarkısını istemişler. Onu da dinleyeceğiz. Gürcan Üspal'ın yine güzel bir mesajı var. Mersin'den tüm dostlara merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Muhtemelen hepimiz de hayatımızın en güzel yılları elbette ki çocukluk yıllarımızda yatar diyor. Bu akşam da

yapalım dedik ve ekmek teknemizden çıkıp Atatürk Arbeterum'una gittik. Keyifle 40 dakika gittik. Dönüşü maalesef 3-5 dakikada yapabildik. 3 saat de yapabildik. Trafikten baktığım günün yorgunluğunu evde vergi ödeyerek attım ve şimdi keyif çayımı içiyorum demiş. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Sizin de isteğinizi bulmaya çalışacağım elbette. Bulabilirsem. Şöyle bir bakıyorum başka mesajlar var mı diye. Onları birazdan toparlarım. Yeni eklenenler ya da arada atladığım, unuttuğum varsa. Sevgili Fatma Fatih dinleyicim de Mersin'den sesleniyor. Merhaba sonucum. Yorucu bir gündü benim için. İsmail Altınsoray. Kuru safidanım çalabilir misiniz? Herkese armağan olsun demiş. Tabii ki efendim. Tabii ki İsmail Altınsoray. Şimdi mikrofona gelsin. Sabah erken kalkacaksınızdır muhtemelen diye düşünerek isteğinizi öne aldım. Selamlar olsun Fatma Fatih'e, Mersin'e.

Mersin'den Fatma Fatih için de efendim İsmail Altunsaray'dan dinledik bu güzel türküyü, Kırşehir türküsünü. Kuru safidanım güllerim solsa dedi söylediği güzel türküde. Umarım efendim günün yorgunluğunu alabilmişizdir. Sevgili Fatma Fatih selamlar bir kez daha Mersin'e. Evet dostlardan gelen başka mesajlar var mı diye bakıyorum. Zehra Kayan Fırıncı az önce yazmış. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar diliyorum. Değerli sunucumuz Teknik Masa lütfen bir şarkı çalar mısınız? Eşim Yakup'la dinlemek istiyoruz diyor. Sütçe Mölfi'nden bu arada mavi kalplerle. Selamlar olsun Yakup Bey'e ve size. Tabii ki birazdan sizin için bir şarkı dinleteceğim elbette. Dostlar şöyle gelelim isteklerin en başına. Sevgili İlkay Karabiber'in isteğinde sıra. Arşide varsa Muazzez Ersoy, gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. Kara talihimden yine bu yılda baharı görmeden yaz geldi geçti diyor İlkay Karabiber. Sağlık sorunlarıyla uğraştı bu yaz ama olsun efendim yeter ki çaresiz dert olmasın. Belli bir yaştan sonra zaten hepimiz bir şekilde sürekli gidiyoruz o sağlık sorunlarını çözmeye. Buyursunlar efendim en sevdiğim makam Muazzez Ersoy Hüzzam makamında şarkısını söylesin.

Ankara'dan Ahmet Can için de efendim. Müslüm Gürses'i de almış olduk böylece. Teşekkür ediyor Ahmet Can da eksik olmayın. Selamlar olsun bir kez daha. Ve dostlar şöyle bir bakıyorum nerede kalmıştık diye. Sıradaki müziği İhsan Aydın dostlarına armağan etmişti. Antalya'dan Veysel Şahin de her zamanki gibi. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverdir için istemişti. Buyurun efendim Muhlis Akarsu'dan sizin için bir türkü seçtim. Dinleyelim.

Muhlis Akarsu'dan dinledik bu Sivas Kangal türküsünü. Hey sevdiğim sana şikayetim var dedi. Söylediği güzel türkü de efendim Antalya'dan Veysel Şahin dostlarına armağan etmişti. Hatice Öney de Kopenhag'dan sesleniyordu. Selamlar ve sevgiler göndermişti. Işın Karaca lütfen demişti. Buyursunlar efendim Işın Karaca şarkısı dinleyelim.

Kopenhag'dan Hatice Öne için Işın Karaca'yı dinledik sevgili dostlar ve Ordu'dan Leyla Çabuk da selamlar gönderiyordu. Bir Kızıl Gonca'ya benzer Dudağın şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişlerdi. Sanatçımız Erol Armutlu söylüyor bu güzel şarkıyı.

Ordudan Leyla Çabukeç'in de efendim sanatçımız Erol Armutlu seslendirdi bu Muhayyer Kürdi eseri. Dostlardan gelen güzel isteklerle yolumuza devam edelim. Şöyle bir bakıyorum, nerede kalmıştık isteklerde diye. Ahmetcan teşekkür ederim Burak Bey demiş. Aynı şekilde İlkay Karabiber de Burak Bey sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Şarkıyı dinledim tüm ekibe dostlara mutlu bir akşam diliyorum. Sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Akören Konya'dan ayrıca. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum demiş. Evet yarın akşam hepimiz kulaklarımız belki gözlerimiz yayında olacak. Hem TRT ekranlarından hem de radyoda aynı saate denk geliyor büyük ihtimalle. Bir yandan yayın yapıp bir yandan da sonucu takip edeceğim elbette eğer o şekildeyse. Evet şöyle bakıyorum isteklere, mesajlara teşekkür eden Hatice Öney de var. Teşekkür ediyorum efendim. Harika bir ses. Saygılar diyor Işın Karaca'dan dinledik. Tanrım beni baştan yarattı. Evet gezdiğim dikenli aşk yollarında kime armağan ediyorduk diye bulmaya çalışıyorum. Henüz bulamadım. O zaman şarkıyı dinleyelim. Sonunda kim istemişti? Bulurum efendim. Selamlar olsun bir kez daha dostlara.

Efendim, İlkay Karabiber dostumuz bu akşam çok şanslı. İstediği şarkıyı hem Muazzez Ersoy'dan hem de Şevval Sam'dan dinledik. Evet, bazen böyle ufak tefek hatalar biz de yapıyoruz ama neyse, iyi oldu. Değişik bir sesten de dinlemiş olduk. O güzel şarkıyı, Hüzzam makamını severim demiştim herhalde. O yüzden iki kere dinledim bu akşam ben de. Evet, dostlardan gelen isteklerle, müziklerle yolumuza devam ediyoruz demiştik. Nerede kaldığımıza bir kez daha bakıyorum. Mersin'den Gürcan Hüsval için şimdi Barış Manço mikrofona geliyor.

Barış Manço'yu da saygıyla, rahmetle almış olduk sevgili dostlar. Efendim bugün zor bir gün geçiren sevgili Fatih Tirsi 40 dakikalık yolu gidip 3 saatte geri dönmüştü. Buyursunlar efendim, tam olarak Ahmet İhvani'den değil ama istediğiniz türküyü başka bir sanatçıdan Muharrem Temiz'den dinletebileceğim.

Efendim sevgili Fatih Tirsi'ye armağan ettik. Onun isteğiydi. Bu güzel türküyü Malatya Arguvan türküsünü dinledik dostlar. Akşamın adresinde bu salı gecesi.

Saatler akşamdan geceye doğru ilerlerken şimdi mikrofonun başındaki bendeniz sizler için seçtiği zamana ve yıllara meydan okuyan çok özel bir şarkıyı efendim mikrofona getireceğim. Bazen hayat öyle insafsızca gelir ki üstümüze. Hani en zayıf anınızda hiç beklemediğiniz küçük bir boşluktan yakalar sizi. Elleriniz kollarınız bağlanır, başınızda kasırgalar kopar da çaresiz kalırsınız. Hani haklısın, biraz geç karşılaştık der ya insan içinden. Hiç konuşmadan anlaştığınız, sözleri susarak açtığınız ama ne yaparsanız yapın aynı dünyada buluşamadığınız o imkansız sevdalara düşersiniz. Düşlerle gerçeklerin ayrı ayrı yaşadığı o çetin coğrafyada sırf o zarar görmesin diye kendi içinize çekilirsiniz. İşte böyle bir duyguda yazılmış herhalde Sezen Aksu'nun bu güzel şarkısı. Bu gece kalbinde söylenmemiş sözleri susarak aşanlara, bir başka dünyanın insanısın deyip gözyaşını içine akıtanlara ve o kaçınılmaz gerçeklerle yüzleşen tüm dostlarımıza armağan olsun bu güzel Sezen Aksu eseri efendim. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Özkan Özden Koç, şimdi sıra sende, dinleyelim.

Efendim, bir sesin peşine takılıp Fatih Tirsi dostumuzun tersimalikanesindeki çay keyfinden Mersin'e, Tokat Orman Beylik köyünden Ordu'ya, Eskişehir'den Konya Akören'in Avdan köyüne kadar uzandığımız, gurbeti ve vatan toprağını radyolarımızın ışığında buluşturduğumuz o güzel akşamın adresinin daha sonuna geldik. Bu gece bu gönül sofrasında bizimle olan mesajlarıyla yayınımıza hayat veren can dostlarımıza sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Fatih Tirsi, Hatice Öne, İlkay Karabiber, Ahmet Can, Zehra Kayan Fırıncı, eşi Yakup Bey'e şarkı istemişti. Galiba unuttum ama selamlar olsun Yakup Kayhan'a. Fikret Kar, İbrahim Kaçar, Fatma Fatih, İsmet Köklü, Gürcan Üspal, Leyla Çabuk, Veysel Şahin, ismini sayamadığım dostlarım varsa İlyas Aydın, evet, her zamanki uyarılarını yapmıştı bize. Hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkürler dostlar efendim. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyoruz. Galatasaray'a da başarılar demişti sevgili İlyas İlkay Karabiber. Şimdi dinlenme zamanı dostlar. Teknik masada bu gece sesimizi sizlere Özkan Özden Koç ulaştırdı ve ben Burak Pekcan. Kulak verdiğiniz için çok ama çok teşekkürler. Yarın akşam saat 22'de buluşalım dostlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanlarını kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan tepki geldi. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler önce güven mektuplarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonrasında ailelerini ve elçilik görevlilerini tanıştırdı. Erdoğan törenlerin ardından büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanlarını kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci

0: kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Zafer de emeği geçenlere teşekkür etti.
1: Hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran

0: güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız filenin sultanları için tek yürek oldu. Bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum.
1: Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen PISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye, fen bilimlerinde 15 sıra tırmanarak 14. sırada kendine yer buldu. Okuma becerilerinde 17 basamak birden sıçradı ve 13.'lüğe yükseldi. Matematik alanındaysa 9 sıralık ilerlemeyle 23. sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı, eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Evlatlarımızın daha nitelikli, özgüvenli, donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan, emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasının tamamını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performanslarını anlamlı şekilde yükselten tek OECD ülkesi oldu dedi. Bakan Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da PISA'nın 2025 yıl sonuçlarının küresel lansmanında konuştu.
2: Türkiye bu döngüde, yani 2025 döngüsünde ilk defa fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamalarının üzerine çıkmış oldu. Matematikte de hakeza bu ortalamaları yakalamış durumdayız. Her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerinin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'nin artan başarısına dikkat çekti. Bir değerlendirmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Eğitim sistemimizin kalitesini arttırmak için attığımız adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız dedi.
3: Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumunda konuştu.
4: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insan

0: ittifakı veya insanlık ittifakı diyebileceğimiz çerçeve çok önemli. Bu gücü müşterek bir söylem ve sürekli koordinasyonla harekete geçirerek Filistin halkıyla dayanışmayı daha etkili, daha görünür ve sonuç üreten bir mücadeleye dönüştürmeliyiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa da yer aldı. Görüşme Ankara'da basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile bir araya geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik dedi. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan Bakan Kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını da belirtti.
2: Fethiye, Göcek özel çevre koruma bölgesinde Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik devasa bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıyoruz. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine bugün 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Bunlar o deniz çayırlarına, doğamıza, denizlerimize, deniz canlılarımıza asla zarar vermiyor. Denetimden su temizliğine anlık her şeyi tek bir çatı altında toplayan Deria sistemini kuruyoruz. Dip çamurunu temizlemek için de büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın'ın kendisini aradığını ve savcının tutuklamayla tehdit ettiğini söylediğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapılıyor. Duruşmada 51 tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı 77. oturumda sanık sandalyesindeydi. Subaşı kamu zararı değil ticari mağduriyet yaşadığını ifade ederek Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. Mahkeme başkanı Subaşı'na ifadelerindeki sistem kelimesinin ne anlama geldiğini sordu. Subaşı belediye bürokratları ve danışmanların taleplerinin dışına çıkılmadığını, bu yapıyı ve yönlendirmeleri bir sistematik olgu olarak algılandığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar yapıldı, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan tepki geldi. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin yayımladığı ortak açıklamada İsrail'e net bir çağrı yapıldı. Yerleşimci şiddeti ve yerleşmelerin genişlemesinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirildi. İşgalci yerleşim alanlarını genişletme ve sivil idare

yetkileri artırma kararının derhal durdurulması istendi. Ayrıca bölgedeki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine son verilmesi ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiği kaydedildi. 12 ülke bölgede kalıcı barış ve güvenliğin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde ticari ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Açıklamada İsrail'in iki devletli çözüm ortadan kaldırmaya yönelik çabalarının her geçen gün daha da yoğunlaştığına dikkat çekildi. Türkiye'nin 1967 sınırlarının temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı. Yemen'de tansiyon yükseliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Yemen hükümet güçleri de başkent Sana'yı geri almak üzere Husilere saldırı başlattıklarını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Rusya Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ukrayna'da Biryansk bölgesini vurdu. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna başta olmak üzere küresel çatışmaların sonlandırılması ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Kremlin dış politikaya danışmanı Yuri Usakov görüşmede Trump'ın Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri Rusya ilişkilerinin tam olarak yeniden kurulmasını sağlayacağını söylediğini açıkladı. Putin Trump'a çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini anlattı. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını açıkça belirtti. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yenilendi. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan tepki geldi. Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 3 altın madalya geldi. Sevilay Öztürk, Defne Kurt ve Turgut Aslan Yaraman Avrupa şampiyonu oldu. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 12, İstanbul 19, İzmir 20, Antalya 23, Adana 21, Bolu 10, Samsun ve Trabzon 16, Erzurum 2, Gaziantep 18, Diyarbakır 15 derece. Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 874 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 7 Eylül 2026 saat 00:01'den 13 Eylül 2026 saat 23:59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 4 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 41 dakika 56 saniye doğu, 42 derece 16 dakika 10

saniye kuzey, 34 derece 49 dakika 11 saniye doğu, 42 derece 35 dakika 4 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika 36 saniye doğu, 42 derece 38 dakika 4 saniye kuzey, 37 derece 39 dakika 25 saniye doğu, 41 derece 59 dakika 29 saniye kuzey, 39 derece 45 dakika 49 saniye doğu, 41 derece 11 dakika 15 saniye kuzey, 39 derece 6 dakika 26 saniye doğu, 41 derece 48 dakika 39 dakika kuzey, 35 derece 18 dakika 17 derece doğu. Denizcilere duyurulur.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Babaannenin Sırrı 1. Bölüm. Yazan Ülkü Uluırmak, dramaturg Bilge Bölükbaşı, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Ali Cahit Çağran, Serdar Osman Nuri Ercan, Günsu Ekin Öner, anne Neriman Aslan, Süreyya Bey Nurtekin Odabaşı, Ayhan Bahri Aydın.

0: Gecenin dördü olmuş. Ben hala tek satır yazamadım.
1: Bu gidişte yazacağın da yok.
0: Sen yatmamış mıydın Serdar?
1: Yattım ama uyuyamadım. Sen böyle masa başında kıvranıp durdukça uyumama imkan yok.
0: Niye? Benim sana ne zararım var? Gürültü etmiyorum ki.
1: Olsun. Yine de senin huzursuzluğundan etkileniyorum.
0: İstersen çıkıp gidebilirsin Serdar. Ben bu evin kirasını tek başıma da ödeyebilirim.
1: Neyle Ali? He? Nasıl? Haftada bir köşe yazısı yazdığın gazeteden kazandığınla mı? Sıkışınca annenden gelecek parayı bekleyip hayaller kuran sen değil misin?
0: Hayal değil bu. Göreceksin. Yakında hayatımın en büyük eserini yazacağım. Yıllardır düşlediğim o büyük romanı.
1: Bak Ali, gerçeği kabullenmelisin artık. Uzun süredir uğraşıyorsun ama ortada hala bir şey yok. Bana kalırsa sen yazamayan bir yazarsın.
0: Yazamayan bir yazar ha? Yazamayan bir yazar. Benimle alay ettiğine pişman olacaksın Serdar. Hem de çok yakında.
1: Kızma canım. Biraz bir şeyler yazabildin mi bari?
0: Yazdım yazdım. Bak, sana okuyayım istersen. Genç kız olağanüstü yeteneklerle donatılmıştı. Çok güzel resim yapıyordu. Kendi de güzeldi üstelik. Çok güzeldi. Neyse.
1: Hepsi bu mu?
0: Hepsi bu.
1: Yani bu saate kadar yalnızca bunu mu yazdın?
0: Evet. Ne olmuş? Bu cümleler romanımın özü. Çekirdeği.
1: Sevsinler senin özünü, çekirdeğini. Hadi bakalım devam et. Ben yatıyorum. Umarım sabah olduğunda romanını yarılamış olursun.
0: Bak yine alay ediyorsun benimle.
1: Yok canım, sana öyle geliyor. Hadi iyi çalışmalar. Kolay gelsin.
0: Gitti sonunda. Yazmak için yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunu bir türlü anlayamıyor bu adam.

0: hiç rahat vermezler insana. Tam da güzel güzel yazıyordum. Sen miydin? Anahtarını niye almadın?
1: Özür dilerim, unutmuşum.
0: Aman ne iyi.
1: Ne oldu, çok mu zamanını aldın? Kapıyı açman kaç saniye sürdü?
0: Diyelim ki 30 saniye. Ben o arada ne kaçırdım biliyor musun?
1: Biliyorum, romanının en güzel cümlesini.
0: Yeter artık Serdar. Benimle alay etmekten vazgeç.
1: Şaka canım şaka. Kızma hemen. Ne yaptın, neler yazdın bakalım bugün?
0: Ne yapacağım? Gazeteden aradılar. Romanımı bırakıp gazete yazımı yazdım.
1: İyi etmişsin. Hiç değilse biraz para kazanıyorsun ondan.
0: Doğru ama asıl yazmak istediğim şeyi engelliyor bu gazete yazıları.
1: Hep bahaneler arkasına sığınıyorsun. İkisini bir arada yürütebilirsin pekala. Yeterince vaktin var bunun için. Neyse bırak şimdi bunları. Hadi kalk, dışarıda yemeğe gidiyoruz.
0: Niye? Bugünün bir özelliği mi var?
1: Soru sorma, hemen gidiyoruz.
0: Ama biliyorsun benim param yok.
1: Seni ben davet ediyorum bu akşam.
0: Peki madem öyle teşekkür ederim. Geldik buraya. Evde çok bunalmıştım.
1: Biliyorum, bunun için buradayız ya. Arada bir dışarıya açılmadan yazamazsın bence.
0: Haklısın. Evde oturarak yazılmıyorum. Günlerdir dışarı çıkmadım. Belki de bu yüzden tıkandım. Sana teşekkür borçluyum Serdar. Ayrıca özür diliyorum senden. Son günlerde çok kırıcı davrandım sana karşı. Biliyorsun, bu roman çok bunalttı beni.
1: Aldırma Ali. Hiç önemli değil benim için. Bunca yıllık arkadaşız. Seni iyi tanıyorum artık.
0: Bu da ne? Bak Serdar, bak.
1: Ne oldu, ne var?
0: Kapıdan giren şu kızı görüyor musun?
1: Görüyorum, ne olmuş?
0: Bu o. Eminim o.
1: O dediğindik.
0: Kim olacak? O işte. Romanımın kahramanı.
1: Saçmalama Ali, yine hayal görüyorsun.
0: Yok, inan ki gerçeği söylüyorum.
1: Sen artık hayallerle gerçekleri karıştırmaya başladın bana kalırsa. Bu kadar gülünç, bu kadar saçma bir şey olamaz.
0: İnan bana bu o. Gerçekten o. Hayal değil.
1: Tamam. Belki de odur. Neyse bırak bunları şimdi. Ne yiyeceksin?
0: Ben bilmem ki. Bak. Buraya doğru geliyor. Ne kadar da ona benziyor. Yani ne kadar da o.
1: Saçmalama.
0: Saçmalamıyorum. İşte görüyorsun bizim masaya doğru yürüyor. O olmasa niye bana bakarak gelsin? Ha? Bak şimdi nasıl konuşacağım onunla göreceksin. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar efendim. Tanışıyor muyuz?
0: Siz osunuz değil mi?
2: O dediğinizin kim olduğuna bağlı.
0: Siz romanımın kahramanısınız.
2: Neden olmasın? Romanınızı bilmiyorum ama belki de ben oyumdur. Nasılsınız? Yıllar oldu görüşmeyeli.
0: Yok canım. Ben her gün, her dakika sizinle birlikteyim. Hem siz nasıl oldu da yıllardan söz edersiniz? Daha çok gençsiniz.
2: Olabilir. Bazı şeylerin yaşı, zamanı yoktur.
0: Niye böyle ayakta konuşuyoruz? Acaba masamıza... Affedersiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Arkadaşımla tanıştırmayı unuttum. Serdar. Aynı evde oturuyoruz.
2: Memnun oldum.
1: Ben de.
2: Ya siz? Sizin adınız ne?
0: Ben. Ali. Ya sizinki?
2: Ali Bey. İzninizle... Şu masaya geçeyim ben. Bir arkadaşımla buluşacaktım da.
0: Tabii ama...
2: Özür dilerim. Ben o olduğuma göre bakarsınız günün birinde yine karşılaşırız.
0: Resim çalışmalarınız nasıl gidiyor?
3: İyi. Yakında sergi açacağım.
0: Başarılar dilerim.
3: Teşekkür ederim. Ben de size.
1: Yesene bir şeyler. Açlıktan öleceksin.
0: Bak. Arkadaşa geldi. Yakışıklı bir genç.
1: Bırak artık onu izlemeyi Ali. Kıza ayıp oluyor.
0: Olursa olsun. Umurumda değil.
1: Bak bir önerim var sana. Madem yemek yemiyorsun kalkıp eve gidelim. Belki bu gece bir şeyler yazarsın.
0: Hayır. Onlar gidene kadar burada oturalım.
1: Ne aksi adamsın.
0: Sen istersen kalk git. Ama hesabı ödedikten sonra.
1: Olmaz öyle şey. Seni burada bir başına bırakamam. Biraz sonra ne yapacağın belli olmaz.
0: Bana güvenmiyor musun? İnan bana hiçbir şey yapmam. Sessizce otururum şu masada.
1: Hayır, birlikte gidiyoruz eve. Hadi kalk.
0: Sus. Bak.
2: İyi geceler efendim.
0: İyi geceler.
2: Biz çıkıyoruz.
0: Ben daha adınızı koymadım romanımda.
2: Benim adım Günsu efendim. Hoşça kalın.
0: Günsu. Ne güzel bir isim.
1: Evet.
0: Günsu güzel bir kız değil mi?
1: Evet, güzel. Onu hep tanıdığını söylüyordun ama adını bile bu akşam öğrendim.
0: Bu çok doğal. Daha romanımdaki adı belli değildi çünkü.
1: İyi, belli oldu şimdi. Yemeğini çatalla didiklediğine göre bitirmeye niyetin yok anlaşılan. Hadi kalk, biz de gidelim artık.

0: çok çok mutluyum çocuklar. Böyle bir günde evimde sizlerle birlikte olmak çok güzel.
1: Bizler de çok mutluyuz Günsel. Bugün iki önemli şeyi bir arada kutluyoruz. Hem senin yaş gününü hem de sergindeki başarını.
0: Teşekkür ederim Ayhan. Sergideki başarımı bilemem ama bugün mutluyum. Çok mutluyum. Çünkü sizlerle birlikteyim.
1: Bence sen ileride çok önemli bir ressam olacaksın. Bu yalnız benim değil, herkesin ortak kanısı.
0: Abartıyorsun Ayhan. Şu anda ortaya koyduğum pek bir şey yok. Belki de acele ettim sergi açmaktan.
1: Bu kadar alçak gönüllü olma Günsu. İlk sergi bile geleceğe yönelik bir şeyleri belirler. Hocalarımızın da söylediği gibi aramızda en yetenekli olan sensin.
0: Bırak bunları Ayhan. Hadi gel, arkadaşlarımıza katılalım biz de.
2: Biraz gelir misin kızım?
0: Geliyorum. Efendim anne, ne var?
2: Gel canım, şu bitişik odada konuşalım.
0: Anneciğim, şu güzel günümde beni arkadaşlarımdan ayıracak kadar önemli mi konuşacağımız şey?
2: Gel bak, seni Süreyya Bey'le tanıştırayım.
0: Merhaba efendim.
3: Merhaba, ben avukat Süreyya. Özür dilerim, sizi böyle bir günde rahatsız ettim.
0: Rica ederim. Herhalde bunu gerektirecek önemli bir durum vardı.
3: Evet. Doğrusunu isterseniz öyle.
2: Biliyor musun Gülsu? Süreyya Bey babaanneni tanıyormuş.
0: Babaannem mi?
2: Evet, babaannen. Niye şaşırdın?
0: Ben onu hiç tanımadım. Evde ondan söz edildiğini de hatırlamıyorum.
2: Haklısın. Ben de babaanneni tanımadım. Baban ondan ancak birkaç kez söz etti, o kadar.
0: Öyleyse bu babaanne konusu nereden çıktı bugün anlamadım.
3: Anlatayım Gülsu Hanım. Babaanneniz birkaç gün önce vefat etti.
0: Ya, herhalde çok yaşlıydı. Doğal bir şey bu.
3: Evet ama yaşlı da olsa tanımasanız da bir yakınınızdı o. Sizi hiç etkilemedi mi bu ölüm?
0: Özür dilerim efendim. Siz olsanız nasıl bir tepki gösterirdiniz? Günün birinde hiç tanımadığım biri çıkıp geliyor ve hiç tanımadığım babaannemin vefatından üzüntü duymamı bekliyor.
3: Günsu Hanım, haklı olabilirsiniz. Ama ortada sizi çok yakından ilgilendiren önemli bir konu var.
0: Neymiş bu önemli konu?
3: Babaanneniz vefatından önce bir vasiyetname hazırlamıştı. Buna göre de her şeyini size bıraktı.
0: Neden bana bıraksın ki? Beni tanımıyordu bile.
3: Bunu sonra konuşuruz. Ben yalnızca durumu size bildirmekle görevliyim.
0: Ne olursa olsun, hiçbir mal varlığı, hiçbir maddi çıkar beni ilgilendirmiyor.
3: Bakın Günsu Hanım, tabii bu sizin bileceğiniz bir şey. Ama şu anda onun sahip olduğu her şey yasal olarak size ait. Ve ben görevimi yerine getiriyorum.
0: Teşekkür ederim. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok.
2: Günsu!
0: Lütfen anne, Süreyya Bey'le konuşuyoruz biz.
3: İzin verirseniz sözümü bitireyim Günsu Hanım. Bu bir ihtiyaç meselesi değil. Siz onu tanımasanız bile babaanneniz sizi yıllarca uzaktan uzağa izledi. O belki ünlü değildi ama ressamdı. Hayatını resim yapmaya adamıştı.
0: Ne? Ne dediniz? Babaannem bir ressamdı, öyle mi?
3: Evet. Son yıllarda yaptığı tablolarını da size bıraktı.
0: Bana mı? Niye?
3: Bazı tanıdıkları kanalıyla hakkınızda bilgi alıyordu. Sizin geleceği parlak bir ressam olduğunuzu anladı. Bundan gurur duydu. Başka kime bırakabilirdi ki tablolarını?
0: Evet. Anlıyorum. Peki ne yapacağız şimdi?
3: Bunu konuşuruz. Ama bir şey daha var. Yalnızca resimlerini değil, Burgazada'daki evini de size bıraktı babaanneniz.
0: Evini mi?
3: Evet. Adada bir evi vardı babaannenizin. Orada tek başına yaşar, resim yapar, bahçesiyle uğraşırdı. Zaman zaman resim meraklıları ziyaretine gelir, tablolarını satın alırlardı.
2: Ya, demek satın alan vardı o resim.

0: resimleri.
1: Olmaz olur mu? Resimlerinin geliri hiç de fena sayılmazdı. Bunun bir kısmıyla yeni resim malzemesi alırdı. Onları ben getirirdim şehirden. Ayrıca erkek kardeşi de maddi katkıda bulunurdu ona. Ne yazık ki geçen yıl hayattaki tek kardeşini de bir kazada kaybetmişti. Yani sizlerden başka kimsesi kalmamıştı.
0: Peki o evi nasıl edinmiş?
1: Yine kardeşinin desteğiyle. Bana sonradan anlatmıştı. Kardeşinin maddi durumu çok iyiymiş. Ablasına da çok düşkünmüş. Ama yine de kardeşime yük oluyorum diye üzülürdü hep.
2: Resimleri ne zaman görebilirim Süreyya Bey?
1: Ne zaman isterseniz. Evin anahtarları bende.
2: Bu hafta sonu gidebilir miyiz oraya?
1: Tabii. Haberleşelim, ben gelip sizi alırım. İşte kartım, buyurun.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İzninizle ben arkadaşlarım yanına döneyim artık.
1: Aa, tabii, tabii, buyurun, buyurun.
3: Evet çocuklar, nerede kalmıştık?

yaşların kömür karası. Annen yazmış arkasına 7. yaş hatırası. Büyüyorsun yüreğimde her gün biraz daha hızlı. Bak zaman ne çabuk geçiverdi, rüzgar gibi esiverdi. Saçların dalgalanmış biraz. Nasıl da büyüyüp de güzelleşmiş melek.

ayrıldım, iki insanın yalnız kaldım. Çocuk başına hayatta, hiçbir suçun günahın yokken. Anlayacaksın zamanla ama söyleyeyim şimdiden, ayrılıktan kaçılmaz bazen. Ara sıra bazı bazı yüreğinde bin bir sızı, bir resmin var cüzdanında, saçların kömür karası. Annen yazmış arkasına 7. yaş hatırası. Büyüyorsun yüreğimde, her gün biraz daha hızlı.

kurtulurmuyum acıdan? Seni sevmekten vazgeçsem kurtulurmuyum acıdan?

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımının bu kez hakikat mücadelesi için sahada olduğunu söyledi. Filenin Sultanları, dezenformasyona dur de kampanyasına destek olarak hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor, dedi. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 il valisi ile yapılan yurt güvenliği toplantısına katıldı. Toplantıda kampüs ve yurt çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri değerlendirildi. Bakan Çiftçi, yurt ve kampüslerde risk analizine dayalı gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor, dedi. Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyatı alanında mutabakat saptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz, dedi. Mutabakatın ülkemize ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde 2 gün boyunca hava koşullarından dolayı denize girmek yasaklandı. Kocaeli Dilovası'nda 7 çalışanın hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili dava sürüyor. Davada tutuklu kamu görevlileri savunmalarını verdi. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına yönelik Batı'nın baskısı artıyor. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı girişinde Amerika'ya ait gelişmiş bir insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıkladı. İran basını da Hark Adası açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinin füzeyle vurulduğunu duyurdu. Tahran yönetimi, İran gemilerinin yeniden hedef alınması halinde Amerika'nın bölgedeki üs ve çıkarlarına karşılık verileceği uyarısında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev'i başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerikan Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede ABD heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Haberleri sunduk.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ali İhsan Yıldız'la sizdeyiz. Şimdi dolu dolu bir program bizi bekliyor. İklimden hukuka, teknolojiye birçok başlıkta konuları konuşacağız. Daha derin analizlerini Mehmet Kancı'dan alacağız. Ama tam olarak hangi konular var gündemimizde? Bunların cevabını Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Şimdi Miray Önsal ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bu hava olayları 2027 yılında da yakamızı bırakmayacak gibi görünüyor. Çünkü Pasifik Okyanusu'nda aynı anda 3 kasırganın oluştuğuna dair haberler var. Pasifik Okyanusu'ndan bize ne demeyelim. Çünkü okyanuslardaki suların ısı değişimleri artık bizleri çok daha yakından ilgilendiriyor. Bu sabah bazı haberler vardı Miray Önsal.

0: Kırsal, Rize ve Doğu Anadolu taraflarında yüksek kesimlere kar yağmış. Bu sene kar yağmayan herhangi bir mevsim yok. Yani
1: Evet.
0: Ağustos ayında dahi kar gördük. Çin'de Soder tayfunu yeniden güçlendi. Can kayıplarını ve hasarı giderek arttırıyor. Endonezya'da volkanik kül alarmı var. Chicago'da sıcaklığa dayanamayan köprüler var ve tabii ki en önemlisi küresel gıda fiyatlarının Kasım 22'de aldığı durum.
1: Bu iklimin bir sonucu da olacak iklim krizi.
0: Tabii ki iklim krizinin, çünkü bu daha başlangıç diyebiliriz. Neden başlangıç diyoruz? Avrupa'da etkili olan sıcak hava ve kuraklık nedeniyle bu gıda fiyatları önümüzdeki yıl daha da artacak. Kanarya Adaları açıklarında bir göçmen teknesi faciası var ve komşumuz Yunanistan'da da Batı Nil virüsü meselesi giderek kontrolden çıkıyor. Ve Güney Kore'de hatırlarsa dinleyicilerimiz bir Jeju adasındaki kayıp kişiler meselesi vardı. Bununla ilgili son gelişmeleri aktaracağız. Ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında da ilk duruşma görüldü. Bir de yine dinleyicilerimiz, bizi yakından takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Belçika'nın başkenti Brüksel'de skuterların tamamen yasaklanmasına yönelik bir karar vardı. Ankara'da da, başkentte de geçen hafta bir kaza oldu. Bir meslektaşımız yaralandı. Bununla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşacağız.
1: Yine dolu dolu başlıklarımız var. Dinleyicilerimizi bekletmeden hemen girelim. Pasifik'te aynı anda 3 kasırga etkili olacak, oluyor hatta ve bunlar özellikle Hawaii için olası bir takım senaryolar, kötü senaryolarda çiziliyor, yazılıyor. İşte bu kasırgalarla ilgili Lowell, Carina ve Mary kasırgaları aynı anda etkili oluyor Pasifik'te ve sıcak deniz sularının etkisiyle de bu fırtınaların güçlenmesi ve kategori 5 seviyesine ulaşması bekleniyor Lowell kasırgasının. Dolayısıyla bu olası etkiler nedeniyle de yakından izleniyor bu kasırganın hareketleri, işte okyanustaki, Pasifik'teki bu değişimler. Mary kasırgası ise Meksika kıyılarında tehlikeli dalgalara yol açıyor. Kasırgaların büyük bölümü açık denizde ilerlerken yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte yerleşim yerlerine ya da dediğimiz gibi işte Meksika'ya ve Hawaii'ye nasıl etki edecek diye bunu artık ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama bu işte El Niño'dan sürekli konuşuyoruz ya,
0: Evet.
1: bu Pasifik'teki aslında iklim değişikliği, yani aşırı hava olaylarının, işte bir anda ısınma bir anda soğumanın nasıl okyanusa etki ettiğini ve bunun da nasıl aslında fırtınalara dönüştüğünü, bir domino taşı etkisi gibi birbirini zincirleme şekilde nasıl etkilediğini de görüyoruz yine bu örnekte olduğu gibi.
0: Hatta meteoroloji uzmanlarının dikkat çektiği bir husus var. Bu kasırgalar artık yalnızca okyanuslarda değil, iç denizlerde de görülmeye başlanabilecek. Hatta Akdeniz'de böyle küçük çaplı kasırga etkisinde fırtınalardan bahsediliyor. Yani içinde bulunduğumuz günlerde çok değişken hava koşullarına şahit oluyoruz. Ani ısı yükselişleri, ani ısının ani düşüşleri. Dolayısıyla 2027 yılında bunun etkileri daha da devam edeceği söyleniyor. Özellikle okyanuslarda ölçülen deniz suyu sıcaklıkları farkı muazzam seviyelerde.
1: Bunun da sonuçları fırtına ve kasırga
0: Evet.
1: olarak bizim önümüze geliyor. Nitekim Çin'de de vardı.
0: Evet.
1: Sodel tayfunu Çin'in Fujian eyaletinde üçüncü kez karaya çıktı ve yeniden güçleniyor bu tayfun. Bölgede şiddetli yağış ve sellere neden oldu.

0: halde can kaybı sayısı 1300'ü aşmış vaziyette. Ancak hala su baskını, o şiddetli su baskını sırasında saklandıkları yerlerde sağ olarak bulunan insanlar var. Olayın üzerinden 9-10 gün geçmesine rağmen. Ancak tabii Nepal nasıl ayağa kalkacak böyle bir felaketten sonra, o da konunun bir başka boyutu. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik işte ciddi eleştiriler vardı. Bu afetin boyutlarını sakladığına ilişkin, Tibet bölgesindeki can kayıplarının ve zararın kesin boyutlarının bilinmediğine dair. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti'ni bu sene 2026 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok farklı noktalarında çok büyük afetler meydana geldi. Bunun tabii ekonomiye etkisi ne olacak? İşin en önemli kısmı bu. Bu tür anormal hava olayları malum Avrupa Birliği'nde büyümeyi sıfırlayacak boyutta bir sıcak hava dalgası silsilesi yaşadı Avrupa. Hatta bu sıcak hava dalgalarının şu sıralar altıncısı etkili Avrupa'da. Yani orada mesele bitmiş değil. Dolayısıyla Avrupa'da kuraklık ne boyuta ulaşacak? İşte Ekim ayında yapılması gereken tarımsal faaliyetler yapılacak mı? Avrupa şu anda bunu bilemiyor. Birazdan zaten gıda fiyatları meselesine geleceğiz. Yani Avrupa'da enflasyonu daha tetikleyecek iklimsel gelişmeler söz konusu.
1: Şimdi gıda fiyatlarına etkisini konuşalım bence
0: Evet.
1: dilerseniz. Elbette bu işte iklim krizinin, aşırı hava olaylarının bir takım dönütleri de olacak. Küresel gıda fiyatları Ağustos ayında %1,9 artarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre artışta aşırı sıcaklar, kuraklık, savaşlar ve Karadeniz'deki lojistik sorunlar etkili oldu. Gıda fiyatlarındaki yükselişte özellikle şeker dikkat çekti. Şeker fiyatları Ağustos'ta %11,9 artarken tahıl fiyatları %2,2, süt ürünleri fiyatları ise %2,3 yükseldi. Ayrıca olumsuz hava koşulları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle 2026 küresel tahıl üretimi tahminini 3,4 milyon ton düşürüldü tahmini ve 2 milyar 980 milyon ton olarak açıklandı tahıl üretimi.
0: Şimdi her şey bir kelebek etkisiyle, bir
1: Evet.
0: domino etkisiyle ilerliyor. Yani kuraklık tarımsal üretimin azalmasına yol açıyor. Hatta savaşlar tarımsal üretimin, o üretilen malın ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmasını etkiliyor. Bu gıda fiyatlarını arttırıyor. Bu çeşitli ülkelerde enflasyonu tetikliyor, sosyal patlamaları tetikliyor. Ve şimdiki senin bu saydığın artışlar neye yol açacak? Afrika'dan veya Güney Asya'dan daha fazla göç hareketine yol açacak. Mesela Karadeniz'deki lojistik sorunlar dedik. Ne bu lojistik sorunlar? İşte gemilere düzenlenen drone
1: Saldırılar.
0: saldırıları, özellikle Ukrayna'nın malum son dönemde Türk gemilerine yönelik saldırıları vardı. Son bir haftadır Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi'ne, Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasının ardından geçen hafta bu saldırıların kesildiğini görüyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybeden Türk denizciler de vardı. Ancak mesela özellikle Rusya ve İran'daki rafinerilere düzenlenen saldırılar nedeniyle bu rafinerilerin üretimde %40, %50 oranında kapasite kayıplarıyla beraber dünyada dizel yakıt fiyatlarında, motorun fiyatlarında muazzam bir yükseliş yaşanmakta şu anda Miray. Bu neye yol açıyor? Motorini en fazla kullanan sektör hangisi? Lojistik sektörü ve tarım sektörü. Hatta Rusya benzin ihracatını ve motorun ihracatını yasakladı. Rusya Devlet Başkanı Putin motorun ihracatını yasaklarken en önemli sebeplerinden bir tanesi, yalnızca tanklar kullanmıyor dizel yakıtı. Çiftçiler de bu dizel yakıtı kullanıyor. Ne pahasına olursa olsun dedi Rusya Devlet Başkanı. Ülkemizdeki çiftçiler uygun fiyata motorin bulmaya devam etmeli ve tarımsal faaliyetlere ara verilmemeli dedi.
1: Üretim devam
0: Tabii
1: etsin diye.
0: üretim devam etmeli. Tarlaların ekilmesi, hasadının devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla çevremizde yaşanan bir takım olumsuz jeopolitik olaylar yalnızca o cephe hatlarında görülen zarardan ibaret değil. Bunun arkasından çok başka sorunlar da geliyor.
1: Ama mesela Rusya'dan görüntüler de geliyor. Hatta şimdi muhabir arkadaşlarımız da gittiğinde bize yolluyordu böyle görüntüler falan. Haberleri de sıkça yapıldı. Orada işte bu işte petrol, benzinliklerde petrol alınan yerlerde böyle muazzam sıralar olduğunu
0: Şimdi
1: görüyoruz.
0: benzinde ciddi zaten sıkıntı var. O sıkıntı benzinde yaşanıyor. Yani Rusya'da benzin bulma konusunda sorun var.
1: Yani
0: Yani
1: ihracat yapılmasa bile yeterli mi acaba?
0: yeterli değil. Yani benzinde ciddi sıkıntı var. Ama dediğim gibi tarım sektörü...

0: sektörünün bir zarar görmemesi için ne pahasına olursa olsun motorun tedarikine devam ediyor Rusya devleti. Ancak benzin konusunda daha karneyle benzin dağıtım uygulanıyor.
1: Noktasına evet
0: Tabii geldi.
1: gelindi. Şimdi bir yandan tabii hani çiftçiyi korumak için önemli adımlar atılıyor ama dediğimiz gibi daha belki geniş perspektiften bakmamız gerekiyor sorunlara.
0: Evet.
1: Yani tüm sonuçları etkilerini çözmeye çalışırken belki de nedenlere odaklanmak gerekiyor. Bir
0: Tabii
1: yanda
0: ki.
1: savaşlar var. Bu işte zaten bir takım jeopolitik açıdan da bu işte dağıtımı zorlaştıran bir şey. Tarım ürünlerine erişimi zorlaştıran bir şey. Hem lojistik sorunları beraberinde getiriyor hem de dediğimiz gibi iklim krizi açısından üretim sorunları da var. İkisi de birleşince işin içinden çıkılmaz bir noktaya
0: İşin
1: gidiliyor.
0: içine iş nereye geliyor işte? Düzensiz göçe geliyor.
1: Evet, düzensiz göçe geliyor. Nitekim İspanya'dan da bir haberimiz var. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında Gambiya'dan yola çıkan bir teknede 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ve ölenler arasında bir bebeğin de bulunduğu açıklandı. Yüzden fazla kişinin bulunduğu teknenin yaklaşık 26 gün boyunca denize sürüklendiği ve 7 Ağustos'ta Gambiya'dan hareket ettiği tahmin ediliyor. 44 kişi de kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
0: Şimdi dinleyicilerimizin dikkatini bir noktaya çekmek isterim. Tekne ne zaman hareket etmiş? Gambiya'dan 7
1: 7
0: Ağustos'ta.
1: Ağustos.
0: Şimdi biz bu haberi, daha doğrusu uluslararası medyaya bu haber geçen hafta düştü. Yani neredeyse bir ay
1: Bir ay
0: sonra.
1: neredeyse.
0: Bu insanların bir ay boyunca neler yaşadığı bilinmiyor. Ve genellikle bu sık tekrarlanan vakalar. Yani artık dünyada bu düzensiz göçmenlerin denizde yaşadıkları felaketler sıradan bir vaka olarak kabul edilmeye başlandı. Pek de dikkat çekmiyor, gündem olmuyor. Ancak Atlantik Okyanusu'nun Avrupa kıyılarında, Afrika kıyılarında bu tür vakalardan haberdar olmadığımız vakalar var. Yani
1: Evet.
0: büyük ihtimalle.
1: Basına yansımayan,
0: Basına
1: değil mi?
0: yansımayan, haberdar olmadığımız ve İspanya zaten belli ki bu düzensiz göçün hedefi haline getirilmiş vaziyette. Geçen ayda İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında Septe kentinde o muazzam demografik operasyona şahit olduk. Yani bir yandan da bu düzensiz göç birileri tarafından jeopolitik bir silah olarak kullanılıyor. İşte
1: Evet.
0: İspanya'da Sanchez hükümeti bu konuda köşeye sıkışmış vaziyette. Geçen haftadan itibaren Madrid'de ve İspanya'nın çeşitli kentlerinde aşırı sağcılar göçmenlere karşı çok büyük sokak olayları, eylemleri düzenlemeye başladılar. Yani
1: Neler
0: buna
1: yaşandı peki?
0: yani çok ufak çaplı, şimdilik ufak çaplı çatışmalar yaşandı. Ama belli ki bu düzensiz göç tahriki ve bunun
1: Devam
0: yarattığı
1: ediyor.
0: provokasyon İspanya'da hükümetin belki de olması gereken vakitten daha önce seçime gitmeye zorlayacak sosyalist hükümeti.
1: Ya da orada belki işte Avrupa'da aşırı sağın yükseldiğini sürekli ifade
0: Evet.
1: ediyoruz. İspanya'da da acaba bu tarz olaylar seçmenin eğilimini bu şekilde değiştirecek mi? Yani çünkü çok fazla göçmenlik üzerinden provokasyon yapıldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Hani orada acaba işte hakikaten hükümete yönelik bu eleştiriler belli ki artıyor zaten.
0: Yani İspanya'da hala bütün eleştirilere rağmen, Sanchez'e yönelik eleştirilere de rağmen anketlere baktığımız zaman merkez sağdaki Halk Partisi ile Sosyalist Parti'nin başa baş olduğunu görüyoruz. Yani arzu edildiği ölçüde belli ki Sanchez'i yıpratamıyorlar. İspanya'da bu çok etki etmez. Çünkü İspanya aynı zamanda sadece Afrika'dan gelen değil, Latin Amerika'dan gelen göçmenlere de kapısını açmış bir ülke özellikle. Ve İspanya halkı şunun bilincinde, yani göçmenlere ihtiyaç duyduğunun bilincinde. Almanya gibi bu konuda bilinçsiz bir kitle yok. Yıllardır 1960'lardan bu yana ekonomilerinin yarattıkları sahte cennetin aslında göçmenlerin bilek gücü sayesinde inşa
1: Olduğunu, evet.
0: edildiğini fark edemeyen bir kitle var orada. Gelecek hafta zaten programımızda bu Almanya'daki eyalet seçimlerini konuşacağız. Hatta bir sonraki hafta Berlin eyalet seçimlerinin ardından da yine burada bir konuğumuz olacak. Almanya'yı çok iyi bilen ve kendisiyle de Almanya'daki eyalet seçimlerini ve aşırı sağın yükselişini konuşacağız. Yani bu tür demografik operasyonların İspanya siyasetinde henüz bunu düzenleyenlerin arzu ettiği etkiyi yarattığı kanaatinde değilim ben şimdilik.
1: Şimdi bir yandan da bu Endonezya'ya dönmek istiyorum. İşte aşırı sıcaklardan konuştuk. Bunun bir takım işte zincirleme şekilde politikaya etkisini de konuştuk. Endonezya'da da volkanik kül alarmı var. Yani
0: Evet.
1: bir yanda bu aşırı sıcakları görüyoruz. Bir yanda da

0: böyle sanki
1: Volkanik faaliyetler bu sene
0: hareketlenmeye
1: sismik
0: başladı.
1: ve
0: Evet.
1: volkanik faaliyetler bu sene çok fazla.
0: Çok fazla
1: Hatta
0: var.
1: geçtiğimiz haftalarda yalnızca bir hafta içerisinde Pasifik Okyanusu kıyısında Amerika kıtası ve Asya'da 187 büyük sarsıntı kaydedilmişti.
0: Çok fazla
1: Ve
0: değil mi?
1: volkanik hareketlenmeler de var yani.
0: Şimdi bu volkanik hareketlenmeler sebebiyle de Sol Karno, hatta uluslararası havalimanı Anak Krakatau yanardağındaki patlama nedeniyle havadaki volkanik kül tespit edilmesinin ardından geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Karar çok sayıda uçuşun iptal edilmesine veya ertelenmesine de yol açtı. Uluslararası seferlerde 16 uçuş iptal edilirken 7 uçuş ertelendi, 5 uçuşun programı değiştirildi. İç hatlarda da yine 4 uçuş iptal edildi, 1 uçuş başka bir havalimanına yönlendirildi.
1: 2 hafta önce Katanya Havalimanı'nın Etna Yanardağı nedeniyle trafiğe kapatılmasının yanında aslında Endonezya bunu hafif atlatmış diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Ama işte o sismik hareketlerin, işte bu volkanik hareketliliğin nasıl nelere
1: Bu
0: etki ettiğini de görürüz.
1: modern dünya bunun en büyük etkisini siz tabii sevgili Miray Önsal'a henüz o zamanlar daha öğrenciydiniz. 2010 yılıydı ya da 2011 yılıydı İzlanda'daki Eyjafjallajökull volkanının patlamasıyla dünya tecrübe etti. Hatta volkanın isminin nasıl telaffuz edileceği dahi medyada uzun tartışmalara neden
0: Siz
1: olmuştu.
0: çok güzel telaffuz ettiniz. Bir daha
1: Çünkü
0: alabilir miyiz?
1: Eyjafjallajökull volkanı,
0: Evet.
1: o volkanın kül bulutları, yarattığı kül bulutları tüm Avrupa üzerindeki ulaşımı, hava ulaşımını felç etmişti. Tamamen durdurmuştu ve çok büyük ekonomik kayıplara yol açıyor tabii bu da.
0: Tabii. Bu sefer biraz daha, yani dediğiniz örneğe kıyasla daha hafif
1: Bunlar tabii
0: atlatılmış.
1: hafif atlatıldı ama bu volkanik faaliyetlerin artmasıyla beraber işte hava yolu şirketlerinin de kayıplarının
0: Zararları.
1: giderek arttığını
0: Evet. Bir
1: görüyoruz.
0: de tabii belli bir, işte eğer o gecikme, erteleme belli bir saatin üstündeyse, işte o yolcuların masraflarının karşılanması, belki bir konaklama verilmesi gibi bir
1: Tabii.
0: takım sigortasal durumlar da var diyelim.
1: Evet.
0: İşte hakikaten dediğiniz gibi onların da yükü artmış durumda. Chicago'dan bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde bir köprü aşırı sıcak nedeniyle kaldırılmış bir pozisyonda saatlerce sıkış. İşte
1: Evet.
0: bazı köprüler var ya böyle geçişlerde, işte
1: Nehirlerin üzerinde
0: üzerinde,
1: işte
0: evet.
1: gemilerin geçişi için o nehirlerde gemi trafiği varsa köprüyü kaldırıyorlar. Bu
0: Evet.
1: köprüyü geri yerine oturtmak istediklerinde genleşen demir aksam köprünün yeniden kapanmasını engelliyor ve trafik tamamen durmak zorunda
0: Sadece
1: kalıyor.
0: havada değil, işte karayolunda da
1: Tabii yani
0: aksamalar görüyoruz
1: şimdi
0: yani.
1: bunlar aşırı sıcaklar. Mesela Fransa'daki aşırı sıcaklar bu yaz neye yol açmıştı? 1970'li yıllardan bu yana kullanılan yolcu vagonlarını
0: Tren.
1: kullanılamaz hale getirmişti.
0: Evet.
1: Mesela hiç akla gelmedik, öngörülemeyen problemler yaratıyor aşırı
0: Tabii tren
1: sıcaklar.
0: kazaları da artmadı mesela. Çok fazla tren
1: Tabii.
0: kazası haberi yaptık.
1: Raylardaki
0: Genleşme.
1: genleşme. Mesela bu Chicago'daki köprüyü daha sonra soğutmak için ne yapıyorlar? O da görüntüsü çok enteresandı. Dinleyicilerimizden merak eden olursa sosyal medyada aratıp görebilir. Yangın söndürme amacıyla kullanılan gemileri çağırıyorlar olay yerine. Bunlar
0: Su mu
1: işte
0: sıkı?
1: tabii denizden aldıkları suyu köprünün üzerine püskürterek o demir aksamı soğutmaya çalışıyorlar ki köprü geri kapanabilsin diye.
0: Yani gerçekten yapılırken, işte mühendislikte de iklim koşulları göz önünde bulundurulmalı diyoruz ya.
1: Ya mutlaka
0: Ama bu
1: bulundurmuşlardır.
0: öngörülemeyen bir
1: Şimdi
0: durum.
1: mutlaka bulundurmuşlardır ama 50 yıl öncesinin iklim
0: Aynen
1: koşullarıyla
0: öyle.
1: bugünkü aynı değil artık.
0: Bunun da işte sonuçlarını
1: Evet.
0: görüyoruz. Yunanistan'da bir haber vardı. İşte sıcaklarla beraber hastalıklarda da bir çeşitlenme ve artış da görüyoruz.
1: Evet.
0: Ebola'dan sık sık konuşuyorduk. Şimdi de Yunanistan'da, yani çok yanı başımızda
1: Her
0: olan,
1: hafta artan bir
0: evet, bir
1: Batı
0: virüs
1: Nil virüsü.
0: durumu var. Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarında da artış sürüyor. Son bir haftada 58 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 290'a ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24. Vakaların 199'unda ensefalit ve menenjit gibi merkezi sinir sistemi bulguları görülürken, yaşamını yitiren 24 kişinin tamamının 65 yaş üstü olduğu açıklandı. Virüsün ülke genelinde 20 bölgesel birime bağlı 69 belediyede görüldüğü bildirildi.
1: Şimdi sivrisineklerden bulaşan bir hastalık,
0: Evet.
1: bir virüs Yani bu nasıl engellenemiyor? Bu da hayret verici bir olay.
0: Ama zor değil mi engellenme? Sivrisinek çok küçük, her yere girebiliyor.
1: Ama ilaçlama diye bir şey icat edildi yıllar önce. Yani düzenli şekilde ilaçlama yapıldığında veya bu sivrisineklerin üremesine yol açan sulak arazilere karşı gerekli tedbirler
0: Evet.
1: alındığında bu problem çözülebiliyor. Mesela Cumhuriyet döneminde de Ankara'da eski meclis binasının bulunduğu Ankara Kalesi'nin bulunduğu bölgede o dönemki bütün anıları okuduğumuzda karşımıza çıkan bir şey var. Sıtmanın yaygınlığı. Neden? Çünkü bugünkü Gençlik Parkı arazisi, Gençlik Parkı'nda havuzun bulunduğu arazi bataklık bir arazi.
0: Ha, tabii sivrisinekler
1: Tabii
0: de orayı
1: ki.
0: sever.
1: Hatta Antik Roma döneminde o arazi askerlerin tatbikat alanı olarak kullanılan, eğitim alanı olarak kullanılan bir arazi. Daha sonra nasıl Ankara'nın o eski merkezi yaşanabilir hale getiriliyor? Cumhuriyet döneminde o bataklık kurutuluyor. Maalesef tabii bataklık kurutulurken dereleri de kaybediyoruz. Keşke kaybetmeseydik o bölgedeki dereleri. Ve Gençlik Parkı yapılıyor oraya ve böylece Ankara'da o sivrisinekten kaynaklanan hastalıkların da sonu geliyor. Yani bunlar mücadele edilebilecek şeyler ama Yunanistan herhalde silahlanmak için Fransa'ya, Almanya'ya, İsrail'e döktüğü paralardan vatandaşlarını korumaya gereken
0: Evet.
1: parayı
0: Ayıramamış gibi duruyor.
1: ayıramıyor.
0: Güney Kore'den bir haber var. Bunu geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık ama daha farklı bir olay çıktı bu konuya ilişkin. Güney Kore'de Jeju Adası'nda 298 kayıp dosya vardı. Yani
1: Evet.
0: 298 kişi bir anda adaya gidiyor ve kayboluyor yani
1: Evet.
0: bakıldığında. Ve bazılarının hayatını kaybettiği de ortaya çıkmaya
1: Evet.
0: başlamıştı. Tabii sosyal medyada ya bu seri katil bir durum mu var, böyle bir vaka mı var diye çok fazla yer aldı bu haber. Ve Güney Kore'de bir polis memurunun iş yükünü arttırmamak için kendisine verilen kayıp kişi dosyalarından en az ikisini yeter soruşturma yapmadan kapattığını kabul etmiş. Yani şu
1: Hatta
0: an için kabul ettiği iki.
1: dahası çok çalışmamak için, çok mesai yapmamak için bu kayıp kişilerle ilgili tüm delilleri de yok
0: Yok
1: etmiş. Yani
0: etmiş.
1: güvenlik kamerası kayıtlarını da ortadan kaldırmış. Şu ana kadar bulunan ceset sayısı, kayıp kişilere ait ceset sayısı 4.
0: Evet.
1: Bunun daha da artabileceği belirtiliyor.
0: Çünkü 298 kayıp kişi var
1: Tabii
0: yani.
1: bu Jeju adasındaki
0: Uzun
1: olay ilk
0: süredir.
1: ortaya çıktığında bu polisin de bu cinayetlerin içinde olduğu düşünülmüştü.
0: Evet.
1: Ancak yapılan son açıklamalar bu polis memurunun sadece iş yükünden kurtulmak için bu insanlarla ilgili kanıtları yok edip dosyaları
0: Bence
1: kapattığı.
0: bu daha büyük bir iş yükü bu arada. Yani kanıtları yok etmeye çalışmak hakikaten
1: Evet ya
0: ben çok
1: o
0: o
1: mesaiyi
0: mesaiye
1: meseleyi
0: evet.
1: çözmeye harcasa bence daha faydalı
0: Kesinlikle.
1: olurdu.
0: Bir de Belçika'da çok sık konuşmuştuk. Scooter'larla ilgili
1: Evet.
0: yaşanan sorunları, kazaları.
1: Ve
0: Nitekim
1: sonunda yasaklanma geldi.
0: yasaklanma gelmişti. Yani Türkiye'de de bunun örneklerini görüyoruz.
1: Tabii trafikte her gün görmek mümkün. Üç kişi bir scooter'a binenler,
0: Binmiş.
1: ters yönden
0: Evet.
1: gelenler, kask dahil hiçbir güvenlik önlemi almadan
0: Kaldırımdan
1: kullananlar,
0: gidenler.
1: kaldırımları işgal edenler, park ederek işgal edenler ve kaldırımda scooter kullananlar. Maalesef geçen hafta Ankara'da Oran sitesindeki bir AVM önünde yaya geçidinde tüm araçların yayalara yol verdiği anda aradan fırlayan bir scooter bir meslek büyüğümüze, bir gazeteciye çarptı. Murat Yetkin'e ve ayak kemiklerinin kırılmasına yol açtı.
0: Ve 13 yaşlarında gösteren bir çocuğun kullandığı belirtiliyor. Murat Yetkin kendisi öyle ifade ediyor. Ve yani burada mesela ehliyet de yok ya. Çok
1: Tabii ki.
0: tehlikeli bir durum.
1: Tabii.
0: Baktığımızda scooterların aslında çok hızlanabildiğini görüyoruz. Ama
1: Kesinlikle.
0: herhangi bir ehliyeti yok. Herhangi bir böyle bağlı olduğu, sıkı sıkıya
1: Bu
0: bağlı olduğu bir araç gibi kurallar
1: konunun,
0: yok.
1: bu kazanın gündeme geldiği ortamlarda yaptığımız konuşmalarda özellikle gece saatlerinde yoğun trafiğin bulunduğu alanlarda çok yüksek süratle bu
0: Evet.
1: scooter'ı kullanan gençlere
0: Gençler.
1: rastladıklarını ifade ediyorlar ve yollarda zikzak çizerek
0: Evet,
1: gidiyorlar.
0: evet.
1: Mesela Paris'te bisiklet yollarında dahi bisikletlere ayrılmış yollarda dahi polisler ellerinde taşıdıkları bir hız ölçme cihazıyla elektrikli bisiklet ve scooter kullananların süratlerini ölçüyorlar ve
0: Radar
1: öngörülen
0: gibi.
1: tabii radar uygulaması yapıyorlar scooterlara ve elektrikli bisikletlere. O seviyenin üzerindeyse yani öngörülen seviyenin üzerindeyse ceza yazılıyor bu kişilere.
0: Belki bu uygulamaların bize de olması
1: Evet,
0: gerekiyor.
1: gerekiyor.
0: Son olarak Kahramanmaraş'ta okul saldırısına ilişkin ilk duruşmaya bakalım. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma vardı ve ailelerin avukatları açıklama yaptı. Savcılık saldırının faili Uğur Mersin hakkında 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, Peyman Pınar Mersin'i hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. İddianamede evde çok sayıda silah ve dolu şarjör bulunmasıyla çocuğa atış poligonunda silah kundurulması da suçlamalara dayanarak gösteriliyor.
1: Ayrıca okuldan yapılan bütün uyarılara rağmen ebeveynin bu uyarıları dikkate almaması da yine iddianamedeki noktalar arasında. Anne Pınar Mersinli yanılmıyorsam sağlık durumu nedeniyle, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Tutuksuz yargılaması
0: Evet.
1: devam edecek.
0: Babanın söylediği şey de aslında oğlunun hani bu
1: Bana
0: konulardan,
1: değil çocuğuma
0: evet,
1: dava
0: fail
1: açılması lazım diyerek kendi
0: savunmasını.
1: sorumluluğunu reddeden bir açıklama yaptı.
0: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ali İhsan Yıldız'a da çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 5-6 yaşına gelen çocuklar bir odada toplandıklarında çeşitli oyunlar oynarlar. Evcilik, öğretmencilik, doktorculuk gibi

0: durumlardır bunlar. Bir arkadaşları hasta olur, bir arkadaşları ise doktor. Kulağına bir kablo takarak hastayı muayene eder, ilaç yazar. Yani doktoru taklit eder. Çocuklar küçük yaşlarından itibaren gittikleri sağlık ocaklarında ve hastanelerde doktorları, sağlık personelini ve hastaları görür, onların yaptıklarını izler, sağlık ve hastalık konusunda bilgi sahibi olur. Okula giden bir çocuğa "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sorduğunuzda birçoğu "Doktor olacağım" diyebilir. Doktor olmak için öncelikle üniversiteyi bitirmek gerekir. Dikkat edin, tıp fakültesini bitirmek demedim, üniversite dedim. Tıp fakültesi üniversiteye bağlıdır ama edebiyat fakültesini bitirenler de doktor olabilir. Öyleyse iki tür doktor vardır. İlki tıp doktoru, ikincisi de akademik doktor. Biri tıp fakültesinden, diğeri edebiyat fakültesinden mezun olan iki arkadaş doktor olmuşsa, ilkine tıp doktoru, ikincisine de edebiyat doktoru deriz. Her ikisi de doktor unvanını kullanmasına rağmen akademisyen olana doktora yapmış diyoruz. O halde tanımını yapalım. Doktor, bir fakülteyi bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı eserlerle gösterenlere verilen akademik unvandır. Bir kişi doktorasını yaparsa doktor olur. Doktor olduğu için de doçentlik sınavına girebilir. Durup dururken doçent olunmaz, doktorluktan sonra olunur ve doçent doktor denilir. Profesör olduğunda ise profesör doktor unvanını alır. İki doktoru birbirinden ayırmak için sağlıkla ilgili olana hekim diyoruz. Hekim, insanlardaki hastalıkları teşhis ve tedavi eden kimsedir. Doktor ya da tabip de denir. Doktor kelimesi televizyon, radyo, donör gibi Fransızcadan dilimize geçen kavramlardandır. Ama günümüzden 1300 yıl önce 11. yüzyıla ait Divan-ı Lügatüttük'ten de önce yazılmış, 7. ve 10. yüzyıllardaki Göktürk ve Uygur harfli eserlerde tabip, hekim, doktor karşılığında kullanılan iki kelime var. Otamak ve emçimek, sağaltan, tedavi eden anlamına gelen otaçı ve emçi, Türkçenin doktor anlamına gelen ilk kelimeleriydi. Otacı, günümüzde de otlardan ilaç yapan anlamında kullanılıyor. Öyle çetrefil bir yazı ki doktor reçetesi gibi cümlesini duymuş olabilirsiniz. Doktorların ve ekonomistlerin dilini anlamak uzmanlık gerektirir. Bazı tıp doktorları hastalarıyla konuştuklarında kavramların Latincesini söylemekte sakınca görmüyor. Oysa hastalar Latince bilmiyor ve "Hocam şunu Türkçe anlatın" diyor. Ancak bazı doktorlarımız konuyu Türkçe olarak açıklamaya çalışırlar. İşte o doktorlar daha çok tercih edilir. Bazı hekimlerimiz de var ki kendini bilime adamış, sürekli olarak bir hastalığın tedavisi için yıllarca araştırma yapmış. Örneğin Doktor Hulusi Behçet. Uzun süre hastalarının izini sürmüş ve sonunda o güne dek hastalık olduğu bilinmeyen ve vücutta kızarıklıklarla ortaya çıkan rahatsızlığın bir hastalık olduğunu dünyaya duyurmuş. Behçet hastalığını keşfeden ve ona adını veren doktorumuzdur Hulusi Behçet. Hepimiz doktora gider ve muayene oluruz. Doktor gereken tetkikleri yapar, sonuçta ya bir ilaç verir ya da başka tedavi süreçleri başlar. Hastanelerde doktorun verdiği her ilaç bilimsel olarak test edilmiş ve yararı ortaya konulmuştur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tribünlerin sustuğu, dünyanın bir anlığına durduğu o tuhaf dönemden, pandemi salgın günlerinden söz edeceğiz. O günlerde sporun sadece bir oyun değil, toplumsal bir nefes olduğunu en çok sessiz stadyumlara bakarak anlamıştık. 2020 yılının Mart ayı spor tarihine adeta dev bir dur levhası olarak kazınmıştı. Rudy Gobert'in pozitif test sonucuyla başlayan domino

0: etkisi Şampiyonlar Ligi'nden tenisteki Wimbledon'a kadar her şeyi durdurdu. Dünya tek kelimeyle sporun olmadığı boşluğa düşmüştü. Ancak bu sessizlik yaratıcılığı da tetikledi. Nitekim sporcular ev antrenmanlarıyla, kulüplerse e-sporla taraftara ulaştılar. Geri dönüş yeni normalle oldu. NBA Orlando'da izole bir turnuva düzenlerken, futbolda tribünlerin boş, yedek kulübelerinin maskeli olduğu tuhaf görüntüler hayatımıza girdi. Taraftarın yokluğunda yankılanan top sesleri, sporun aslında sahadaki kişilerden çok daha fazlası, yani o tezahürat sesini yaratan binlerce yürek olduğunu da kanıtladı. Bu dönem aynı zamanda dijitalleşmeyi de zirveye taşıdı. The Last Dance gibi belgeseller adeta spora bakışımızı değiştirdi. Kulüpler ekonomik hasar alsa da spor en zor şartlarda bile hayatta kalmayı başardı. Kapılar yeniden açıldığında ise tribünlere dönen ilk taraftarın coşkusu, sporun insanlık tarihi için neden vazgeçilmez ve asla vazgeçilemeyecek bir terapi olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu. Pandemi, salgın, belki de spor tarihindeki en büyük kesinti, hatta spordaki deyimle söylersek mola olarak hatırlanacak. Ancak bu mola geri dönüşlerin kıymetini bize bir kez daha gösterdi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırdık.